0: Özel FM uyarıyor. Sürekli imtihan edildiğinizin farkında mısınız? Şu an hayatınızın en büyük sınavında olduğunuzun bilincinde misiniz? Bu sınavın neticesinde sonsuz yaşamınızın nasıl geçeceği belirlenecektir. Belki sonsuza dek cezalandırılacak, belki de ödüllendirileceksiniz.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyadan tam bir yüz çevirme, ahireti tam olarak elde etmekle gerçekleşir. Dünyadan bütünüyle yüz çeviren kişi, ahireti bütünüyle elde etmiş demektir. Dünyaya aşkla bağlanan kişi, ahiretten tam olarak yüz çevirmiş demektir. Dünyanın tam olarak elde edilmesi, ahiretin bütünüyle terk edilmesine bağlıdır. Ahireti elde etmek, dünyayı terk etmekle, dünyayı elde etmekse, ahiretten yüz çevirmekle mümkündür.
2: Özel efendim.

En son ne zaman nefes aldınız? En son ne zaman kitap okudunuz? En son ne zaman el kitabı okudunuz?

0: okuyorum.
1: Kur'an da bizi okuyor. Farkında mısınız? Henüz nefes alırken, can boğaza dayanmamışken, ayaklar birbirine dolanmamışken, kitabını oku.

0: رحم ربي إن ربي غفور رحيم.
1: Yusuf dedi ki, ben kendi nefsimi temize çıkarmıyorum.

Hükümdar, onu bana getirin, onu kendime samimi bir dost edineyim, dedi. Onunla konuşunca, sen bugün bizim yanımızda yüksek bir makam sahibisin ve güvenilir bir kişisin, dedi.

0: Yusuf, beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi.
1: وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Böylece biz Yusuf'u o yerde mevki sahibi kıldık. Orada dilediği yerde konaklıyordu. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye veririz. İyilik yapanların mükafatını zayi etmeyiz.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
0: Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı.
1: وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي اُوْفِ الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَاِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ
0: Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki, ''Bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz ki ben ölçüyü tam tutuyorum ve ben misafirperverlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu bana getirmezseniz bende sizin için bir ölçek bile erzak yok. Artık bana yaklaşmayın.''

0: Kardeşleri, onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler.
1: وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ جَعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا

Yusuf adamlarına, "Onların ödediği bedeli de yüklerinin içine koyun. Belki ailelerine döndükleri zaman onu anlarlar da bir daha gelirler," dedi.

Babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize ölçekle erzak verilmesi yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de ihtiyacımızı ölçüp alalım. Biz onu elbette koruruz," dediler.

0: حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup dedi ki, daha önce kardeşlerini size emanet ettiğim gibi onu da mı size emanet edeyim? Allah en iyi koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.
0: وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Onlar yüklerini aştıklarında ödedikleri bedellerin kendilerine iade edilmiş olduğunu gördüler. Babalarına dediler ki, ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla yiyecek alırız. Zaten bu az bir ölçüdür.
0: قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ

Yakup, hepiniz kuşatılıp engellenmedikçe onu mutlaka bana geri getireceğinize dair Allah için bana sağlam bir söz verinceye kadar onu asla sizinle beraber göndermeyeceğim dedi. Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi.

0: توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون.
1: Yine Yakup dedi ki, ey oğullarım, Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı ben sizi koruyamam. Hüküm ancak Allah'a aittir. Ben yalnız ona güvendim. Güvenecek olanlar da sadece ona güvensinler.
0: وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرْ

0: Babalarının emrettiği yerlerden girdiklerinde bu, onları Allah tarafından gelecek herhangi bir şeye karşı koruyamazdı. Ancak Yakup içindeki bir arzuyu meydana çıkarmış oldu. Şüphesiz ki Yakup bizim kendisine öğrettiğimiz şeyler hakkında ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Onlar Yusuf'un huzuruna girince o öz kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve "Gerçekten ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme." dedi.
1: فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي

0: Yusuf, onların yüklerini hazırlattığı sırada su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi: "Ey kervan, durun! Çünkü siz hırsızlarsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟
0: Kervan onlara dönerek "Ne kaybettiniz?" dediler.
1: قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.
0: Onlar "Hükümdarın su kabını kaybettik. Her kim onu getirirse kendisine bir deve yükü mükafat verilecek." dediler. Ve tellal da "Ben buna kefilim." dedi.
1: قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.
0: Yakub'un oğulları "Allah'a yemin ederiz ki sizin de bildiğiniz gibi biz Mısır toprağına bozgunculuk çıkarmak için gelmedik. Biz hırsız da değiliz." dediler.

0: كذلك نجزي الظالمين.
1: Yakub'un oğulları, bunun cezası çalınan şey kimin yükünde bulunursa onun köle olarak alıkonulmasıdır. İşte hırsızlığın cezası o kimsenin kendisidir. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

0: Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra da su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa hükümdarın kanununa göre kardeşini alamazdı. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle olmuştur. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri bulunur.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
0: يعقوب'un oğulları, eğer o hırsızlık etmiş ise daha önce kardeşi de hırsızlık etmişti dediler. Yusuf bunu kalbinde gizledi. Onlara açmadı. İçinden durumu kötü olan sizsiniz. Allah sizin anlattıklarınızın doğrusunu çok iyi biliyor dedi.

Onlar Yusuf'a, "Ey vezir, onun ihtiyar yaşlı bir babası vardır. Onun yerine bizden birimizi al. Biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz," dediler.

0: Yusuf, Allah'a sığınırım. Biz malımızı kimin yanında bulmuşsak ancak onu tutuklarız. Yoksa biz haksızlık etmiş oluruz dedi.
1: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا

0: في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Onlar Yusuf'tan ümidi kesince aralarında gizlice konuşmak için bir tarafa çekildiler. Büyükleri dedi ki, bilmiyor musunuz ki babanız sizden Allah için sağlam bir söz almıştı ve daha önce de Yusuf hakkında hata işlemiştiniz. Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm bildirinceye kadar ben bu topraklardan ayrılmayacağım. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

0: siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, senin oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Biz gaybı bilenler değiliz. İçinde bulunduğumuz şehir halkından ve beraber geldiğimiz kervandan sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.
1: قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ

Döndüklerinde Yakup, "Bilakis nefisleriniz bir işi daha güzel gösterip sizi ona sürükledi. Artık bana güzel bir sabır gerekir. Belki Allah onların hepsini bana getirecektir. Çünkü her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan O'dur," dedi.

Yakup onlara sırt çevirdi ve "Vah, Yusuf'a yazık oldu," dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü. O acısını yutup içine atıyordu.

Oğulları Yakub'a, Allah'a yemin ederiz ki sen Yusuf diye bitkin düşeceksin veya ölüp gideceksin dediler.

0: Yakup dedi ki, ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah'a arz ederim ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim.
1: Ya bani yezhebu fetahassasu min Yusuf ve ahihi ve la tayasu min

Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Sakın Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafir kavimden başkası Allah'ın lütfundan ümidini kesmez.

Kardeşleri Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, "Ey vezir, bize ve ailemize darlık dokundu ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Ama sen bize ölçeyi tam tut, bize sadaka ver. Şüphesiz ki Allah sadaka verenlerin mükafatını verir," dediler.

0: Yusuf, siz cahillikle Yusuf'a ve kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz dedi.
1: قَالُوا اَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا اَخِي قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا اِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Onlar, "Ah, yoksa sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşimdir. Allah bize ikramda bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, bilsin ki Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." dedi.

0: Onlar, Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler.
1: قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ

0: وَأَوْصَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ
1: Yusuf dedi ki, bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün, babamın yüzüne sürün, gözü açılsın ve bütün ailenizle bana gelin.
0: وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ
1: Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız," dedi.
0: قَالُوا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَف۪ي ضَلَالِكَ الْقَد۪يمِ
1: Yanındakiler, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler.
0: فَلَمْ

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açıldı. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi.

0: oğulları Yakub'a, "Ey babamız, Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık." dediler.
1: قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
0: Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir." dedi.

0: Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi.
1: Ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ve kharru lehu succada ve kâle ya ebeti hâzâ te'vîlu rü'yâye min qablu kad ce'alehâ rabbi hakkâ. وَقَدْ أَحْسَنَ بِي

0: الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم.
1: Anasını ve babasını tahtın üzerine çıkarıp oturttu. Onların hepsi de Yusuf'a karşı saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte önceden görmüş olduğum rüyanın tabiri budur. Rabbim onu gerçek yaptı ve bana ihsanda bulundu. Çünkü beni hapisten çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden buraya getirdi. Rabbim dilediği kimselere lütfeder. Çünkü o her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir."

0: في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
1: Ey Rabbim, sen bana hükümranlık verdin. Rüyada görülen olayların tabirini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, dünyada da ahirette de benim dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyi kimseler arasına kat.

0: أمرهم وهم يمكرون.
1: Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin.
0: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
1: Sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.
0: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
1: Sen tebliğ etmene karşılık onlardan bir ücret istemiyorsun. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür.
0: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ
1: Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlardan yüz çevirerek yanlarından gelip geçerler.
0: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ
1: Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar.

Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden veya onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular?

Ey Muhammed, de ki, işte benim yolum budur. Ben de, bana tabi olanlar da basiret üzere Allah'a davet ediyoruz. Allah'ı ortaklardan tenzih ederim. Ben müşriklerden değilim.

0: Biz senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Kötülükten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?
1: Hatta اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا

0: Nihayet peygamberler ümitsizliğe düşüp kendilerinin yalana çıkarıldıklarını zannettikleri bir sırada onlara yardımımız geldi de bizim dilediğimiz kimseler kurtarıldı. Azabımız günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez.
1: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: Peygamberlerin kıssalarında aklı başında olanlar için bir ibret vardır. Bu Kur'an uydurulmuş bir söz değildir. Fakat kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklaması, iman eden bir kavim için bir rahmet ve bir hidayettir. Ra'd suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. Bu surede gök gürültüsünün Allah'ı tesbih ettiğinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sure içerisinde Medine devrinde inen ayetler de vardır.

إبليس لام ميم را. Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur. Ama insanların çoğu iman etmezler.

Gökleri sizin gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra da arşa hakim olup güneşi ve ayı buyruğu altına alan Allah'tır. Bunların her biri belirli bir zamana kadar akıp gitmektedirler. Allah bütün işleri yönetir ve ayetleri geniş bir şekilde açıklar. Umulur ki siz Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.

Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.

0: حظ في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları, dallı budaklı ve tek köklü hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi de bir su ile sulanır. Ama biz ürünleri hususunda onları birbirinden üstün kılarız. Şüphesiz ki bunda aklını kullanan bir kavim için nice ibretler vardır.

0: Muhammed. Eğer şaşacaksan onların, biz ölüp toprak olduktan sonra mı yeniden yaratılacağız sözlerine şaşmak gerekir. İşte Rablerini inkar edenler onlardır. İşte onlar boyunlarına zincir vurulan kimselerdir. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ

0: olmadı.
1: Kafirler senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini isterler. Oysa onlardan önce nice ibret alınacak cezalar gelip geçmiştir. Şüphesiz ki Rabbin haksızlık yapmalarına rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Fakat Rabbinin azabı da çok şiddetlidir.
2: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ

İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın ve her kavmin bir yol göstericisi vardır.

0: Allah her dişinin neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip arttırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır.
1: Alimul gaybi ve şehadetil kebirul mutaal.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir.

Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.

0: أنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال.
1: İnsanı önünden ve arkasından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavmin de kötülüğünü isteyince artık onu geri çevirecek bir kimse yoktur. Zaten onlar için Allah'tan başka bir koruyucu da yoktur.

0: قال
1: Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren odur.
0: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ

0: Gök gürültüsü ve melekler Allah'tan korktuklarından dolayı onu hamd ile tesbih ederler. Allah yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Kafirler Allah hakkında tartışıyorlar. Halbuki o büyük kudret sahibidir.
1: Lehu da'vetul hakku.

0: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال.
1: Gerçek dua yalnız ona mahsustur. Ondan başka dua ettikleri şeylerse onların hiçbir dileklerine cevap veremezler. Onların hali ağzına gelmesi için avuçlarını açıp suya uzatan kimsenin hali gibidir. Oysa su avuçlayıp almadıkça onun ağzına gelmez. Öyleyse kafirlerin duası sapıklıktan başka bir şey değildir.

0: Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهِ

0: ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Ey Muhammed! Onlara de ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Onlar cevap vermeyince sen Allah'tır de. Yine onlara de ki, siz onu bırakıp da kendilerine bile hiçbir fayda ve zarar veremeyen dostlar mı edindiniz? Hem de ki, hiç körle gören bir olur mu? Veya karanlıklarla aydınlık bir midir? Yoksa onlar Allah'a Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar mı buldular ki yaratma işi onlara göre birbirine benzedi? Sen de ki, her şeyi yaratan Allah'tır. O birdir ve her şeye üstün gelendir.

0: الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: Allah gökten bir su indirdi de dereler kendi ölçülerince aktı. Sel üzerinde kabaran köpüğü alıp götürdü. Süslenmek veya faydalanmak için ateşte erittikleri madenlerin de bunun gibi bir köpüğü vardır. Allah hakla batıl için böyle bir benzetme yapar. Köpük uçup gider, insanlara faydalı olan şeylerse yerde kalır. İşte Allah böylece misaller getirir.
0: لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى

0: افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
1: Rablerinin davetini kabul edenler için en güzel mükafatlar vardır. Onun davetini kabul etmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi bir misli daha fazlasıyla kendilerinin olsa onu kurtuluş bedeli olarak verirlerdi. İşte onlar için kötü bir hesap vardır. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır.

0: ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
1: Ey Muhammed! Rabbin tarafından sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, ona inanmayan kör gibi midir? Ancak aklı başında olanlar bundan öğüt alırlar.

0: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.
1: وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
0: Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar ve kötü hesaptan endişe ederler.

0: Onlar Rablerinin rızasını dileyerek sabrederler, namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcarlar ve kötülüğü iyilikle savarlar. İşte dünya yurdunun güzel sonucu onlarındır.
1: Cennetu adenin yedekulûneha ve men salaha min âbâihim ve ezvâcihim ve zurriyâtihim

0: Onlar Adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler.
1: Selamun aleykum bima sabertum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.

0: Allah'a verdikleri sözü iyice sağlamlaştırdıktan sonra bozanlara, Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparanlara ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara gelince, işte lanet onlaradır. Dünya yurdunun kötü sonucu olan cehennem de onlar içindir.
1: Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ ve yakadir ve

rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir.

inkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki, şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.

0: القلوب.
1: Onlar iman etmiş olup kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur.
0: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ.
1: İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır.

Böylece biz seni kendilerinden önce nice ümmetler gelip geçmiş olan bir ümmete, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuman için peygamber olarak gönderdik. Onlar Rahman olan Allah'ı inkar ediyorlar. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona güvendim. Dönüşte yalnız onadır.

Bu şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. وَلَقَدْ

0: أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب.
1: Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin.
0: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ

0: بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Herkesin kazandığını gözetip koruyan Allah, bunu yapamayan putlarla bir olur mu? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. Sen de ki, onlara bir at takın. Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yoksa boş sözler mi söylüyorsunuz? Bilakis inkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur.
0: لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَاقُ.
1: Onlar için dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından koruyacak bir kimse de yoktur.
0: مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارُ.
1: Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.

0: يذكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب.
1: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. Onlara de ki, bana ancak Allah'a kulluk yapmam ve ona ortak koşmamam emredildi. Ben yalnız ona davet ediyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.
0: وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ

0: الأخلاق.
1: Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Eğer sana gelen ilimden sonra onların heveslerine uyarsan, senin Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun.

0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ.
1: Andolsun ki senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamberin bir mucize getirmesi mümkün değildir. Her sürenin yazıldığı bir kitap vardır.

Dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır.

Ey Muhammed! Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana gösteririz. Yahut göstermeden önce senin canını alırız. Sana düşen ancak tebliğ etmektir. Hesap ise bize aittir. Evet.

0: معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Onlar bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediğince hükmeder. Onun hükmünü bozacak bir kimse yoktur. O hesabı çabuk görür.

0: نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار.
1: Onlardan öncekiler de hile yaptılar. Bütün hilelerin cezasını vermek Allah'a aittir. O herkesin ne kazandığını bilir. Kafirler de bu dünya yurdunun güzel sonucunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir.
0: وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا

İnkar edenler sana, sen peygamber değilsin derler. Sen de onlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitap bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 52 ayettir. Hazreti İbrahim ailesinden söz edildiği ve onun yaptığı dua anlatıldığı için bu adı almıştır.

0: الطور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد.
1: الف لام را. Ey Muhammed! Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
0: Allahillezî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard ve veylun lil kâfirîne min azâbin şedîd.
1: O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.

0: ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد.
1: Onlar dünya hayatını ahirete tercih ediyorlar. Allah yolundan alıkoyup o yolun eğrilmesini istiyorlar. İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler.
0: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

0: وهو العزيز الحكيم.
1: Biz her bir peygamberi ancak kendilerine açıkça anlatsın diye kavminin diliyle gönderdik. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلَقَدْ

0: Andolsun ki biz Musa'yı kavmini karanlıklardan ayrılığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiştekilerin başına gelen olaylı günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermiştik. İşte bunda çokça sabredip şükreden herkes için nice ibretler vardır.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ

0: جزاءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: Bir zamanlar Musa kavmine demişti ki, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani o sizi Firavun soyundan kurtarmıştı. Onlar sizi kötü işkencelere uğratıyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Bunlarda Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
0: وَاِذْ تَأَذْ

0: hani Rabbiniz?
1: Andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi arttırırım. Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti.

0: Yine Musa, siz ve bütün yeryüzündekilerin hepsi nankörlük etseniz, iyi bilin ki Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır demişti.
1: Elem ye

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimleriyle onlardan sonra gelen ve sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişlerdi. Fakat onlar ellerini ağızlarına götürüp "Biz sizin tebliğ etmek üzere gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz. Bizi kendisine davet ettiğiniz din hakkında da şüphe ve endişe içindeyiz." dediler.

0: Onların peygamberleri göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah hakkında herhangi bir şüphe mi var? O sizi günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirli bir zamana kadar ertelemek için imana davet ediyor dediler. Onlarsa siz de sadece bizim gibi birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıkları şeylerden çevirmek istiyorsunuz. O halde bize apaçık bir delil getirin dediler.
1: O halde

Peygamberleri onlara demişlerdi ki, evet, biz de ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik ihsan eder. Allah'ın izni olmadan size bir delil getirmemiz bizim için mümkün değildir. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: يظلمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
1: Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler.
0: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ

0: آياتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد.
1: İnkar edenler peygamberlerine, ya sizi memleketimizden çıkaracağız veya siz de bizim dinimize döneceksiniz dediler. Rableri de peygamberlere şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka helak edeceğiz. Onlardan sonra yerlerine sizi yerleştireceğiz. Bu da huzurumda hesaba durmaktan ve tehdidimden korkanlar içindir.
0: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
1: Peygamberler Allah'tan zafer istediler ve her bir inatçı zorba helak olup gitti.

0: idi.
1: Bu helakin ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli bir su içirilir.

O suyu yutmaya çalışır ama boğazından geçiremez. Kendisine her taraftan ölüm geldiği halde o yine ölemez. Bundan sonra da ağır bir azap vardır.

0: شيء ذلك هو الضلال البعيد.
1: Rablerini inkar edenlerin amellerinin hali fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu bir kül gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. İşte bu haktan uzak bir sapıklıktır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ

Görmez misin ki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmıştır. Eğer dilerse sizi yok eder, yerinize yeni bir halk getirir. Bu da Allah'a güç değildir.

0: niños.
1: Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler.
2: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır.

0: فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
1: İman edip salih amel işleyenler altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulurlar. Rablerinin izniyle orada ebedi olarak kalırlar. Onların oradaki esenlik dilekleri selam sözüdür.

0: ثابت أصلها ثابت وفرعها في السماء.
1: Görmez misin ki Allah nasıl bir misal getirdi? Güzel bir kelime, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir.
0: Tu'ti ukulaha kulle hinin bi izni rabbiha.

O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İşte Allah öğüt alsınlar diye insanlara böyle misaller getirir.

0: kötü bir kelime de yerin üstünden koparılmış, kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah iman edenleri dünya hayatında da ahirette de sağlam bir sözle sabit tutar. Allah zalimleri saptırır ve Allah dilediğini yapar. Alem

0: bi'se al-qarar.
1: Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna, yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargâhtır.
0: وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ.
1: Onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki, şimdi eğlenip faydalanın, sonunda varacağınız yer ateştir.

0: وعلانية وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال.
1: Ey Muhammed! İman eden kullarıma söyle de namazı kılsınlar, alışverişin ve dostluğun olmayacağı bir günün gelmesinden önce kendilerine verdiğimiz rızıklardan bir kısmını gizli ve açık olarak Allah yolunda harcasınlar.

0: لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkaran, buyruğuyla denizde akıp gitmesi için gemileri emrinize veren, ırmakları hizmetinize hazırlayan Allah'tır.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ.
1: Size devamlı faydası olan güneşi ve ayı hizmetinize veren, geceyle gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır.

0: Allah kendisinden istediğiniz her şeyi size vermiştir. Eğer Allah'ın nimetlerini saymak isteseniz onları sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim ve çok nankördür.
1: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ.
0: Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır.

Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan birçoğunu saptırmıştır. Kim bana tabi olursa şüphesiz ki o bendendir. Kim de bana isyan ederse gerçekten sen çok bağışlayıcısın, çok merhamet edicisin.

0: Mecnun.
1: Ey Rabbimiz, ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen insanlardan bir kısmının kalplerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları çeşitli meyvelerle rızıklandır.
0: Rabbena inneke te'lemu ma nuhfi ve ma nu'lin.

0: Rabbimiz. Şüphesiz ki sen bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz.
1: Elhamdülillahi'llezî vehebe li alel kibri İsmail ve İshak. İnne rabbî lesemî'u'd-duâ.
0: Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshak'ı bağışlayan Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder.
1: Rabbi cealni mukimassalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua.
0: Ey Rabbim, beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, duamı kabul et.
1: Rabbena ğfir li ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab.
0: Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla.

0: تشخص فيه الأبصار.
1: Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.

O gün başlarını yukarı kaldırmış oldukları halde çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine dönmeyecek şekilde sabit kalır. Kalpleri ise bomboştur.

Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günden korkut. Haksızlık yapanlar o gün, ey Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar ertele de senin davetini kabul edelim, peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir.

0: فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال.
1: Siz kendilerine haksızlık edenlerin yerlerine oturmuştunuz. Onlara nasıl azap ettiğimiz size açıklanmıştı. Ayrıca sizin için misaller de getirmiştik.
0: وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ
1: Onlar hilelerini yaptılar. Oysa onların hileleri dağları yerinden oynatacak güçte olsa bile yaptıkları hilenin cezası Allah'ın yanındadır.
0: فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ
1: Allah'ın peygamberlerine olan vaadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür, intikam sahibidir.

0: yer başka bir yerle, gökler de başka göklerle değiştirildiği gün, insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: وَتَرَى الْمُجَرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ.
0: O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün.

0: Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş kaplar.
1: Liyeceziyallahu kulle nefsim ma kesebet. İnnallâhe serî'ul hisâb.
0: Allah herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz ki Allah hesabı çok çabuk görür.
1: Hâzâ belâğun linnâsi ve liyunzerû bihi ve liye'lemû ennemâ huve ilâhun vâhid. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
0: Bu Kur'an korkutulsunlar, Allah'ın yalnız bir tek ilah olduğunu bilsinler ve aklı başında olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye insanlara bir tebliğdir.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir. Allah.

لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله.

الله يا صبور يا الله يا الله يا الله.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: Özel FM 103.2.
1: İslah edilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Muhakkak ki iyilik edenlere Allah'ın rahmeti çok yakındır. Allah'ım, hidayet verdiklerinin arasında bana da hidayet ver. Afiyet verdiklerinin arasında bana da afiyet ver. Dost edindiklerin arasında beni de dost edin. Verdiğini benim için bereketli kıl. Takdir ettiğin şeylerin şerrinden beni de koru. Şüphesiz yalnız sen hakkıyla hükmedersin ve sana hükmedilmez. Kimi dost edinirsen zelil olmaz. Kimi de düşman edinirsen asla aziz olmaz. Rabbimiz, mübareksin ve yüceler yücesisin. Ey Allah'ım, hükmettiklerinden dolayı ancak sana hamd ederiz. Verdiğin nimetlerden ötürü ancak sana şükrederiz. Senin huzurunda tövbe eder ve af dileriz. Bütün günah ve hatalarımızdan dolayı senden af dileriz. Sana inanır ve sana tevekkül ederiz. Zengin olan sensin. Biz ise sana muhtaç birer fakiriz. Güçlü olan sensin. Bizler sana muhtaç zayıf insanlarız. Ey ayrı düşenleri kavuşturan Allah'ım, bizi sana ulaştır. Bizi sana yakınlaştıracak salih ameller işlemeyi nasip et. Allah'ım, yeryüzünde, mezarda ve huzuruna çıkacağımız günde bize yardım et. Allah'ım, huzuruna çıkacağımız günkü halimizi iyileştir. Bizi o günde mahcup etme. Allah'ım, namazlarımızı, oruçlarımızı, gece namazlarımızı, rükûlarımızı ve secdelerimizi kabul et. Bizi kurtulanlardan eyle. Allah'ım, bizi cehennemden koru. Allah'ım, bizi ateşe yaklaştıracak her türlü ameli işlemekten muhafaza et. Bizi dürüst kullarınla birlikte rahmetinle cennetine koy. Ey aziz ve gaffar olan Allah'ım. Ey eşi ve benzeri olmayan ve her şeyi görüp işiten Allah'ım. Ey velilerin en velisi ve varılacak yerin en hayırlısı olan Allah'ım. Senin istediğin gibi sana hamdü senada bulunamadığımız için bizi bağışla ey yüceler yücesi. Sen kudretinle istediğin her şeyi yaparsın. İzzetinle istediğin her şeye hükmedersin. Ey hay ve kayyum olan Allah'ım. Ey gökyüzü ve yeryüzünün yaratıcısı olan yüceler yücesi Allah'ım. Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Bizi Kur'an'ın şefaatiyle cennete koy. Bizi Kur'an'ın nimetleriyle nimetlendir. Bize Kur'an elbisesini giydir. Bizi Kur'an'la şereflendir. Bütün ümmeti Muhammed'i Kur'an hürmetine affet ey Rahim ve Rahman olan Allah'ım. Ey Allah'ım, şanı yüce olan Kur'an'ın bereketi ve alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamberin hürmetine bizi hakka ve dosdoğru yola ilet. Bizi affet ey Kerim olan Allah'ım. Bize afiyet ver ey Rahim olan Allah'ım. Ey Allah'ım, Kur'an'ı kalplerimizin baharı, sabahlarımızın nuru, üzüntülerimizin gidericisi kıl. Ey Allah'ım, Kur'an'ı bizim lehimize bir hüccet kıl. Bunu aleyhimize çevirme. Bizleri Kur'an'ı okuyan ve yükselenlerden eyle. Bizi onu okuyan ama zelil olanlardan eyleme. Allah'ım, Kur'an'ın her harfinin tatlılığını, her kelimesinin kerametini, her ayetinin mutluluğunu, her suresinin selametini, her cüzünün sevabını bize tattır. Allah'ım, bizi kanaatkar kullarından eyle. Allah'ım, cemaatle namaz kılmayı bize sevdir. Allah'ım, her saat bize ölümü hatırlat. Ey Allah'ım, bizi şefaat sahibi olan peygamberin Muhammed Mustafa ile birlikte haşret. Allah'ım, faydasız ilimden, korkmayan kalpten, kabul edilmeyen amelden, senin için gözyaşı akıtmayan gözden, doymayan nefisten, kabul edilmeyen duadan sana sığınırız. Allah'ım, bize faydalı bir ilim, senden korkan bir kalp, seni zikreden ve sana şükreden bir dil, kabul edilen salih bir amel nasip et. Allah'ım, ölüm ve üzüntüsünden, kabir ve tasasından, sırat ve tökezlemesinden, kıyamet günü ve korkusundan sana sığınırız. Allah'ım, bizi seni görmüşçesine senden korkanlardan eyle. Bizi seni görenlerden eyle. Bizi nebiin ve sevgili kulunla birleştir. Allah'ım, İslam'ı muzaffer, Müslümanları izzetli kıl. Hakkın ve dinin sözünü üstün kıl. Allah'ım, senin ve dininin düşmanı olan kafir ve müşrikleri helak et. Allah'ım, Müslümanları yeniden dinine güzel bir dönüşle döndür. Allah'ım, bütün mücahitlere zafer nasip et. Allah'ım, bizi nefislerimize galip kıl. Allah'ım, dualarımızı kabul et. Hastalarımıza şifa ver. Ölülerimize rahmet et. Düşmanlarımızı helak et. İsteklerimizde bizi hüsrana uğratma. Amellerimizi hayırla sonuçlandır ya Rabbi. Allah'ım, emellerimizi rızan doğrultusunda yönlendir. İşlerimizi hayra dönüştür. Şer işlerden bizi uzak tut. Allah'ım, üzerimizden gazabını kaldır. Yaptıklarımızdan ve içimizdeki beyinsizlerden dolayı bizi cezalandırma. Günahlarımızdan dolayı senden korkmayan ve bize merhamet etmeyen birisini başımıza musallat etme. Allah'ım, kalplerimizi temizle. Ayıplarımızı ört. Üzüntülerimizi gider. Bize güzellikler ver. Bize dünya ve ahirette hayır ihsan et. Allah'ım, durumumuzu düzelt. Kalplerimizi birleştir. Amellerimizi hayırla sonuçlandır. Allah'ım, sonsuz rahmetinle bizi kuşat. İman, kitap ve sünnet üzere bizi birleştir. Ve bizden razı olacağın bir şekilde bizi öldür. Allah'ım, Kur'an'ı dünyada bize uyulacak yegane bir kitap, kabirde bir dost, sırat üzerinde bir nur, kıyamet gününde şefaatçi, cennete götüren bir arkadaş, ateşten koruyan bir elbise, bir engel, işlenen bütün hayırlara bir delil ve önder kıl. Allah'ım, doğu ile batının arasını ayırdığın gibi günahlarla bizim aramızı da ayır. Günahlarımızdan bizi yıkayarak arındır. Allah'ım, sen çok affedici ve affı çok seversin. Bizi affet. Amellerimizi ve tövbemizi kabul et. Kusurlarımızı görme. Allah'ım, bizi altından ırmaklar akan, naim olan cennetine girenlerden eyle. Rabbimiz, eğer unutacak veya yanılacak olursak bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize gücümüzün yetmeyeceği şeyi taşıtma. Rabbimiz, bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın, kafirlere karşı bize yardım et. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalbimizi saptırma. Katından bize merhamet et, muhakkak ki sadece sen verirsin. Rabbimiz, günahlarımızı affet, ayaklarımızı sabitleştir. Kafir kavimlere karşı bizi muzaffer kıl. Rabbimiz, şüphesiz sen kimi cehenneme sokarsan onu hor ve hakir etmişsindir. Zalimlerin ise hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, şüphesiz biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı affet ve kötülüklerimizi ört. Bizi iyilerle birlikte öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat ettiklerini bize ver. Kıyamet günü bizi rüsva etme. Zira sen sözünden dönmezsin. Rabbimiz, bizi zalim kavimler için bir fitne aracı yapma. Bizi rahmetinle kafir kavimlerden koru. Rabbimiz, sana tevekkül ettik. Senden yardım diler ve varış da sadece sanadır. Rabbimiz, bize ve bizden önce imanlı giden kardeşlerimize mağfiret et. İman edenlere karşı kalbimize şüphe verme. Rabbimiz, sana teslim olduk, sana iman ettik, sana güvendik, senden yardım isteriz. Rabbimiz, bize mutlu bir son nasip et. Amin.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net

0: مزمل قم الليل إلا قليلا.
1: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org
8: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
10: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr
11: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير يا رحمن
13: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfattan uzaktır.
14: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
15: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
16: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme khuz biyedihim lil haqq ve akdif fi kulubihimul khawfa mink ve anza' min kulubihimul khawfa minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Abdullah İbni Muğaffel'den rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurdu. Her iki ezan arasında bir namaz vardır. Üçüncüsünde dileyen kimse için her iki ezan arasında bir namaz vardır buyurdu.

Berire'ye sadaka olarak verilen bir etten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikram edilmişti. Etin kaynağını öğrenen Resulullah, "Bu ona sadakadır, bize ise hediyedir." buyurdu.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana haber verildiğine göre ey Abdullah bin Amr, sen bir yıl boyunca her gün oruç tutuyor, her gece Kur'an'ı hatmederek okuyormuşsun, doğru mu dedi. Ben, evet ey Allah'ın Resulü, doğrudur, ancak bunda maksadım sadece hayırdır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana, Kur'an'ı ayda bir kere hatmet dedi. Ben bundan fazlasına da güç yetirebilirim dedi. Öyleyse her 7 gecede bir kere hatmet, daha aşağı sürede okuma dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bana şunu da söyledi. Bilemezsin, belki uzun bir ömrün olur, yaşlılığında bu sözünü yerine getiremezsin. Abdullah der ki, ben kendimi zorladıkça bundan vazgeçmem için Allah karşıma hep zorluklar çıkardı. İhtiyarladığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin tanıdığı ruhsatı kabul etmiş olmayı ne kadar temenni ettim.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: her ölenin ameline son verilir. Ancak Allah yolunda nöbet tutarken ölen kimse müstesna. Onun ameli kıyamet gününe kadar arttırılır. Ayrıca o kabir azabına da uğratılmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimize bir kadın kızı ile beraber geldi. Kızın elinde altından kalın iki bilezik vardı. Bunların zekatını verdin mi diye Resulullah kadına sordu. Kadın hayır diye cevap verdi. Resulullah kıyamet günü Allah'ın onları sana ateşten iki bilezik yapmasının hoşuna gider miydi dedi. Bunun üzerine kadın bilezikleri derhal çıkarıp Resulullah'ın önüne bıraktı ve bunlar Allah ve Resulüne aittir dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: mümin bir kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü, hatta ufak tasa isabet edecek olsa, Allah o sıkıntıdan dolayı müminin günahından bir kısmını bağışlar.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırın, zorlaştırmayın ve müjdeleyin. Isındırın, nefret ettirmeyin.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim devenin iki sağımı arasındaki süre kadar bile olsa Allah yolunda savaşırsa cennet kendisine vacip olur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Batıdan doğunca insanlar görür ve hepsi de iman eder. Ancak daha önce inanmamış veya imanının şevkiyle hayır kazanamamış olan hiç kimseye bu iman fayda sağlamaz buyurdu.

Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimize hayırda acele etmek amacıyla daha senesi dolmadan erken vakitte zekatın verilmesini sormuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem efendimiz bu hususta ona izin verdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Allah bir kulunun hayrını istediği zaman onun cezasını çabuklaştırıp dünyada verir. Bir kulu hakkında da kötülük murad etti mi onun günahlarını tutar, kıyamet günü cezasını verir.

keresinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem mescide girdiğinde iki direk arasına gerilmiş bir ip gördü. Bu da ne diye sordu. Bu Zeynep'in ipidir. Namaz kılarken uykusu gelince buna tutunuyor dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem, hayır, öyle ibadet olmaz. Çözün ipi. Şevkiniz varken namaz kılın, uykunuz gelince de yatın buyurdu.

Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İçinden samimi şekilde Allah yolunda cihat yapmayı temenni eden bir kimse, daha sonra ölse de, öldürülse de şehit sevabı kazanır. Kim de Allah yolunda yara alsa veya Allah yolunda herhangi bir musibet sebebiyle yaralansa, bu yara kıyamet günü en derin haliyle rengi zaferan renginde, kokusu da mis kokusu olarak gelir. Kimin vücudunda Allah yolunda iken bir çıbanda onun için şehitlik mührü olur.

ehline karşı. Tevhid haktır, uzlaşın, helalleşin, barışın. Müslümanlar birleşin, şirk ve ehline karşı. Cedelden

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
4: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
0: Özel FM.
1: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Maide 25-26. Hazreti Musa'nın duası. Musa,
1: Rabbim, sözüm kendimden ve kardeşimden başkasına geçmiyor. O halde bizimle şu sapkın halk arasındaki farkı gözet,
0: diye yalvardı. Allah şöyle icabet etti: o halde onlar o topraklardan 40 yıl mahrum kalacak ve şaşkın şaşkın yeryüzünde dolaşmaya mahkum olacaklar. Artık bu sapkın halk için kendini üzme.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Rivayet edilmiştir ki, İsrailoğullarından bir genç, ilim öğrenmek amacıyla yolculuğa çıkmaya karar verdi. Onun bu kararı, onlara gönderilen peygambere ulaştı. Peygamber, o genci yanına çağırdı ve şöyle nasihatte bulundu. Ey genç! Ben sana işinde öncekilerin ve sonrakilerin ilminin de bulunduğu üç şeyi yapmanı tavsiye ederim. Gizli ve aşikar, her halinde Allah'tan kork. Halka karşı diline sahip ol. Onları ancak iyilikle an. Yediğin yemeğe dikkat et. Ancak helal rızıktan olsun. Peygamberin bu öğüdünden sonra genç yolculuğa çıkmaktan vazgeçti.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

ve seslendim Rabbime. Dua ile yardım istedim bu ümmetin haline. Kardeşlerim aç ve susuz, bebekler enkaz altında, fakat değiliz farkında.

Senin ve şeytana uymayın. Vesveseler tatlı fakat sizler asla duymayın. Müslümanlar silkelenin ve şeytana uymayın.

Kur'an ve sünnete uyun, bu hayat eğlence oyun. Sen aldanma, sen aldanma. Yüzyıldır bir devletim yok, zulüm eder gelen geçen. Küfür sistemi her dönem yeni bir tağut seçer. Kim gelirse gelsin aynı, hepsi batıl, rengi farklı.

0: Yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimiz de Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
3: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 4114 Başakşehir.
8: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
9: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ayı sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
3: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
2: Reklam.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadakataşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

duanın büyüleyen atmosferi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamberliğinin 11. yılında hac mevsiminde Medineli 6 kişiyle ve bir yıl sonra yine hac mevsiminde Medineli 12 kişiyle Mekke yakınlarında bulunan ve Akabe denen küçük ve dar bir vadide bir gece vakti gizlice buluşup görüştüler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den gelen o bahtiyarlara Kur'an okudu ve onlara bazı hakikatlerden bahsetti. Medineli bahtiyarlar Kur'an-ı Kerim'in selsebilinden ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'inden kana kana ve doyasıya içince birden bütün susuzlukları gitti ve artık dünyaya ait her şey kendilerine yavan gelmeye ve tat vermemeye başladı. Bu Medineliler Akabe'de Kur'an'ı dinledikçe okunan ayetler karşısında etkilendiklerini, içlerinin aydınlandığını, kalplerinin rahata ve ruhlarının feraha kavuştuğunu iyiden iyiye hissettiler. Sonunda biat edip İslam'a girdiler ve Medine'de gerek kendilerine gerekse başkalarına İslam'ı anlatacak bir muallim isteğinde bulundular. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Medine'ye ilk muallim ve ilk mürşid olarak Hazreti Mus'ab'ı gönderdiler. Hazreti Mus'ab radıyallahu anh Medine'ye geldiğinde Esad bin Zürare'nin evine misafir oldu. Ve artık bundan sonra gerek Esad bin Zürare gerekse mübarek saadet haneleri nice güzel şeylere sahne ve nice şereflere mazhar olacaktı. Hem Esad bin Zürare'nin delaletiyle Hazreti Mus'ab'ın talim ve irşadıyla nice insanlar İslam'a dehalet edecek ve geleceğin nice iman ve sadakat kahramanları, yiğit oğlu yiğitler ve erkek oğlu erkekler yetişecekti. Hazreti Esad'ın evi Müslümanlar için Medine'de ilk tebliğ ve irşat müessesesi, ilk talim ve terbiye mektebi ve ilk ilim ve fikir merkeziydi. Burada Medineli Müslümanlar toplanıyor ve Hazreti Mus'ab onlara sabah akşam gece gündüz demeden Kur'an öğretiyor ve İslam'ın güzelliklerini anlatıyordu. Bir defasında Hazreti Mus'ab radıyallahu an başta Esad bin Zürare olmak üzere bazı Müslümanlarla birlikte bir kuyunun başında oturup sohbet ettikleri bir sırada henüz Müslüman olmayan Useyd bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz onlardan ciddi bir şekilde rahatsızlık duydular. Sa'd bin Muaz Useyd bin Hudayr'a git de gençlerimizi yoldan çıkarmak için gelen şu iki adamı defet ve bir daha buraya gelmemelerini söyle. Biliyorsun ki Esad bin Zürare benim teyzemin oğludur. Eğer öyle olmasaydı bu işi sana bırakmaz, gider kendim hallederdim dedi. Bunun üzerine Useyd hiddetle yerinden kalktı ve mızrağını alıp o tarafa doğru gitti. Esad bin Zürare Useyd'in kendilerine doğru değişik bir havayla geldiğini görünce Hazreti Mus'ab'a şöyle küçük bir hatırlatmada bulundu. Bu gelen kavmin büyüğüdür. Buraya geldiğinde ona imanı telkin et. Useyd onların yanına varır varmaz sizin burada ne işiniz var? Buraya gelip yeni bir din diyor, İslam diyor ve gençlerimizi baştan çıkarıyorsunuz. Eğer canınızı seviyorsanız ve yaşamayı düşünüyorsanız burayı derhal terk edin şeklinde tehditler savurmaya başladı. Müzik
Hazreti Mus'ab radıyallahu an yaratılıştan gayet halim selim ve çok yumuşak huylu bir kimseydi. Bu yüzden de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından özel seçilmiş ve özel yetiştirilmişti ve şimdi de Yüce İslam davasının temsilcisi ve tebliğcisi olarak Medine'ye gönderilmişti. Hal böyle olunca elbette ki muhataplarına farklı davranacak ve aynı sertlikte mukabelede bulunmayacaktı. Bu yüzden duydukları ve gördükleri karşısında heyecanlanıp hiddete kapılmamıştı. Üzeyd'in bağırışlarını ve yanlış anlamalarını anlayışla karşılamıştı. Her şeyden önce onu efendilik ve nezaketle etkileyip irşadına vesile olmak istiyordu. Nitekim Hazreti Mus'ab radıyallahu an kendilerine bağırıp çağıran ve bir kısım tehditler savuran Üseyd'e dönerek tebessüm ve samimiyet dolu bir edayla şöyle dedi: "Sen hele bir otur. Bizi başkalarından değil, bizi bizden öğrenmeye çalış. Sana İslam dini hakkında biraz bilgi verelim. Hem buraya niçin geldiğimizi bir anlatalım. Anlattıklarımız vicdanına sükunet, ruhuna rahatlık, gönlüne ferahlık verirse ve aklınla da uygun görürsen kabul et. Uygun görmezsen o zaman dilediğini söyler ve bildiğini de yaparsın." Beklediği sert karşılık yerine hiç de beklemediği nezaketi gören Üseyd bu yumuşaklık karşısında hayli sakinleşti. Ne de olsa akıllıydı ve nasipliydi. Artık daha fazla üstelemedi ve Hazreti Mus'ab'a dönerek "Doğrusu sen çok insaflı konuşuyorsun." dedi. Mızrağını yere atarak oturdu ve onu dinlemeye başladı. Hazreti Mus'ab radıyallahu an ona Kur'an'dan bazı ayetler okudu ve İslamiyet hakkında bilgi verdi. Üseyd birden Kur'an'ın büyüleyici atmosferine girdi. Okunan ayetlerin etkisinde kaldı. Ayetleri huşu içerisinde dinlemeye başladı ve sonunda kendini tutamayarak duygularını şu şekilde dile getirdi: "Bütün okunanlar ve anlatılanlar gerçekten ne güzel şeylermiş. Bu İslam dini benim ruhumla ve karakterimle doğrusu çok bağdaşık çıktı ve içim ona çok ciddi bir şekilde ısındı. Doğrusu ben bu dini çok sevdim ve ben de artık sizden biri olmak istiyorum. Bana söyler misiniz, benim bu dine girmem için ne yapmam gerekiyor?" Hazreti Mus'ab radıyallahu an ona öncelikle yıkanması, arkasından da kelime-i şehadeti söyleyerek İslam'ı kabul ettiğini ilan etmesi gerektiğini söyledi ve ona kelime-i şehadeti öğretti. Bunun üzerine Üseyd bin Hudayr en küçük bir tereddüt göstermeksizin bütün samimiyetiyle ve içtenliğiyle kelime-i şehadeti getirdi ve Müslüman oldu. Bir müddet sonra oradan ayrılıp kendisini oraya gönderen ve dönmesini merakla bekleyen Sa'd bin Muaz'ın yanına gitti. Olup bitenleri ve görüp duyduklarını ona anlattı ve derken onun da Müslüman olmasına vesile oldu. Daha sonra ise hak dostu ve peygamber aşığı olan bu iki güzel insan ve ender kahraman sayesinde kabilelerinden pek çok kimse iman ederek İslamiyetle müşerref oldular. Samimi bir eda ve tatlı bir sadayla Kur'an okumak, melekleri ve nurani ruhları cezbeden güzel bir ameldir. Hatta sırf hayır için yaratılmış olan meleklerin Kur'an dinlemek için semadan inmesine sebep olacak derecede kuvvetli bir ibadettir. İşte örneği. Üseyd bin Hudeyr radıyallahu anh'ın sesi çok güzeldi. Güzel sesini Kur'an okumada kullanır, sesini Kur'an'la ve Kur'an'ı da sesiyle süsler
ve bundan derin bir haz alırdı. Öyle ki Kur'an okumaya başladığı zaman bambaşka alemlere girerdi. Nitekim bir gece hurma sergisinde beklerken Bakara suresini okumaya başladı. Yanında bağlı bulunan atı birden ürküp şahlanmaya başlayınca Hazreti Hüseyd okumayı kesti, at da sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca at yine ürküp şahlandı. Hazreti Hüseyd yine sustu, at da sakinleşti. Hazreti Hüseyd üçüncü defa okumaya başlayınca atın yine şahlandığını gördü ve artık okumaktan vazgeçti. Kalktı ve atının yanına gitti. Başını kaldırıp da gökyüzüne baktığında gördükleri karşısında hayretler içerisinde kaldı. Çünkü başının üzerinde gölgeye benzeyen sis içinde kandiller gibi birçok parıltılar gördü. Daha sonra ise bu gölge tabakası içindeki ışık manzumesiyle birlikte semaya çekilip gitti ve artık görünmez oldu. Hazreti Hüseyd sabah olur olmaz beklemeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi ve o gece başından geçenleri ona anlatmaya başladı. Ya Resulallah, dün gece yarısı hurma sergisinde ben Kur'an okurken aniden atım durduğu yerde ürkmeye ve şahlanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Oku ey Hudayr'ın oğlu" buyurdu. Hazreti Hüseyd "Ben okumaya devam ettim ama at yine ürkmeye ve şahlanmaya başladı" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Oku ey Hudayr oğlu" buyurdu. Hazreti Hüseyd "Ben okumaya devam ettim ama at yine şahlandı" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine ona "Oku ey Hudayr'ın oğlu" buyurdu. Hazreti Hüseyd sözlerine devam ederek dedi ki "Ya Resulallah, ben artık okumaktan vazgeçmek zorunda kaldım. Çünkü oğlum Yahya ata yakın bir yerde bulunuyordu. Atın çocuğu çiğnemesinden korktum. O sırada başımı göğe doğru kaldırarak baktığımda bulut gölgesi gibi beyaz bir gölge içinde kandillere benzeyen yıldızların parlamakta olduğunu gördüm. Sonra bu beyaz gölge içindeki parlaklık manzumesi çekilip gitti ve ondan sonra artık onu göremedim" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Sen onun ne olduğunu biliyor musun?" diye sorunca Hazreti Hüseyd bilmediğini söyledi. Bunun üzerine kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ey Hüseyd, onlar meleklerdi. Kur'an'a ve senin Kur'an okuyan o güzel sesine gelmişlerdi. Onlar Kur'an'ı ve senin o tatlı sesini dinliyorlardı. Eğer okumaya devam etseydin sabaha kadar seni dinlerlerdi. Öyle ki insanlar kendilerini seyrederler ve onlar da insanlardan gizlenmezlerdi" buyurdular. Hazreti Hüseyd hakikat ilminden bazı şeyleri öğrenebilmek için bazen geç saatlere kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte sohbet ederdi. Kafasına takılan bir meseleyi öğrenmeden de rahat edemezdi. Bir gün yine Hazreti Abbad'la birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunmuşlardı. Onun huzurundan ayrıldıklarında vakit ilerlemiş ve hava iyice kararmıştı. O derece ki önlerini göremiyorlardı. Yüce Kur'an'ın ve kutsi sohbetin bereketi ve feyzi olarak ellerindeki bastonları birden ışık vermeye ve yollarını aydınlatmaya başladı. Birbirlerinden ayrıldıktan sonra da ışık ikiye ayrıldı ve her biri kendi bastonunun aydınlığında yürüyerek evlerine gittiler. Hazreti Hüseyd bütün ömrünü ya Kur'an okuyarak ya okunan Kur'an'ı dinleyerek ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulunarak veya öğrendiği hakikatleri başkalarına anlatarak ve başkalarının hidayet ve istikametlerine vesile olarak geçirmek ve Allah'ın huzuruna bu amellerle çıkmak istiyordu. Çünkü kendisinin İslam'la tanışması, hidayet ermesi ve istikameti bulması bunlarla mümkün olmuştu.
Hasılı Kur'an-ı Kerim kalplere gıda, akıllara gına, ruhlara ziya, nefislere deva ve şifa olduğundan asla usandırmaz ve usandırmaması da Kur'an'ın en belirgin özelliklerindendir.

0: Rabbim cümlemize hayatında Kur'an'la bir bakış açısı bulunan, Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ı anlayan ve Kur'an'ı anlatan, Kur'an'ın ziyasıyla, ışığıyla gönlü ve gözü aydınlananlardan olmayı nasip eylesin inşallah. Amin.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seher Yeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
6: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat, bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
1: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
2: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
2: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
4: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
6: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Saat 8. 8. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
7: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.
9: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين والسلام عليكم ورحمة الله. İnsan yeryüzüne gönderiliş amacını, yaratılış amacını, kendisine, etrafına, Rabbine karşı sorumluluklarının bilinç ve farkındalığı oluşmaz ise şuursuzca, bilinçsizce fiil eylem yapılır. Yapılanların çoğu amel olmaz. Fiil eylem olur. Taklit olur. Bilinçsizce olur. Bir bilgiye, vahya, sünnet bilgisine dayanmadan olur. Fiil ve amelin farklılığı, kafirin de fiili vardır. Yahudi ve Hristiyanların namazları vardır. Onlar da oruç tutabilir. Yenilir, içilir. Komşuluklar, akrabalıklar yapılır. O zaman her fiil amel, amel değildir. Fiil bilinçsizce ve şuursuzca da yapılır. Amel de bir fiildir, bir fiil eylemdir. Ama bilinçli ve şuurlu amele dönüştürülenin ahirette karşılığı olandır. Fiilin bir karşılığı olmayabilir. Mesela yemenin içmenin gibi, uyumanın gibi, giyim kuşam gibi. Amel kişiye ahirette sevap ya da günah ceza kazandıracak olan davranışlar, haller, fiil eylemler. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de amel işleyin değil de, fiil yapın değil de, salih amel işleyin diye 91 kez tekrar eder. 91 defa önemine binaen salih amel işleyin. Yani kişiye ahirette fayda sağlayacak, ıslah edilmiş, düzeltilmiş, karşılığı alınacak olan Rabbimizin kitabına, emir ve yasaklarına uygun, menfaat, fayda sağlayacak yararlı ameller. Allah-u Teala'nın razı olacağı, ahirette karşılık vereceği amel, ıslah edilmiş amel. İçinde şirk, küfür, nifak olmayacak. Riya, gösteriş, riya şirki gösteriş, birinin bilmesi, tanıması, övmesi, yüceltmesi, ayrıcalıklı davranması olan riya, gösterme, gösteriş olmayacak. Haset olmayacak. Allah'ın birine takdir ettiği şeyi yakıştıramama, beğenmeme hastalığı olmayacak. Kibir, bilgisiyle, malıyla, mülküyle, makamıyla kendine diğer insanlardan farklı verilen ne ise o ayrıcalıklı, farklı olmayı insanlara üstünlük aracı görerek kibir olmayacak. Hırs, aşırı sevgi, aşırı bağlı, nefret, bağlılık, dünyaya tamahkarlık olmayacak. Amel, bu kötü hasletlerden, kalp hastalıklarından korunacağı gibi yine kalbin bir başka donanımı olan ihlas ile olacak. Ameli salih amele dönüştürme. İhlas, saf, temiz, arındırılmış, şirkten arındırılmış, nifaktan, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırılmış, saf, temiz hale getirilmiş, sırf Allah'ın rızası gözetilerek yapılmış bütün ameller. Dilin ameli, gözün görme, kulağın işitme, elin iş yapma ameli, kalbin amelleri, kalp de bir amel işler yani. Kalbin amelleri, kalbin ameli iman, teslimiyet, İslam, haset, kibir, gıybet, İhlas, ihsan, takva, tevekkül, furkan, bunlar kalbin ameller, iyi ve kötü ameli. Kalp bedene amel yaptırır. Aslında bütün amel, işi organize eden, karar veren, yapma girişiminde bulundurturan kalptir. İhlas ile olacak amelin salih amel olmasın. İhsan ile, ihsan daha güzel yapma. Hasune güzel oldu, ihsan güzel davranışlarda bulunmak demek. Sen Allah'ı görmüyorsan da Allah'ın seni gördüğü düşüncesiyle ihsanda bulun, daha güzel amel yapın. Yani daha güzel amel salih amel olur. Amelin daha güzeli ıslah edilmiş olan olur. Amelin ıslah edilmesi daha güzel ihsan halinde olan. Daha güzel ameli ortaya koyabilmek için Allah-u Teala'nın kişiyi, kendisini gördüğü düşüncesiyle, her an görüldüğü, her şeyin melekler tarafından kayda alındığı, her şeyin hesabının sorulacağı düşüncesi kişiyi daha güzel ameli yapmaya sevk eder. Buradan 1000 kilometrelik memlekete git geliyorsunuz. Ben orduya gidip geliyorum. Yol boyunca bütün radarlara, tabelalara, hız sınırlamasına hepsini tek tek kontrol ediyorum. Buna rağmen ceza yemişiz. Niye ceza yemeyeyim, zarar görmeyeyim diye, moralim bozulmasın, cebimden param çıkmasın diye 1000 kilometre boyunca bütün tabelaları kontrol ediyorsun. Bütün radarları, şeylere bakıyorsun. Zarar görmemek için. Bu hali 3 kuruşluk paramız gitmesin diye yapıyoruz da sonsuz ahirette zarar görmeyelim. Müflislerden olmayalım, iflas etmişlerden, ahiretin müflislerinden. Amellerimiz, çaba gösterdiğimiz, anlatmaya çalıştığım, sizin dinlemeye çalıştığınız bu şeyin karşılığını zayi olmasın diye daha iyisini yapma çabası, amelimiz boşa gitmesin, kalp korumasını yapalım düşüncesi, bakışı bizde oluşmuyorsa burada problem var. Küçücük dünya zararı görmemek için bir sürü tedbir, sonsuz ahirette zarar görmemek için bugünden tedbir alınmıyorsa, o ameller korunmuyorsa, bu bakışta problem var. bu ihsan halinin yakalanılmayışı. Adam şeyhim, veli kutbum, gavsım beni her an görüyor düşüncesinde oluyor. Adam bunu yakalamış, her an benimle beraber deyip davranışlarına dikkat ediyorsa, o güven içinde kendini hissediyorsa, şeyhine, hocasına tevekkül etmişse, siyasi bel bağladıklarına güvenmişse, aklına, düşüncesine, emekli maaşına, sigortasına, neyse, güvendiği kişinin neyse, makamına, bilgisine, ilmine güvenmiş, parasına, maddiyatına güvenmiş, dünyalıklara, yaratılmışlara güvenmiş, bel bağlamış, toplum, dünya insanı, bir mümin Allah'a güvenememişse ona mümin denilmez. Tamam, iman etmiş olabilir, kalbi iman etmiştir, güvenmiş, ama bunu zahirde ortaya koyamıyorsa problem var. Uygulamada, pratikte ortaya koyamamışsa burada bu güvende problem var. Çünkü mümin Allah'a bütün sıfatlarıyla, onun kitabına bütün hükümleriyle, kitapta ne emredilmiş, bildirilmişse, Resulüne bütün örnekliğiyle, ahiretteki vaat edilenlere bütün yönleriyle güvenmiş, Allah'ın takdirine bütün yönleriyle güvenmiş olan kişiye mümin denilir. Mümin, güvenen ve kendisine de güvenilen kişidir. Sonra insanları kendisi gibi Allah'a güvenmeye ve müminlere güvenmeye çağıran kişidir. Sadece Allah'a güvenene mümin denmez. Bir de kendisine güvenilen kişi de Aleyhisselatü Vesselam mümin, elinden ve dilinden güvende olunan kişidir diyor. Mümin aynı zamanda insanları kendisinden önce Allah'a güvenmeye çağıracak. Bir topluluğa, bir hocaya, bir şeyhe güvenmeye değil, şefaat edilsin diye birine güvenmeye değil, Allah'a güvenmeye davet edecek ve sonra müminlere güvenmeye çağıracak. Mümin kendisi güvenilen kişi olacak ki o güvene çağıracak. Müşrikleri müşrik yapan buydu işte. Abdullah'ın oğlu Muhammed'e emin, güvenilir diyorlardı, güvenilir olarak kabul ediyorlardı. Ne söylese doğrudur, Allah'ın Resulü olan Aleyhisselatü Vesselam'a güvenmiyorlardı. Orada dur diyorlardı. Abdullah'ın oğlu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a güvende problem yok, Allah'ın Resulü olan Muhammed'e güven yok. Seni Abdullah'ın oğlu olarak biz tasdikliyoruz, doğru, emin, güvenilirsin, kabul ediyoruz, yani sana iman ediyoruz, inanıyoruz. Ama Allah'ın Resulü adına ne diyorsan bu sözlerini tasdiklemiyoruz, doğrulamıyoruz ve güvenmiyoruz. Allah'ın Resulü adına ne söylüyorsan buna güvenmiyoruz, yani iman etmiyoruz demek. O zaman Allah'ın kitabından kim bir şey söylüyor, karşı taraf kabul etmiyorsa Allah adına söylenileni kabul etmiyor, kişiyi değil. Sizin belki dünya yaptığınız, evet doğru, ticaretiniz, işiniz, gücünüz, komşunuz, akrabanızda size güvenen, din adına söylediğinizde güvenmiyorsa, tasdikleyip doğrulamıyorsa, uymuyorsa, aynı Mekke müşrik toplumunun yaptığını yapıyor. İşte Ahmet'in oğlu Mehmet olarak size güveniyor da İslam adına, Allah adına söylediğiniz ayeti kabul etmiyorsa, Allah adına, yani Allah'ın hükmü kabul edilmemiş oluyor. Reddedilen siz değil, dışlanılan, itham edilen siz değilsiniz. Allah adına onun hükümlerine itaat etmeniz, onun hükmünü yaşıyor olmanız, onun hükmünün şahitliğini yaşayarak gösteriyor olmanızdan dolayı Allah'ın o hükmüne karşı çıkıyorlar. Yani sizinle bizimle bir problemleri yok, Allah'ın diniyle var. İşte müşrik bakışı bu yani. Amel salih amele dönüştürülecek. Amel salih amele dönüştürülecek. Sonra kalbin donanımları bilinecek. Şems suresinde insana fucur ve takvayı ilham ettiğini Rabbimiz bildiriyor. Fucur, kötülük yönü, kötülük vasfı, o donanım, kötülük yapabilecek donanım, ve takva, emir ve yasaklara uyacak takva, Allah-u Teala'nın 120-130 civarındaki yasaklardan sakınmak, korkmak ve korumaktır, korunmaktır. Ayrıca takva, Allah-u Teala'nın emrettiklerine itaat etmek, boyun eğmektir. İmam Gazali'ye göre 500 civarında, 400-500 civarında emir ve yasak var. Yasaklardan sakınıp emredilenlere uymak takvadır. Bunu yaptıracak olan, kişiye yaptıracak olan kalptir. Ya da yaptırmayan. Bu kadar emir ve yasağı yaptık, ortaya koyduk yapabildiğimiz kadarını. Bu amelin Allah'ın rızası karşılığını ondan almak üzere onun kitabına uygun, Resulünün örnekliğine uygun yapılır ise, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile haset, kibir, gıybet, riyadan, şirk, küfürden, bidat, hurafeden arındırılarak yapılmış ise salih amel olur. İhlas ile olacaktı, ihsan ile olacaktı, bir de tevekkül ile. Sadece Allah'a vekil kılıp ona güvenerek yapılacak o amel, ne ise yapılan amel, sabır ile yapılacak. Ömür bitene kadar sabırla devam edilecek. Daha iyisini yapma çabasıyla. Sabır bir şeyi de üzerine beklemek, durmak değil. Yapılan, istenilen ne ise onun en iyisini yapma çaba gayretinde olmak sabırla olur. Sabır mücadele etmek demek. O zaman ameli salih amele dönüştürecek olan nedir? Ameli biz zahirde İnsanların gözüyle baktığına hasetle mi bakıyor, merhametle mi bakıyor, kin nefretle mi bakıyor, işitirken ne niyette dinliyor, gıybet olarak mı dinliyor, birine yardım etmek amacıyla mı dinliyor, el ne iş yapıyor, dil ne amaçla konuşuyor, göze, kulağa, dile, ele yaptıran, fiil eylem yaptıran, kalpte taşınan niyettir. Kalpte ne niyet taşınılıyor ise o kalpteki taşınan niyete göre göz görür. Ya merhamet nazarıyla, ya haset nazarıyla, ya gıpta nazarıyla baktırır bu göze. Göz tek başına bir iş yapmaz. Görme fiilinin, siz bir yere bakıyorsunuz, gözünüz bir yere odaklanmış bakıyor. 5-10 dakika baktınız, kalbiniz memlekette, işte, güçte, başka bir şeyde. Ama gözünüz bir yere bakıyor. Göz bir yere bakıyor ama kalp başka bir yerde. Kalbin niyet ederek o düşündüğü yerdedir. Göz o an görmüyor. Göz hiçbir şey kaydalmıyor. Göz hiçbir şey o an 5 dakika içerisinde hiçbir şey kaydalmadı. Kulak o an hiçbir şey işitmedi. Hatta 5 dakika sonra kendine gelir. Bir dakika ne konuşmuştuk? Ne olmuştu? Hiçbir şey hatırlamaz. Kalp nereye odaklanmış ise, niyeti ne üzerine, kimin üzerine, hangi hal üzerine ise, bedenle kalbin ilişkisinin sağlam olması lazım. Beden, biz zahire baktığımız zaman gözün kötü niyette bakıyor, iyi niyette bakıyor, hasetle bakıyor, bakmıyor deriz. Kulağın işitmesine göre kulak üzerinden değerlendiririz. Dilde çıkan o ses üzerinden kişiyi değerlendiriyoruz. Eliyle yaptıkları üzerinden değerlendiriyoruz. Çünkü kalbi bilmiyoruz. Ayağıyla bir yere girdi. Fiil eylemine bakarak kişileri değerlendiriyoruz. Allah-u Teala bizi yaptığımız davranışlar üzerinden değerlendirmiyor. Kalpteki taşıdığımız niyet üzerinden değerlendiriyor. Ameller niyetlere göre diyor Aleyhisselatü Vesselam. Hadis-i Aleyhisselatü Vesselam, Allah sizin bedenlerinize, dış görünüşünüze, zahirde yaptığınıza değil, mallarınıza, kazandıklarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar diyor. Kalplerinize ve amellerinize. Kalplerinizde ne niyet taşıdınız o niyete göre yaptığınız amellere bakar diyor. Önce kalbe, kalbin, çünkü niyet kalpte, o kalbin dışarıya yansıdığı bedenine bakar. Ama biz kalbi bilmediğimiz için zahirle değerlendiriyoruz. Onun için alimler küpün içinde ne varsa dışarıya o çıkar diyor. Sirke varsa sirke, bal varsa bal. Kalpteki niyete göre sizin kestiğiniz hayvanların, kurbanlarınızın ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmaz buyuruyor Rabbimiz. Lassın takvanız, bunu ne niyette kestiniz? Samimiyet, niyet kalpteki taşınana göre ahirette karşılık var. O zaman beden ve kalp ilişkisinde kalp iyi ya da kötü ameli yaptırır, koruyacak olan da yine kalptir. Ameli ortaya koyan, bedene yaptıran kalptir. İfsat eden ya da ıslah eden, salih amele dönüştüren de kalptir. Kalp niyetiyle bedene, dile konuşturur, göze baktırır, kulağa işittirir, ele iş yaptırır, ayağı bir yere sevk ettirir, kalp yaptırır. Kalpteki niyete göre beden hareket eder. Beden kendi başına göre hareket etmez. Siz elinizi salladınız böyle, birine çarptı, birinin yüzüne vurdu. Hemen özür beyan edersiniz, dersin yanlışlıkla oldu. Karşı tarafta doğru, yanlışlık oldu, problem yok, kusura bak, önemli değil der. Ama siz kalben dediniz, bu adamın tipini beğenmedim dediniz, gittiniz bir tane vurdunuz. Bak kalpteki niyete göre el hareket etti. Kontrolsüzce olandan sorumluluk yok. Allah sizin dilinizde gelişi güzel söylediğiniz yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz diyor ayette. Fakat kalben bilinçli ve şuurlu olarak söylediğiniz yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. O yeminleri yerine getirmezseniz kefaret gerekir. O zaman bu ayet dilin gelişi güzel konuşmasından değil de, gözün gelişi güzel bakmasından değil de, daldınız böyle bir yere bakıyorsunuz, adam ne bakıyorsunuz dedi, ailesi var belki yanında, ya kusura bakma dalmıştım diyebilirsiniz. Bakın bakış gayri ihtiyari yapılanlardan insanlar bile sorumlu tutmuyor. Allah-u Teala zaten sorumlu tutmuyor. Ama kalple taşınan niyetlere göre insanlar değerlendirir, Allah-u Teala da ona göre değerlendirir. O zaman bilgisizce ve bilinçsizce amel olmaz. Bilgiyle ve bilinçli olarak yapılan amel salih amele dönüşür. Bilgiyle olacak ve bilinçli olacak. Namazı kıldınız, hiçbir şey hatırlamadınız. Sevabı yok. Ulema diyor ki inşallah namaz orucu düşer diyorlar. Aleyhisselam namazda kişi hatırladığı vardır diyor. Ne kadar hatırladın o kadarının sevabı var demek. O zaman amelin salih amele dönüşmesi için bir doğru bilgi lazım. Zihne doğru bilgi, Kur'an ve sünnete dayanan doğru bilgi, doğru bakış verilecek. Ona göre kalpteki akıl devreye girecek, irtibat kuracak, bağ kuracak, ilişki kuracak akıl. Düşünecek, tefekkür edecek, değerlendirecek, kar zarar muhasebesi yapacak akıl. Kalpte bunu onaylayacak. Kalp bir şeyi anlayabilmesi için, kalbin bir şeyi kabul edebilmesi için, doğrulayabilmesi için, tasdikleyebilmesi ve güvenebilmesi için zihne doğru bilgi, zihne yerleştiren doğru bilginin kalbe inmesi lazım. Yani aklın süzgecinden geçmesi lazım zihne olan bilgi. Bilgiyi almış, herkese anlatıyor, kendisi yapmıyor.

susunlar diye mücadele ediyorsun da aynı akıl bu bilgiyle asıl kendini kurtarman gereklidir bakışını sana vermiyor mu o akıl? O zaman oradaki devreye girmeyen şey akıl değil. Akıl bilginin doğru olduğunu kavramış. Burada bir problem var, yanlışlık var. Ebu Cehil anlamıştı, Ebu Leheb anlamıştı. Ebu Talip anlamıştı. Vallahi yeğenim sen doğru söylüyorsun demişti. Ebu Cehil yeminle vallahi Muhammed doğru söylüyor dedi Aleyhisselatü Vesselam için. Ama dedi biz onlarla at başı yarışıyoruz. Şimdi onlar bir tane peygamber Rasul çıkarttı. Biz de çıkartamayacağımıza göre yalanlayacağız. Yahudiler de akletmişti. Evet dedi bu son peygamber. Son kitap. Ama bizden değil. Akılları kavramıştı. Doğruladılar, tasdiklediler. Kalpleri güvenip teslim olmadı. Akıl bir şeyi, iki şey arasında bağlantı kurar. Yaratılış, yeryüzüne geliş amacı, yaratılma amacı, ibadet üzere halife olarak gelme, emanet yüklenme, Allah-u Teala'nın imtihan etmesi, hesaba çekecek ahiret var, ceza var, mükafat var. Bütün bu değerlendirim geçmişle alakalı 2500 civarında ayet, ahiretle alakalı, cennet, cehennemle alakalı bir sürü bilgi bizim aklımıza sunuluyor. Niye? Bir irtibat kuralım, Allah ile irtibat kuralım, kitabı ile irtibat kuralım. Binlerce sene geçmişle ilgili irtibat kuralım. Gelecek ahiretle alakalı irtibat kuralım. İşte bu irtibatı, ilişkiyi sağlayacak olan akıldır. Akıl bağ kurar, ilişki kurar. Muhakeme, muhasebe yaptırır. İdrak ettirir, farkındalık oluşturur. Tefekkür yaptırır, tezekkür yaptırır. Düşündürtürür. Akla bunu yaptıran doğru bilgidir. Akla bunu yaptıracak olan doğru bilgidir. Sonra o doğru bilgiyi üzerinize almanız. Doğru bilgi öğrendiniz ama üstünüze almıyorsunuz. Bana demiyorsunuz. Yine akıl devrede değil. Bana diyeceksiniz. Sonra yapmazsan bunun hesabı var. Hesabı sorulacak diyeceksiniz ki akıl iyice muhakeme yapsın. İrtibat ilişki kursun. İş dönüp dolaşıp kalbe geliyor. Aklın kavradığını, irtibat sağladığını, irtibat kurduğu o irtibatı, muhakeme muhasebesini, değerlendirmesini, ilişkisini kalp onaylaması gerekiyor. Kalp kabul edecek, kalp onu doğrulayacak, kabul ediyorum evet bu Allah tarafından, bu emir versek Allah'a ait, bu sıfatlar Allah'a ait, bu doğru bu yanlış, kabul edecek, doğrulayacak, doğru olduğunu da kabul edecek, sonra okudum anladım imzasını atacak, tasdikleyecek ve güvenecek. Niceleri doğru haklı evet kabul ediyorum doğrudur. Hakimiyet Allah'a mı ait, millete mi ait diyorum. Tabii ki Allah'a ait diyor. Ama diyorum dünya insanı bugün, insanlar hakimiyeti kendine veriyor. Evet bir dur haklısın doğrudur diyor. Doğru evet doğru. Güvenip itaat etmiyor. Kalbi tasdikledi, doğruladı, güvenip de itaat etmiyor. Onun için ameli salih amele dönüştürecek, emredilenleri yerine getirttirecek olan kalptir. Aklın kabul ettiğini, aklın muhakeme muhasebe yaptığını, bağlantı kurduğu o irtibatı kalp irade ile bedene yaptıracak. İbrahim Aleyhisselam putları kırdı, panayırı yerine gitmişti toplum. İbadethanedeki küçük putları ne varsa hepsini kırdı, büyüğünün üzerine baltayı astı. Kızgınlıkla yapmıyor. Bakın bunu İbrahim Aleyhisselam kızgınlıkla, bir şiddetle, hiddetle yapmadı. Putların küçüklerini kırdı, büyüğünü ayırdı, baltayı da oraya koydu. O da biliyordu ki bunun kimi yapacağını toplum anlayacak. Kendisine gelirlerse toplumlar ona göre bir zemin hazırladı. Allah-u Teala bir usul öğretiyor ona. Baktılar ki bütün putlar kırılmış. Dediler ki bunu kim yapmıştır hiddetle, kızgınlıkla? Yapsa yapsa İbrahim diye bir genç var, o yapmış olabilir. Niye? Bizim ilahlarımızı küçümsüyordu, aşağılıyordu, küfrüyordu, yani yalanlıyordu. Bizim ilahlarımızın ilah olduğunu, itaat edilmesi, övülmesi, sevilmesi gereken olmadığını örtüp Allah'a tek ilah kabul ediyordu. O yapmış olabilir. Çağırıyorlar diyor ki ya İbrahim bunu sen mi yaptın? Ben yapmadım demiyor. Bir sorun bakalım diyor. Belki şu büyüğü yapmıştır. Bak balta da bir de onun omuzunda duruyor. Herhalde bu büyüğü yapmıştır. Bir sorun ona. Oradakiler toplumda diyor ki ya bir dakika diyor yani sen bilmiyor musun bu taştan, tahtadan, ağaçtan yapılmış, demirden nedense yapılmış, tunçtan yapılmış bir heykel. Canlı değil, birine fayda ve zarar veremezsem görmüyor musun bunu? Diyorlar İbrahim Aleyhisselam'a. İbrahim Aleyhisselam'ın beklediği cevap, evet doğru ben de görüyorum, yapamaz yani. Madem kendisini koruyamıyor,
etrafına fayda ve zarar ver.

0: vermiyorsa size nasıl fayda ve zarar versin diyor. Onlar da bir düşünüyorlar. Yani bu sözüyle İbrahim Aleyhisselam onların aklını devreye sokuyor. Aklı devreye sokuyor. Muhakeme, muhasebe yaptırıyor. Bir bağlantı kurdurdu. Bir Allah ile, her şeyi sahibi, her şeyi çekip çevirip yöneten Allah ile hiçbir şey yapamayacak putlar arasında İbrahim Aleyhisselam bir bağ kurdurdu. Onların aklını devreye soktu. Evet dediler, bu genç doğru söylüyor, İbrahim doğru söylüyor dediler. Tam meseleyi akletti, kavradılar. İleri gelen, oradan menfaatlenen din adamları, siyasiler, önce olanlar, büyükler, söz sahibi olanlar, siz dediler ne yapıyorsunuz? Atalarınızın yolunu bırakacaksınız da bu gence mi uyacaksınız? Onlar da tekrar bir daha durdu. İbrahim Aleyhisselam onların aklına hitap etti. Kavrattı, aklettirdi, ilişki bağlantıyı kurdurdu, düşündürttürdü, tezekkür etti, tefekkür ettirdi. Diğerleri, o önciler, liderleri onların kalplerine hükmetti. Kalpleriyle tasdiklettirmedi. Kalpleriyle güvenip İbrahim Aleyhisselam'a güvenmesine, iman etmesine engel oldu. İbrahim Aleyhisselam aklı devreye soktu, onlar kalbe hükmetti. Onlar dedi, evet yani biz atalarımızın yolunu bırakamayız. Kur'an'a bir bakın. Kur'an-ı Kerim'de binlerce mesaj var. Bütün bu mesajlar, inşallah ilerleyen zamanlara Kur'an'ın verdiği mesajlar üzerinde programımız olur. Allah ömür verir. İnşallah. Binlerce Kur'an-ı Kerim'deki mesaj kalpteki aklı harekete geçirmek içindir. Yani bir bağlantı kuralım, ilişki kuralım, irtibat, bugün, geçmiş, gelecekle alakalı, Rabbimizle alakalı, yaratılmayla alakalı, verdiğimiz Rab sözüyle alakalı, halife yaratılmakla alakalı, yüklendiğimiz emanetlerle alakalı bir sürü mesajlar. Kalpteki aklın kullanılması, harekete geçirilmesiyle alakalı. Rabbimiz yeryüzüne gezip dolaşmaz mısınız? Niye? Binlerce yıl tarihi şeylere bakarak geçmişle bugün arasında bir bağ kuralım diye, akıl devreye girsin diye, tarihi turist gibi gezelim diye değil yani. Aklı devreye sokacak sohbetler, konuşmalar olması lazım. Bilgiyi her yerden elde edebilirsiniz, bilgiyi her yerden alabilirsiniz, ama aklı devreye sokacak, düşündürtecek, muhakeme, muhasebe yapacak bakış vermek gerekir. Akıl devreye girdikten sonra o aklın ortaya koyduğu İlişkiyi, bağlantıyı, muhakeme, muhasebe yapma, düşünmenin sonucundaki ortaya konulanı kalp doğrulayacak, kalp doğrulayacak, kabul edecek, tasdikleyecek, tasdiklemek için okumak. Hani bir resmi, bir evrak, bir şey imzalayacağınız zaman okudum, anladım ve imza attırırlar. Varsa kaşenizi vurdururlar. Okudum ve anladım. Yarın itiraz etmeyesiniz diye. O zaman Allah'ın kitabı okunacak ve anlaşılacak. Ondan sonra ben Kur'an'ı tasdikledim diyebilirsiniz. Okumadığınız, anlamadığınız bir kitabı nasıl tasdikleyeceksiniz? Ve güvenemezsiniz de. O zaman iman olmaz. İman bir şeyi, ya Allah-u Teala'yı, onun Resulünü ya da müminleri, size gelen bir sözü veya kişiyi İman edebilmek için, yani güvenebilmek için önce kabul etmek lazım. Onun varlığını kabul edeceksin. Sözünün, söylediğinin doğruluğunu kabul edeceksiniz. Anlayacaksınız, tasdikleyeceksiniz ve güveneceksiniz ki buna iman densin. Bu dört unsur bir araya gelmezse iman oluşmaz. Mekke müşrikleri Aleyhisselatü Vesselam Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak güvenip tasdikleyip doğruluyorlardı, ama Allah'ın Resulü olarak güvenip tasdikleyip doğrulayarak kabul etmiyorlardı. Problem buydu. Çünkü imanın oluşması için bu dört unsurun bir araya gelmesi gerekiyor. İnsanlar bugün gerçek manada iman oluşmuyorsa, bilginin ya da doğru bilginin olmayışının sonucunda güven Allah'tan yana, onun kitabından yana olmuyor. Resulünden de yana oluşmuyor. Doğru bilgi olmadığı için. O zaman kalpteki akıl devreye girecek. Muhakeme, muhasebe yapacak, ilişki kuracak. Ben yeryüzüne niye geldim? Bu kadar emir ve yasak niçin verildi? Benden ne isteniliyor? Bunun hesabı sorulacak. Bakışı oluşacak ki kalp desin ki bir dakika, yapmazsam bunun bir karşılığı olacak desin. Ve akıl, kalpteki akılın ortaya koyduğunu kalp, iradeyi devreye sokacak. Diyecek ki senin bu bilgiyi işitmen lazım. kulağı devreye sokacak kalp. Yani akıl muhakeme muhasebe yaptırdı, düşündürttürdü, irtibatı sağladı. Kalp diyecek ki kulağa, sen hakkı işit bakayım. Hak adına işit. İşitmemen gerekenlere kalp durduracak. Göze diyecek ki sen hakkı gör, hakkı oku. Hakkı gör. Görmemen gerekene bakma diyecek. Onun hepsini kalp yapacak, göze yaptıracak. Dile diyecek ki sen hakkı konuş. Doğruyu konuş. Dile diyecek ki gıybet etme. Boş boş sözler, cümleler kullanma. Kalp yaptıracak dile. Ele diyecek ki Allah'ın dininin yardımcısı ol bu ele. Dinin, dine yardım eden, Müslümanlara yardım eden, bu dini kuvvetlendiren, el haline dönüştürecek olan kalptir. Ayağı hakkı hak olan yere götürttürecek. Beden kalbin hizmetkarıdır. Beden hizmet eder. Göze, dile, ele, kulağa, ayağa iş yaptıran, zihne hangi bilginin doldurulacağını, hangi bilginin örülen, zihne yerleştirileceğini, hıfzedileceğinin kararını kalp verir. İyi ya da kötü. Bedenin iş yaptıranı, amiri, hüküm koyanı yerine göre iş yaptıranı, başı kalptir. Beden kalbe hükmeder, bir şey yapıp yapmama kararı verdirtir, iradeyle yaptırır bunu. İradeyle göze bir şeyi, kulağa, dile, ele bir şey yaptırır. Aklın kavradığını, muhakeme muhasebe yaptığını, düşündüğünü, bağlantı kurduğunu kalp iradeyle bedene yaptırtırır. O zaman kalpteki taşınan ameller niyetlere göre diyor ya Aleyhisselatü Vesselam, kalbin taşıdığı niyete göre beden hareket eder. Göz görür, dil konuşur, kulak işitir, el iş yapar. Sonra bedenin ortaya koymuş olduğu amelleri kalp ya korur, ıslah eder, salih amele dönüştürür ya da ifsad eder, bozar. Haset, kibir, gıybet, riya ile kalp bedenin yaptığı hamallığı yok eder gider. Aslında beden kalbin hizmetkarıdır. Biz zahire bakarak iyi kötüyü bedene bakarak diyoruz. Oysa Rabbimiz kalbe bakarak. Takva, ihlas, ihsan, tevekkül, sabır kalptedir. Allah bunları üzerinden ameli değerlendirdiği için salih amel diyor. 91 defa salih amel işleyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz. Amel değil, salih amel işleyin. O zaman ameli, Yahudinin, Hristiyanın, Hindunun, Budistin de ameli var. Salih amel olması için içinde şirk olmayacak, küfür, nifak olmayacak, münafıklık, hırs olmayacak, haset, kibir, gıybet, riya olmayacak. Bunlardan arındırılacak, ihlas, ihsan, takva, tevekkül, sabır ile olacak. İşte yapılanlar korunacak ve daha iyi hale getirilecekse buna salih amel diyor Rabbimiz. Islah edilmiş, korunmuş amel. Salih amele ahirette karşılık var, amele değil. Korunmamışsa karşılığı yok. Sen desinler için yaptın diyecek Rabbimiz. Desinler için anlattın, desinler için infak ettin, desinler bilinsin için cihad ettin. Hadiste anlatır, uzunca. Çok girmeyeceğim, konu bir saate sığdırmaya çalışıyorum. Ama bedenin bütün fonksiyonlarını bilinçli ve şuurlu olarak yaptıran kalptir. İyi niyetle, kötü niyetle yaptıran kalptir. Kalbin iyi ya da kötü bir şeyi yapabilmesi için aklın devreye girmesi lazım. Onun bir bildiği vardır. Onlar öyle diyorsa, doğrudur diyorsan akıl devrede değil. İrade de devrede değil, vicdan da devrede değil. Aklı devreye sokacak olan Rabbimizin kitabıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ın pratikteki örnekliğidir. Aklı devreye sokacak olan. Başka? Kevni dediğimiz ayetler var. Yer ve gökteki ayetler. Göğe bakmaz mısınız, yeryüzüne gezip dolaşmaz mısınız derken yeryüzündeki yaratılan ayetlere de bakın diyor Rabbimiz. Gerek kitabın ayetleri, gerekse tabiattaki gördüğümüz kevni denilen ayetler bizdeki kalpteki aklı devreye sokar. Yaratan ile yaratıcı arasındaki bu irtibatı, yaratılanlar arasındaki ilişkiyi, bağı akıl sağlar, akıl kurar. Yaratılma, yeryüzüne gelme ve ahirete gitmekle alakalı bütün bu bağlamı, ilişkiyi akıl yapar. İş geriye kalbe kalıyor. Akla doğru bilgi, doğru bilginin inmesi lazım, yerleşmesi lazım ki doğru karar versin kalp. Yanlış bilgi gitti, kalp de o yanlış bilgiye göre dili konuşturuyor, göze baktırıyor, kulağı işittiriyor, ele iş yaptırıyor. Onun için her şeyin başında doğru bilgi gelir. doğru bilgi, doğru bakış, aklı doğru idrak etmeye, doğru şuurlu olmaya, doğru farkındalık oluşturmaya sebep olur. Kalp de o aklın ortaya koyduğuna göre bedeni hareket ettirecek çünkü. Bugün nice cemaatlerin düştüğü hata bu değil mi? Yanlış bilgiyle yanlış akletme ve kalpte o yanlış akletmeye göre hareket ediyor. Kulluk ortaya koyuyor ya da farklı sapkınlık ortaya koyuyor. Yanlış bilgi, yanlış itaati ve ibadeti ortaya koyar. Bu bağlamda 91 defa salih amel işleyin. İman ve salih amel. İman ettiniz, ameliniz önemli değil. İman sizi kurtarır demiyor Kur'an-ı Kerim. Rabbimiz 91 defa salih amel tekrarı yapıyor. Ameli kabul etmeyeceğini, karşılığının olmayacağını, ıslah etmediğiniz sürece, benim rızam doğrultusunda, emrim doğrultusunda yapmadığınız sürece o amelin karşılığı yok diyor. Şimdi bununla alakalı bir kısım ayetler inşallah kısa diyeceğim. Yani amel, iman ve salih amel. Asır suresini desek sadece bu bağlamda bütün insan hüsrandadır diyor Rabbimiz. İnsanlar hüsrandadır demiyor. Nas, tekil kullanıyor. O zaman herkes tek kendine bakacak. İnsan hüsrandaysa, zararda, ziyada, şirkin, küfrün üstünde, cehenneme doğru gidecek bir konumdaysa, insan, herkes tek tek bakacak demek. Herkes kendine baksın demek. İnsan hüsranda. Ancak iman eden, salih amel işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bu dört vasfı yapan kurtulmuştur. İman eden kurtulmuştur demiyor. Çünkü iman etme kurtuluş, ama imanın korunması için salih amel lazım. Kalpteki o bilincin, şuurun oluşması lazım. İman, Allah'a bütün sıfatlarıyla kabul, tasdik ve güvenmektir. Kur'an'ın bütün emir ve yasaklarıyla, bütün bildirimleriyle kabul, tasdik, doğrulamak ve güvenmektir Kur'an'a. Kur'an'a güvenen başka yasa aramaz. Başka hüküm, görüş, düşünce, hikmet aramaz. Resul'e Mekke ve Medine'de 23 yıllık hayatında bütün örnekliğiyle güvenmek, kabul, tasdik ve güvenmektir. Allah ve Resulü'nün ahiretle alakalı, sonsuz hayatla alakalı ne bildirmişlerse güvenmek, ona göre bugünden hazırlık yapmak, kabul, tasdik ve güvenmektir. Ahirete iman. Kadere iman, Allah'ın sizin için takdir ettiği ne varsa kabul, tasdik ediyor, doğruluyorum ve güveniyorum. Allah'ın takdirinden başkası başıma gelmeyecek, bana dedirtir. Bunu diyebilmek için önce kabul, kalben tasdikleyeceğim ve güveneceğim kadere. Kaderine iman edeceğim. Takdire, benim için ölçüp biçtiği, seçtiği bu hayata bana ne takdir etmişse güveneceğim. İman, işte güvendiğimiz Allah'ın kitabına göre hayatımızı, emir ve yasakları düzenliyorsak kitaba güvenmiş oluyoruz. Kitaba güvendiğimiz kitabın emir ve yasaklarına göre kalp tasdik etti, doğruladı, güvendiği için beden de ona göre amel etti, amele dönüştürdük. Sonra bunu bir ömür koruduk, salih amel olarak koruduk. Islah ettik yani. Amelimizi şirk, küfür, bir daha haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdık. Salih amele dönüştürdük. Bedenin yapmış olduğu ameli salih amele dönüştüren kalptir. Islah eden, koruyan. Sonra nasıl iman etmişsek, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvendik, kitabın bütün emir ve yasaklarına, Resulü bütün örnekliğiyle güvendik. Sonra insanları kendi yaptığım, güvendiğim, tasdik ettiğim, doğruladığım gibi insanları da Allah'a, kitabına ve Resulüne kabul, tasdik ve doğrulayıp güvenmeye çağırıyorum. Tavsiye ediyorum. Tavasav, tavsiye ediyorum. Ben böyle mümin oldum, size de böyle mümin olmayı tavsiye ediyorum. Ben amellerimi şirk, küfür, bidat, hurafe, haset, kibir, gıybet, riyadan arındırdım. Sana da böyle bir ameli salih amele dönüştürmeyi tavsiye ediyorum. Bunu yapmak zordur. Sabırla yapıyorum, sana da sabırla yapma, koruma mücadelesi. Ameli yapmak sabır ister. Bir ömür korumak daha büyük bir sabır ister. Sabır bir yerde beklemek değil, ameli salih amele dönüştürme mücadelesi vermek büyük bir sabır. Sabrın sonucu gayret gerekir. Asıl suresi bağlamında İman ve salih amel meselesi yeter. Yoksa birçok ayette iman ve salih amel, bazı ayetlerde salih amel değil, daha güzel bir amel der. en iyisini yapma olarak. O da salih amel olur. İnsanın yaratılış amacı Zariyat suresinin 56. ayetinde Rabbimiz ben insanları, cinleri ve insanları, cinler önce yaratıldığı için cinleri ve insanları ancak istisnası sadece bana boyun eğsinler, benim emir ve yasaklarıma uysunlar, benim karşımda emir ve yasaklarım karşısında itaatkar olsunlar, boyun eğsinler, hükmümü, sözümü dinlesinler, kendini benim huzurumda aşağılasınlar, aciz, muhtaç kabul etsinler, yani ibadet etsinler. Benim emir ve yasaklarıma uyarak, itaat ederek, boyun eğerek, kendilerini aciz, muhtaç görerek emir ve yasaklarımı yerine getirsinler diye yarattım buyuruyor. Yine Mülk suresinin 2. ayetinde, Mülk suresinin o, yani Allah hanginizin, hanginiz, bu Allah'ın Resulü olur, sahabe olur, tabin olur, sonraki nesil alim olur, köylü olur, şehirli olur. Ayrım yapmıyor ayet. Hanginiz, herkes gücü kadar, daha hanginizin daha güzel amel edeceğini imtihan etmek için, sınayıp denemek için ölümü ve hayatı yaratandır diyor. Kiminki daha güzel amel olacak? Daha güzel ameli yaptıran kalptir. Kiminiz kalben daha iyi bir niyet ile, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile daha güzel bir amel ortaya koyacak. Kardeşlik ortaya koyacak. Birbirine veli olmayı ortaya koyacak. Komşuluk, akrabalık ortaya koyacak. Bir duvarın tuğlası gibi dünyanın neresinde olursa olsun, yakın uzak, bir vücudunun parçası hissedip acısını, sızısını, ihtiyacını hissedebiliyorsa daha salih bir kardeşlik ortaya koymuş. Velayeti ortaya koymuş, yardımcı, koruyup gözeten, sırdaş, dost, seven, destekleyen, birbirine herkes veli olmuyor. Islah edilmiş velayet, veli olmak, daha iyisini yapma. Kim gözüyle daha iyi bir görme ortaya, diliyle daha iyi konuşma, kulağıyla daha iyilerini işitme, eliyle daha iyi bir iş, icraat, amel ortaya koyacak, kalben bunu daha iyisini yapacak, ihlas, ihsan, takva, tevekkül ile sınayıp deneyeceğiz diyor. Sınayıp denilerek daha iyi amel ortaya konulacak. Yine daha güzel işler, Fussilet suresinin 33. ayetinde Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Sözün salih olması, sözün salih, ıslah edilmiş daha güzel bir söz olması Allah'a davet eden sözmüş. Allah'ı sıfatlarıyla bilmeye, birlemeye, Allah'a davet eden, onun dinine davet eden, Allah'a Rab, İlah, Malik, Melik, Veli, Vekil olarak birlemeye davet eden, Allah'ın kitabının emir ve yasaklarına uymaya davet eden söz daha güzel bir sözmüş. Sonra bu sözü söyleyen kişi insanlara bu sözü söylemekle bırakmaz, kalmaz. Söylediklerini salih amele dönüştürür. Önce amele dönüştürür. Kalben o ameli korur, ıslah eder, salih amele dönüştürür. Sonra ben size davet ettiğim şeyi salih amele dönüştürdüm ve teslim oldum ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Davet ettiği sözü, davet ettiği şeye kendisi amel ederek salih amele dönüştürecek ve ben Müslümanlardanım. Hayatını salih amele dönüştürmüş, sonrasında da salih amele dönüştürdüğünü insanlara çağıran, davet eden Müslümim. İşte Asr suresi de bunu anlatıyor aslında. İman ve salih amel yaptığını, bak kendi önce uyguluyor, sonra bir başkasına tavsiye ediyor. Bak burada davet ettiği şeyi salih amele dönüştür, ben Müslümanlardanım diyor. Yaptığı şeye davet ediyor. Sebe suresinin 37. ayetinde de Rabbimiz sizi Allah'a yaklaştıracak olan ne mallarınız ne de evlatlarınızdır. Ancak iman edip salih amel işleyenler bunun dışındadır. Demek ki kişi Allah'a yaklaştıracak malı, mülkü, kazandığı dünyalıklar değilmiş. Çoluk çocuğu değilmiş. İman ve salih amelmiş Allah'a yaklaştıracak olan. İman, Allah'a bütün sıfatlarıyla güvenmesi, tasdik doğrulaması, kitabını ve Resulünü tasdikleyip doğrulaması, kabul ettim, tasdikleyip doğruladım dediğini ıslah edilmiş amele dönüştürecek ve bir ömürde ıslah etmiş, koruyacak. İşte bunlar iman ve salih amel kişi Allah'a yaklaştırıyormuş. Bunun dışındaki hiçbir şey kişi Allah'a yaklaştırmıyormuş. Ahkaf suresinin 16. ayetinde de Rabbimiz işte yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz ve günahlarından vazgeçeceğimiz bu kimseler cennetlikler arasındadır. Ayetin bir bölümü. Allah-u Teala yaptıklarını kabul edeceğimiz demiyor. Amellerini kabul edeceğimiz. Islah edilmiş salih amel dedik ya. Yaptıklarının en güzelini kabul edeceğimiz. En güzeli salih olan amellerdir. İşte en güzelini yapma çabasında olacak günahların yok olmasını, günahlarından vazgeçeceğiz diyor. Demek unuttuğumuz hatalar, günahlar varsa ahirette Allah-u Teala onları siliyormuş. Niye? O mümin kalben taşıdığı niyete göre amel etti. Sonra o ameli bir ömür kalben korudu. Daha güzelini yapma çabasında oldu. Daha güzelini yaptırtacak olan kalptir. Kalpteki taşınan niyettir. Câsiye suresinin 15. ayetinde, yani iman ve salih amelin, salih amelle bugün insanları övüyoruz ya, falancanın çok ilmi var, çok bilgisi var, çok ihlaslı, çok takvalı, şucu bucu uçuyor kaçıyor bilmem ne deniliyor. Kim? Kim? Bu peygamber olur, peygamber çocuğu olur, sahabe olur, alim olur, müştehit olur, köylü olur, şehirli olur, ilahir. Şeyh olur, olmaz, neyse, veli, kutup kavs olur. Kim diyor Allah-u Teala? Kim salih amel işlerse kendi lehinedir. Kim amelini korursa, amel işlerse ve amelini korursa kendine diyor Allah-u Teala. Bana faydası yok, bir başkasına da yok. Amel işleyen, o ameli salih amele dönüştürmüşse kendine. Kim de kötü amel işlerse kendinedir diyor. O zaman birinin yapmış olduğu amelinden, bilgisinden, anlatımından dolayı övmeye ihtiyaç yokmuş. İhtiyaç olan şey yaptığımızın ahirette karşılığını alma çabası olması lazım. Ben bu anlatımımın karşılığını ahirette alacak mıyım? Ben buna odaklanmam lazım. Anlatımımı ve anlattıklarımı amele dönüştürüyor mu? Beni ilgilendiren o. Sizi ilgilendiren de duyduğunuz işittiklerinizi ne kadar amele dönüştürüyoruz. Bütün mesele bu. Amelin karşılığının da ahirette alınabilmesi için bir ömür korunması lazımmış. Haset, kibir, gıybet, riya, şirkten, küfürden korunması lazımmış. Yani amel işleyen salih amele dönüştürürse Rabbimiz kendine diyor, kendi kârına. Kötü amel işleyen de kendi zararınadır diyor. Yani iyi de kötü de kişinin kendineymiş. Beyine suresinin 7. ayeti. Beyine suresinin 7. ayeti. Muhakkak ki diyor Rabbimiz, kesinlikle şüphesiz ki iman edip Allah kitabına ve Resulüne kabul tasdikle beraber güvenen ve salih amel işleyen. Aslında salih amel itaat ve ibadettir. Yapılan, yani iman ettik, iman ettik dediğimiz Kur'an'a göre yaşamak ameldir. İtaattir, ibadettir. Bu bir ömür korunursa salih amele dönüşür o itaat ve ibadetler. İman ve salih amel. İşte onlar iman ederek salih amele hayatlarını dönüştürenler, yaptığı ne varsa işte onlar yaratılanların en hayırlısıdır. Yaratılanların yer gök içindeki her şeyden, meleklerden, cinlerden, diğer canlılardan, yaratılanların güneşin, ayından, yıldızından, yaratılanların en hayırlısı, yaratılanların en hayırlısı iman ve salih amel işleyenmiş. Maide suresinin 105. ayetinde. Şimdi genelde herkes birisini, bir başkasını eleştirir, kınar, yadırgar, sorgular, dışlar, bir sürü tepki etki meselesi var. Rabbimiz ey iman edenler, Maide suresinin 105. ayeti. Ey iman edenler, ey Allah'a kitabını ve Resulünü, ahiretteki vaat ettiklerini, kaderini kabul eden, tasdikleyen, doğrulayan ve güvenen müminler, siz kendinize bakın. Siz kendinize bakın, eliniz, diliniz, gözünüzle, amellerinizle ne yaptığınıza bakın. Kalben ne niyet taşıdığınıza bakın. Amelinizi koruyup korumadığınıza bakın. Salih amele dönüştürüp siz kendinize bakın. Eğer siz doğru yolda olursanız sapan kimse size asla zarar veremez diyor. Yine Haşr suresinin 18. ayetinde, yine ey iman edenler, ey Allah'a kitabına ve Resulünü kabul, tasdik ve doğrulayarak güvenenler, siz Allah'a karşı muttaki olun, Allah'ın yasaklarından sakının, emrettiklerini yerine getirin, muttaki olun. Herkes, her biriniz yarına ne gönderdiğine baksın. Allah'ın emir ve yasaklarına uyun, muttaki olun. Dönüşünüz Allah'adır, o yaptıklarınızı size haber verecek. Mümin olarak Allah'ın huzuruna çıkacağımız, yaptıklarımız bize haber verilecekmiş. Bu niyet ile bugünden ahirete ne gönderiyorsun? Amel mi gönderiyorsun, salih amel mi gönderiyorsun? Amel mi gönderdin, salih amel mi? Islah edilmiş bir amel mi gönderdin? Bugünden ahirete ne gönderdiğine bak. Gözünün görmesiyle ahirete ne gördüğünü gönderdin. Ne işitmiş, kulağın işitmekle ne gönderdi? Elin ne iş yaptık, ahirete ne gönderdi? Dil konuştuklarıyla ahirete ne gönderdi? Her biriniz kendinize bakın, bugünden ahiretten ne gönderdiğinize bakın. İki ayetin bağlamı. Muttaki olun, Allah'ın emir ve yasaklarına uyun. Göndermiş olduklarınız Kur'an'ın emir ve yasaklarına uygun olsun demektir. Niye? Çünkü Allah'ın huzuruna toplanacaksınız ve yaptıklarınızı size haber verecek. O bakış ile ihsan halinde olun. Allah-u Teala görüyor düşüncesiyle daha iyisini yapma çabasında olun mesajı veriliyor. Bilginin doğru olması lazım. Doğru bilgi, doğru bakış, mesajı doğru almak ve üstümüze almakla bunlar aslında gerçekleşir. Kalp ve beden ilişkisi, irtibatı doğru sağlanılır. Bilgi tek başına yetmez. Bilmenin hiçbir faydası yoktur. Bak, bilmenin hiçbir faydası yoktur. Amele dönüştürülmiyorsa, kalp üzerinde haset, kibir, gıybet, riya, şirke, küfre mani olmuyorsa o bilgi ne işe yarar? Zihin dağarcık bilgiyle doldurulmuş. Muaz bin Cebel, Aleyhisselam'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği Muaz bin Cebel diyor ki, eğer ilminizle amel etmezseniz, eğer o bildiklerinizi, bazı bilgileriniz vardır, amel edecek ortam bulamamış olabilirsiniz. Paranız vardı, hacca gidemiyorsunuz. İşte bilgiyi pratiğe, amele dönüştürecek şartlar, imkanlar oluşmamış. Allah'ın hükmünün geçmediği bir toplumda düşünün, birçok bilgiyi uygulayamazsınız diyelim. Eğer diyor ilminizle amel etmezseniz, sizi ilminizle Allah sevaplandırmaz diyor. Eğer ilminizle amel etmiyorsanız, Allah sırf o ilminizden dolayı size sevap vermez diyor Muaz bin Cebel. Bilgi, çünkü ilim amel etmek için elde edilir. Hatta Abla İbni Mesud, Kur'an yaşamak için indiği halde siz okunmasını, sırf okunmasını sevap saydınız diyor. Amele dönüştürülmeyen, amel etmek niyetiyle öğrenilmeyen, dinlenilmeyen hiçbir bilgide hayır yoktur. Yine Hazreti Ali'nin bir sözü, bilgisizce, mesela bilgisiz ve şuur, bilgisiz olunca şuursuzca da olur, taklit olur. Bilgisizce yapılan ibadette anlayış vermeyen, size bir anlayış, kavrayış, muhakeme, muhasebe vermeyen ilimde ve size tefekküre götürmeyen Kur'an okumakta hayır yoktur diyor Hazreti Ali. Size düşündürtmüyorsa, kalpteki aklı devreye sokmuyorsa, zikir, tefekkür, düşünmeye sevk etmiyorsa bir bilgi, o Kur'an okuma onda hayır yoktur diyor. Çünkü Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayetinde, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Yani bilenin bildiği kadarıyla daha çok amel etmesi gerekir diyor. Bilenin sevabının, amelinin, davetinin daha çok olması lazım. Mücadelesinin daha çok olması lazım. Bilenle bilmeyenlerin ahiretteki cezası ve mükafatı da aynı olmayacak. Yine Fatır suresinin 28. ayetinde de Rabbimiz Allah'tan kulları içerisinde en çok ancak alimler, ilim sahipleri korkar. O zaman ilim ne kadar çok elde ettiysek Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına o kadar uymamız gerekiyormuş, sakınmamız gerekiyormuş. Niye? Çünkü biz bilen adam cezayını, ne olacağını, bunu yapılmamasının karşılığı ne olacağını daha iyi bildiği için. Yine Buhari ve Müslim'de bir hadis, Aleyhisselatü Vesselam, Allah hakkında hayır dilediği kimseye, Allah bir kul hakkında hayır dilemişse, o kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir diyor. Anlayışı sağlayan şey kalpteki akıldır. Kavrar, anlar, geriye kalp o anlayışa göre hareket eder. Kalpte büyük bir anlayış, Furkan melekesi, hak ile batılı ayırma özelliği meydana çıkar. Allah hayır dilediği bir kimseye bunu verir diyor. Nahl suresinin 97. ayetiyle de inşallah nihayete erdirelim. Kadın olsun, erkek olsun. Bakın, kadın olsun, erkek olsun, iman edip salih amel, kim salih amel işlerse ona güzel bir hayat yaşatacağız. Nahl suresinin 97. ayeti. Kadın olsun, erkek olsun, Allah'a, kitabına ve Resulüne güveniyorsa, bir ömür yapmış olduğu ameli koruyorsa kalben, işte onlara ahirette, cennette güzel bir hayat yaşatacağız buyuruyor Rabbimiz Nahl suresinin 97. ayetinde. Ne mutlu mümin olup o hali koruyan, amel edip o ameli salih amele dönüştürüp koruyan kişilere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiyet, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
9: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
10: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
14: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga. değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
16: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
17: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
1: Reklam.

0: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kim olabilir?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özer FM'de.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

Özel FM uyarıyor. Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
6: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da kırmızı biber 49.99, kabak 39.99, kıvırcık 29.95. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve

0: hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
2: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap. Bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
4: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
7: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Kardeşlik, yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.

İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken ona hamd eder, Resulüne de salat ve selam ederim değerli dinleyenler. Bugünkü kavramımız isyan ve itaat. İsyanın anlam ve mahiyeti üzerinde durursak, isyanın sözlük anlamı bir şeyi değnekle, sopa ile, asa ile engellemek demektir. Bu kelime zamanla her türlü karşı çıkma, itaatsizlik etme, karşı koyma anlamlarını kazanmıştır. İsyan edene bilindiği gibi asi denir. Allah'ın emirleri ve ilkeleri çerçevesinde üzerine düşeni yapmaktan kaçınmak, Allah'ı dinlemeyerek itaatsizlik yapmak İslami literatürde isyan olarak anılır. Kur'an-ı Kerim'de isyan kelimesi 32 yerde kullanılır. Allah'a ve Resulüne isyan da dünyevi zarar ve ziyanların sebebidir. Allah ve Resulüne itaatten yüz çevirmek yani isyan etmek müminlik vasfına ters düşer. Bağı ise İslami kanunlara uymayan kimselerin yaptığı isyandır. Hazreti Musa'nın değneğinin adı da asaydı yani isyan kelimesinin kökü olan kelime. Hazreti Musa'nın asası hem bilinen değnek asa hem de o günün tağutu Firavun'a karşı onun haklı isyanını sembolize ediyordu. Hazreti Musa'nın asa mucizesi aynı zamanda zalim ve asilere karşı kıyamı, onlara sopa göstermeyi ve isyanı da içine almaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Musa Firavun'un tanrılığına ve saltanatına isyan etmişti. Çünkü Firavun yoldan çıkmış ve tanrılık iddiasına kalkışmıştı. Bir zulüm düzeni kurmuş ve o düzen ile insanlara haksızlık yere hükmediyordu. İşte Hazreti Musa Allah'tan aldığı emirle ona karşı gelmiş, ona itaat etmemişti. Şeytan da Allah'ın Adem'e secde edin emrine karşı gelerek ilk isyan eden olmuştu. Yani Allah'a karşı gelmişti, itaat etmemişti. O yüzden olumsuz anlamda isyanın piri yani duayeni şeytandır. Hazreti Adem'in yasak meyveyi yemesi de bir itaatsizlikti. Bu beşer olmanın bir sonucuydu. O hatasında direnmedi, hemen tövbe etti. Halbuki şeytan isyanını sürdürdü, inatlaştı. Hatta isyanını isyana yönelten hevasını, kötü duygularını ilah haline getirdi. Kur'an-ı Kerim'de isyanla ilgili ayetlerden de birkaç tane okursak değerli dinleyenler. Mesela Ahzab 66, 67, 68'de şöyle buyrulur. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler. Ey Rabbimiz biz reislerimize ve büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi yoldan saptırdılar derler. Rabbimiz onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de isyan söz konusu başka ayetler de vardır. Hadis-i şeriflerde de isyandan birkaç örnek verirsek mesela Müslim'de geçen bir rivayette Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez buyurulmakta. Yine Buhari'de geçen bir rivayette masiyet yani Allah'a isyan konusunda kullara itaat edilmez. İtaat marufadır, meşru ve iyi olanıdır. Yine İbn-i Mace'den bir rivayet, başınızdakilerden kim size Allah'a isyan etmeyi emrederse sakın o hususta ona itaat etmeyin buyurulmaktadır. İsyanın iki yönü vardır. İsyan kavramının özünde hem yapma hem de yıkma anlayışı vardır. Günahkarlar ve isyankarlar yıkmak için Allah'a ve onun ilkelerine Müslüman yöneticilere karşı çıkarlar. Olumlu isyan ise olumlu anlamda isyan da şöyledir. Gerekli şekilde ve gereken yerlerde gösterildiğinde cihat farizasını içine alır. İslam'ın hakim olduğu yerdeki Müslümanın temel tavrı ile İslam'ın mahkum olduğu konumdaki tavrı elbette aynı değildir. İslam'ın hakim olduğu yönetimin ve çevrenin Allah'a itaat edenlerden teşekkül ettiği ortamda asiye yani isyankar olmak büyük bir yanlışlıktır. Ama Firavunların ve onların düzeninin hakim olduğu ortamlarda asiye yani isyankar olmak dünyevi açıdan riskli olsa da en temel kurtuluş için en emin tavır, peygamberin övgüsüne de mazhar olan en doğru yoldur.
Bir de masiyet kelimesi geçer, isyana yakın bir kökten türemiştir. İsyan kökünden türemiştir. Masiyet baş kaldırmak, isyan etmek, sınırları çiğnemek, Allah'ın ve Resulünün emrini dinlememek demektir. En geniş anlamıyla masiyet, günahlara dalmayı, Allah ve Resulüne karşı gelmeyi, helal ve haram sınırlarını aşmayı ifade eder. Masiyete düşmek, isyan hali üzere olmak, bunu bir ahlak haline getirmek Müslümana asla yakışmaz. Müslüman, İslam'a inanan ve Allah'a itaat sözü veren ve bunu amelleriyle gösteren insandır. O masiyetin her türlüsünden kaçınmaya gayret eder. Ve nitekim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Buhari'deki bir rivayette şöyle buyuruyor: masiyet konusunda kullara itaat edilmez, itaat marufadır. İsyan kelimesi ve kavramının Kur'an'dan ve hadisten böyle kısaca değindikten sonra değerli dinleyenler, itaat kavramına geçelim. Yani birbirine zıt olan bu kavramları birbiriyle anlatmaya gayret edelim. İtaat bilindiği gibi sözlükte inkiyat etmek, yani boyun eğmek demektir. Emre uyma, sözü dinleme, alınan emri yerine getirme, verilen emre göre hareket etme anlamlarına gelir. Türkçede de itaat bu anlamda kullanılır. İtaat kulun yaratıcı karşısında olması gereken durumunu açıklayan önemli bir kavramdır. İnsan kul olarak yaratıcısının karşısında ne yapacaktır? Onun rolü nedir? Rabbi ondan ne gibi tavırlar beklemektedir? İtaat eden kimseye muti denilir. Aynı kökten gelen taat kelimesi emredileni yerine getirme, denileni yapma demektir. İtaatin karşısı söylediğimiz gibi isyandır. Ayrıca serkeşlik ve muhalefet de onun, yani itaatin zıttıdır. Allah yarattığı ve nimet verdiği kullarının kendisine isyan değil, itaat etmelerini istemektedir. Eğer insan tek ve gerçek ilah olarak alemlerin Rabbine itaat etmezse, başka ilahlara itaat edecektir. Bu da onun sapıklığa ve zarara uğratacaktır. Allah kendisine itaat emrettiği gibi kendi adına bazı kimselere de itaat etmeyi kullarına emretmektedir. Nisa 59. ayet mealen: ey iman edenler, Allah'a, peygamberine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Peygambere itaat, onun yolunu takip etmek Allah'a itaat gibidir. Ona karşı gelmek de Allah'a isyan gibidir. Allah'ın adıyla ve onun emirlerini doğrultusunda iş yapan bütün yetki sahiplerine dinin sınırlar içerisinde kalmak şartıyla itaat edilir. Müslümanları yönetenler onlara günah işlemeyi emrederlerse ya da Kur'an'a aykırı bir hükmü kabul etmelerini isterlerse onlara itaat edilmez. Allah'a isyan konusunda yaratılmışlara itaat edilmez. Peygamberimiz şöyle buyuruyor Buhari'de geçen bir rivayette: kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmişse mutlaka Allah'a isyan etmiştir. Kim emire, yani meşru yöneticiye itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire, yani meşru yöneticiye isyan ederse mutlaka bana isyan etmiş şeklinde bir tanımlaması var. Kur'an-ı Kerim'de de itaat kavramına baktığımız zaman onun 129 yerde geçtiğini görürüz. İtaatin Kur'an'da bu kadar çoklukla kullanılması onun önemine bir işarettir. Kur'an'ın bildirdiğine göre itaat, Allah'tan gelecek rahmet ve merhametin bir vesilesi olduğu gibi cennetin ve inkarcılara karşı kazanılacak zaferin de bir anahtarıdır itaat. Kur'an-ı Kerim'de dediğim gibi birçok ayet vardır. Biz birkaç tanesini burada nakledelim. Gökte ve yerde her ne varsa hepsi de isteyerek veya istemeyerek Allah'a teslim olmuşlardır. Ali İmran 83. Yani insanın dışında bütün evren, bütün varlık Allah'a itaat etmektedir. Ama Allah kullarına irade vermiştir. Onlar iradesiyle itaat veya isyan etmektedirler. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki size merhamet edilsin. Ali İmran 132.
Peki itaat edeceklerimiz böyle, itaat etmeyeceklerimiz de şöyle belirtiliyor. Ali İmran 149. Ey iman edenler, kafirlere uyarsanız sizi eski dininize geri çevirirler. O takdirde büsbütün kaybedersiniz. Yine Kur'an-ı Kerim'de kafirlere, münafıklara, müşriklere itaat edilmemesi gerektiğinden söz eden birçok ayet vardır değerli dinleyenler. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma, Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Maide 49. Yeryüzünde bulunanların çoğuna itaat edecek olursan seni Allah'ın yoluna saptırırlar. Onlar zandan, tahminden başka bir şeye tabi olmaz, yalandan başka söz söylemezler. Enam 116. Hadis-i şeriflerde de itaat şöyle işlenir. Kim bana itaat etmişse mutlaka Allah'a itaat etmiştir. Kim de bana isyan etmişse mutlaka Allah'a isyan etmiştir. Kim meşru yöneticiye itaat ederse mutlaka bana itaat etmiş olur. Kim de emire isyan ederse mutlaka bana isyan etmiş şeklinde Buhari'de, Müslim'de geçen bir rivayet vardır. Yine ümmetimin hepsi cennete girecektir ancak kaçınanlar hariç, onlar giremeyeceklerdir. Ashab, kim cennete girmekten kaçınır ey Allah'ın Resulü diye sordular. Peygamberimiz cevaben, kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana asi olursa, emirlerime itaat etmezse o cennete girmekten çekinip kaçınmış olur ve cennete giremez. Taat kelimesi de bir emredileni yerine getirme, denileni yapma, boyun eğme, özellikle de ilahi emirlere uyma, takva, ibadet anlamlarına gelir. Taat kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de 3 ayette geçmektedir. Peki itaat edilmesi gereken kimseler, bu konuyu biraz açarsak, öncelikle Müslüman Allah'a itaat etmelidir. Çünkü kainatı yoktan var eden ve yöneten Allah'a kayıtsız şartsız itaat bir şarttır. Mümin Allah'a ve ondan gelen hayat kanunlarına itaat etmek için iman eden insandır. Allah'a itaat, emrettiği her konuda yerine getirmek demektir. Kişisel, sosyal, ailevi, siyasi bütün konularda Allah'ın emirlerine itaat, Allah'a iman etmenin zaruri bir gereğidir. Allah vardır, birdir, yaratandır, ezeli ve ebedi olandır, görendir, işitendir, dilediğini istediği anda ve şekilde yapmaya gücü yetendir. Geçmişi, bugünü ve geleceği, her yarattığı insanların hayatlarını düzenleyecek kanunları en iyi bilen, emirleri ve yasakları koymaya yegane yetkili olan Allah'tır. Mümin olabilmek için Allah'a bütün bu ölçüler çerçevesinde inanmak gerekir. Onun emirleri ve yasaklarına kayıtsız şartsız itaat etmek mecburiyetindeyiz. Tekabün 16. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının, ittika edin. Emirlerini dinleyin ve itaat edin. Kendi iyiliğiniz için infak edin, harcayın. Nefsinin cimriliğinden korunan kimseler kurtuluşa erenlerdir. İkinci olarak Allah'ın bir emri olarak Resul'e itaat etmesi gerekir müminin. Bilindiği gibi peygamberlere iman temel iman esaslarındandır. Olmazsa olmaz. Hazreti Peygamber'e iman, ona itaat etmek içindir. Biz her peygamberi ancak Allah'ın izniyle kendisine itaat edilmesi için gönderdik buyurmaktadır Rabbimiz Nisa 64'te. Çünkü sadece inanılmak bir mana ifade etmiyor. Fiilen önder edinip itaat edilmek için gönderilmiştir peygamber. Ona itaat etmedikçe gerçekten onu rehber tanımış olmayız. Peygamberimiz de bununla ilgili şöyle buyurur. Sizden biriniz nefsi getirip tebliğ ettiğim İslam dinine ve benim hayat önderliğime istekle, içten gelerek tabi olmadıkça gerçekten iman etmiş olamaz. Kur'an'da Allah'a ve peygambere itaat çoğu yerde birlikte ele alınmakta ve birbiriyle ilgisi gündeme gelmektedir. Kur'an'da açıkça belirtilmektedir ki peygambere itaat Allah'a itaat demektir. Allah'a olduğu gibi peygambere itaat de imanın bir göstergesi ve sonucudur. Çünkü peygamberimize itaat etmemizi Allah istiyor bizden. Nisa 69. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştır. Ve Nisa 80.
Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Nur suresi 51 ve 52. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde işittik ve itaat ettik demek sadece müminlerin söyleyeceği sözdür. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar, huşu duyar ve ondan sakınırsa işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır. Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiği zaman artık mümin erkekle mümin kadına o işte kendi isteğine göre seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse yani karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Ahzab 36. Resulullah'a itaatin önemiyle ilgili hadis-i şeriflere bakarsak bu itaatin imanla direkt bağlantılı olduğunu, peygambere itaatın Allah'a itaatın bir gereği olduğunu görmekteyiz. Demek ki Allah'a itaat edeceğiz, ondan sonra Allah'ın emriyle peygambere itaat edeceğiz ve yine Allah'ın emriyle ulul emre itaat edilecek. Yani Müslümanlardan olan yöneticilere itaat edilecek. Nisa 59. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine, Müslüman yöneticilere de itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, o ihtilafa düştüğünüz konuyu Allah'a ve Resulüne götürün, onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir. Nisa 59. Bu ayette emredilen itaatle ilgili dikkat edilecek bazı hususlar vardır. Allah'a ve Resulüne itaat, Allah ile peygamber hakkında itaat edin anlamına gelen eti'u emri tekrarlanmıştır. Eti'ullah ve eti'ur rasul. Ulul emir, emir sahipleri hakkında ise bu emir tekrarlanmamıştır. Sebebi Allah ve peygambere itaat kayıtsız ve şartsızdır. O bakımdan onlar hakkında bu emir tekrarlanırken emir sahipleri hakkında bu emir tekrarlanmamıştır. Çünkü ulul emre itaat İslam'ın çerçevesinde maruf ölçüler içerisinde söz konusudur. Yani mutlak değildir. Kendilerine itaat edilmesi bu ölçü ve çerçeve içerisinde söz konusu olduğundan ulul emir hakkında ikinci kayıtta sizden olma kaydıdır. Yani Müslüman olma kaydıdır. Peki itaat edilmesi yasak olan kimselerden de söz ediyor mu Kur'an? Evet. Mesela Furkan 52'de kafirlere itaat etme ve bununla yani Kur'an ile onlara karşı olanla gücünle büyük bir savaş ver, büyük bir cihat et buyurulur. Allah'a itaat nasıl imanın bir gereği ise kafirlere itaat de küfre yol açacak bir isyandır. O halde Müslüman Allah'a, Resulüne ve Müslümanlardan olan emir sahiplerine itaat ederken kafirlere itaat etmemeli. Yine Kur'an'da Ali İmran 100'de belirtildiği gibi ey iman edenler, kendilerine kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi çevirip kafir olmaya çevirirler. Dolayısıyla ehli kitaba da itaat edilmez. Yine münafıklara da İtaat edilmeyeceğini Ahzab 1'den anlıyoruz. Ey peygamber, Allah'tan kork, sakın kafir ve münafıklara itaat etme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve her şeyi yerli yerince yapmaktadır. Yine kendisini Allah yolundan uzaklaştıran, saptıran liderlere ve büyüklere de itaat edilmez. Çünkü Ahzab 64-68'de şöyle buyrulur. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara içinde sonsuz olarak temelli kalacaklar çılgın alevli cehenneme hazırlamıştır. Onlar bir dost ve yardımcı bulamazlar. Yüzleri ateşe çevrildiği gün keşke Allah'a itaat etseydik, keşke peygambere itaat etseydik derler. Ve şöyle derler: Rabbimiz biz yöneticilerimize, efendilerimize ve büyüklerimize itaat etmiştir. Fakat onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Görüldüğü gibi Müslüman akıllı olmalı. Kendisini İslam'dan uzaklaştıracak liderlere, efendilere, üstadlara, ağabeylere de itaat etmemeli.
Yine Müslüman şeytana ve şeytanın dostlarına da itaat etmemeli. Enam 121'den anlıyoruz, şöyle diyor: üzerine Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlardan yemeyin, çünkü onun yemek fısktır, Allah yolundan çıkmaktır, günahtır. Gerçekten şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmeleri için fısıldarlar, telkin ederler. Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz. İnsanın şeytana uyması ve onun adımlarını takip etmesi, ona itaat ederek onun çağırdığı yola gitmesi demektir. Şeytanın emrine uyarak Allah'tan başka tanrılar edinenin bizzat şeytana ibadet, kulluk olarak adlandırılması da Kur'an-ı Kerim'de işte ona itaat edip uymanın tehlikesi için yeterli bir ikazdır. Yine Müslüman günahkarlara ve nankörlere de itaat etmez. İnsan suresi 24: Rabbin hükmüne sabır göster, onlardan günahkar ve nankör olanlara itaat etme buyrulur. Kalem suresi 8 ve 9. ayetlerden de yalancılara itaat etme, onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da yumuşak davransınlar. Ahlaksızlara da itaat edilmeyeceğini Kalem suresinden öğreniyoruz ve Allah'ı anmaktan, Kur'an'dan gaflette olanlara da itaat edilmemesini Kehf suresi 28'den öğreniyoruz. Kalbini zikirden, bizi anmaktan gafil kıldığımız, unutturduğumuz, hevasına ve kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye de itaat etme buyruluyor. Ve namaza engel olanlara da Alak suresinden anladığımıza göre itaat edilmemelidir. Şirke zorlayan ana babaya da itaat edilmez. Lokman suresi 14-15: biz insana ana ve babasına iyi davranıp iyilik yapmasını tavsiye ettik. Eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana şirk ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Ankebut 8 ve Lokman 14-15: önce bana sonra ana babana şükret diye tavsiyede bulunduk. Dönüş ancak banadır. Eğer onlar senin hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana şirk ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy buyurmaktadır Rabbimiz. İtaat ve isyan yolunda düşülen en önemli hata şirktir. Bu konuda çok dikkat edilmelidir. İnsanımıza sürekli yıllardır abdesti bozan şeyler anlatıldığı halde bir türlü imanı bozan şeyler anlatılmadığından ya da anlatılmasına izin verilmediğinden, tersine her çeşit günah ve isyan için bunlar imanı bozmaz diye, bunlar olmadan da iman olur diyerek, yani Allah'ın affına güvendirerek kandıran kimseler vardır. Halbuki dinin ilk şartı Allah'a ve onun emirlerine teslim ve tabi olmaktır. Allah'a rağmen Allah'tan başkalarının koyduğu gayrimeşru hükümleri seve seve uyup itaat edenlerin Allah'ın Rablığına ve ilahlığına inandık demeleri kendilerini kurtarmaz. Çünkü İslam Rab olarak sadece Allah'a inandıktan ve sadece ona karşı kulluk görevlerini yerine getirdikten sonra onun koyduğu hüküm ve kurallara itaat edilmesini ister. Bunun için insanlar Allah'ın kesin olarak bildirdiği hükümleri bırakıp ilahi emirlere ters olarak başkalarının ortaya koyduğu hükümlerini isteyerek itaatleri halinde, her ne kadar davaları Allah'a iman da olsa, bu imanları geçerli olamaz. Günümüzde insanların vicdanlarında inanıp kabul ettikleri ilahla yaşantılarında hükümlerine teslim oldukları ilahlar ne yazık ki aynı değildir. Teorik olarak inandıklarını ifade ettikleri Allah'ın ilahlığını ve Rablığını vicdanlarına hapseden günümüz insanların bir kısmı pratik hayatlarında, gündelik yaşamlarında Allah'tan başka Rabların emirlerine ve hükümlerine teslim olmaktadırlar. İnsanların pek çoğunun maruz kaldığı en büyük tehlike Allah'ı günlük yaşantılarında Rab kabul edemeyişleridir. Onlar bir yandan mümin ve Müslüman olduklarını söylerken diğer yandan da Allah'ın emir ve yasaklarını bir tarafa atarak çeşitli varlıkları rehber edindikleri önderlerinin emirlerine uyarlar. Onların koyduğu gayrimeşru hükümlere gönüllü olarak itaat ederler. Böylece Allah'tan başkalarını
Rab edinmiş olurlar. Rablığın bir kısım özelliklerini Allah'tan başkalarında görmeleri, ahlaki, sosyal ve kişisel hayatları için gerekli olan emir ve kuralları Allah'tan başkalarından almalarıdır. Bunun için insanların pek çoğu ya doğrudan doğruya Allah'tan başka Rablar olduğuna inanıyorlar veya Allah'ın Rablığına teorik olarak inansalar da pratik gündelik hayatlarında Allah'tan başkalarının Rablığına teslim oluyorlar. İşte Rab konusunda peygamberlerin her asırda yıkmak istedikleri asıl sapıklık budur. Hükmü sadece göklerde geçen, dünyaya, insanlara, yönetime, sosyal ve siyasal hayata karışmayan bir Allah inanç. Yani göklerin Rabbi. Halbuki Allah göklerin ve yerin bütün alemlerin Rabbidir. Önceden Hristiyan olan Adi bin Hatem boynunda altından bir haç olduğu halde peygamberin huzurunda geldi. Peygamberimiz ona ya Adi boynundan şu putu çıkar buyurdu. Bu sırada peygamberimiz Yahudiler ve Hristiyanlar haham ve rahiplerini Allah'tan başka Rabler edindiler. Tevbe 31. ayetini okuyordu. Adi ey Allah'ın Resulü Hristiyanlar rahiplere ibadet etmediler ki onları Rab edinmiş olsunlar dedi. Peygamberimiz evet onlar Hristiyan rahipleri ve Yahudileri, Yahudi hahamları Allah'ın helal kıldığını haram, haram kıldığını da helal saydılar. Onlar da bunlara uyup itaat ettiler. İşte onların bu tutumları onlara ibadet etmeleri ve onları Rab edinmeleridir buyurdu. Tirmizi'nin tefsir bölümünde geçer bu hadis. Bu hadis-i şerifte açıkça olarak göstermektedir ki bize herhangi birini Rab edinmiş olmak için ona hemen Rab adını vermiş olmak şart değil. Bu Rab edinme tabii ki onların önünde secde etme, onlara doğrudan ibadet etme biçiminde gerçekleşmez. Allah'tan başkalarının emirlerine, Allah'ın dinine uyup uymadığı hiç hesaba katılmaksızın isteyerek itaat etmek, hükümle ilgili konularda Allah'tan başkalarının sözünü dinleyip kabullenmek, Allah'tan başkasına itaat ederek onun dinin emirlerini ve hükümlerinin başkasına tercih ederek muhalefet etmek, Allah'tan başkalarını Rab edinmek ve onlara tapmak demektir. Toparlarsak şöyle konumuzu bitirmek üzere değerli dinleyenler, itaat ve isyan görüldüğü gibi bir bütündür. Yani Allah'a itaat eden ona isyandan kaçınmalıdır. Hem itaat hem isyan birlikte barınamaz. Beraber bulunursa her ikisi de eksiktir, yok sayılır. Bu tabi insanda ahlak olarak görünen hakim renk olarak itaat daha çok olmalı. İsyan arizi olmalı, istisna olmalı. Yani insan olmamız hasebiyle zaman zaman bir takım dış tahrikler ya da iç tahriklerle yanlışlar yapabiliriz, isyanlar yapabiliriz ama bunlar istisna kalmalı. Bizde müminin hayatındaki hakim renk itaat esası olmalıdır. Yine Allah'a itaatle birlikte Allah'ın itaat için izin vermediği, itaat etmemizi istemediği ilke ve şahıslara itaat birbiriyle asla bağdaşmaz. Biri varsa öteki yok demektir. Tağutu reddetmeden Allah'a imanın geçerli olmadığını Bakara suresi 256, Nahl suresi 36. ayetleri bize öğrettiği gibi tağuta isyan olmadan tağuta kayıtsız şartsız itaatle birlikte Allah'a da itaat gerçekleşemez. Kayıtsız şartsız itaat edilecek merci olarak kişi neyi tercih ediyorsa ilah olarak onu kabulleniyor demektir. İtaat imanın bir test edilmesidir. Allah'ı tek ilah kabul eden kimse ona kulluğunu, ona kayıtsız şartsız itaat etme zorunluluğunu duyarak gösterecektir. İtaat olmadan cennetin olmayacağını Nisa suresi 14'ten öğreniyoruz. Allah ve peygamber müminleri kurtaracak, onlara hayat verecek şeylere çağırmaktadır. Bu davete icabet etmektir itaat. Enfal suresi 24, ey iman edenler size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. İsyanınız kafirlere, zalimlere ve hevanıza, itaatiniz ise Rabbinize olsun diyerek sizin hepinizi Allah'a emanet ediyorum.

0: Boomerang. Boomerang. Popüler kültürün ürünü enerji içecekleri. Enerji içeceğinin öncüsü olabilecek içeceklerin ilk defa 1949 yılında Amerika Chicago'da seri üretime geçildiği, 1960'da Japonya'da, 1980'de İngiltere'de benzer içeceklerin üretildiği bilinmektedir. Dünyada şimdiki manada yaygın kullanımı 1980'li yıllara rastlamakla birlikte, Türkiye'de enerji içeceğinin satışa sürüm yılı ise 1990'lı yıllara denk gelmektedir. Türkiye'de yaklaşık 25 marka enerji içeceği satıldığı, küçük partiler halinde de daha birçok markanın raflarda yerini aldığı, toplam marka sayısının 42'ye ulaştığı belirtilmektedir. Enerji içecekleri özellikle öğrenci, sporcu ve yaş aralığı 21-35 arası aktif bireylerde oldukça yoğun olarak kullanılmaktadır. Enerji içeceklerinin içeriğindeki asıl etken madde kafein olmakla birlikte, taurin, inositol, glukuronolakton, riboflin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, diğer B vitaminleri ve guarana, ginseng gibi bitkisel türevler de vardır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 tarihli resmi gazete tebliğine göre, enerji içeceği bileşimindeki yararlanılabilir karbonhidrat içeriği nedeniyle insan vücuduna enerji sağlayan ve ürün özelliklerinde limitleri belirlenen fonksiyonel maddeleri, vitamin ve mineralleri de içerebilen içecekleri ifade eder. Enerji içeceklerinin karbonhidratlardan sağlanan enerji değeri 100 mililitrede 45 kilokaloriden az olmamalıdır. Enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin bileşiminde kafein miktarı 100 miligram litre, inositol 100 miligram litre, glukuronolakton 20 miligram litre, taurin 80 miligram litreden fazla olmamalıdır. Alkol miktarı hacmen %0,05'ten fazla olmamalıdır. Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nin etiketleme bölümüne ilaveten, enerji içeceği olarak piyasaya sürülen ürünlerin etiketinde uyarı başlığı altında tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde şu ifade yer almalıdır: alkolle karıştırılarak veya beraber tüketilmemelidir. Çocuklar, 18 yaş altı kişiler, yaşlılar, diyabetikler, yüksek tansiyonu olanlar, gebe ve emzikli kadınlar, metabolik hastalığı olanlar, böbrek yetmezliği olanlarla kafeine hassas kişiler için tavsiye edilmez. Sporcu içeceği değildir, yoğun fiziksel aktivite sırasında veya sonrasında tüketilmemelidir. Günlük 500 mililitreden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez. Enerji içeceklerinin içeriğindeki maddeleri ve etkilerini inceleyecek olursak, enerji içeceklerinin enerji verici özellikleri içeriklerinde bulunan şeker ve kafeinden ileri gelmektedir. Kafein, enerji içeceğinin içeriğinde bulunan kafeinin fiziksel ve zihinsel fonksiyonlar üzerine dikkat ve konsantrasyon arttırıcı, ruh halini düzeltici, tepki hızı, dayanıklılık ve fiziksel performans arttırıcı etkilerinin olduğu belirtilmektedir. Kafein, yağ tüketimini arttırdığı için termojenik özellik taşır ve iştahı azaltır. Kafeinin bu özelliği, onun en sık kullanılan psikoaktif madde olmasını sağlamaktadır. Kafein alımı, başlangıçta kişiye daha üretken, daha konsantre olmasını sağlarken, 4-6 haftalık küçük dozlarda alımından sonra konsantrasyonu azalttığı, nörotransmitter yıkımına neden olarak öğrenme yeteneğini azalttığı, uykuya dalma ve uykusuzluk şeklinde problemlere neden olduğu bilinmektedir. Akut, yüksek dozda kafein alımı, baş ağrısı, huzursuzluk, sinirlilik, uykusuzluk, yüzde kızarma, artmış idrara çıkma, mide rahatsızlıkları, kas kitle kaybı, konuşma akıcılığında azalma, hızlı ve düzensiz kardiyak atım, kalp atımı, oryantasyon bozukluğu, halüsinasyon ve psikoz gibi birçok rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Taurin, doğal bir amino asit olan taurin vücutta 4400 mg arasında bulunurken enerji içeceklerinde 800 mg kadar bulunabilmektedir. Enerji içeceklerinde taurin miktarı çok yüksektir. Bu yüksek düzeyin zararlı ya da güvenli olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Stres sırasında taurinin arttığı bilinmektedir. Ancak fazla taurin alımının stresi azaltacağına ilişkin kanıt yoktur. Ayrıca taurinin alkol ve diğer ilaçlarla kullanımında nasıl bir etki oluşacağı da bilinmemektedir. Glukuronolakton, karaciğerde glikozun metabolize olması sonrasında oluşan doğal bir maddedir. Ancak enerji içeceklerinde bulunan glukuronolakton sentetik olup insan vücudunda bulunan miktardan çok daha fazlasını içermektedir. İnsanda kullanım riski yeterince araştırılmamıştır. İnositol, glikoz metabolizmasının ürünü olarak üretilmesine rağmen vücutta bol miktarda bulunmaz. Kafein alımı vücuttaki miktarını azaltır. Depresyon tedavisinde serotoninin etkisini arttırdığı için farklı bir kullanım alanı oluşturmuştur. Enerji içeceklerinin etkileri. Enerji içeceklerinin sloganlarında çoğunlukla kullanılan bir fincandaki kadar kafein aslında gerçeği yansıtmamaktadır. İçeriğindeki maddelerin stimulan, anti-anksiyete ve antidepresan gibi özellikleri bu maddelerin kafeinle etkileşimiyle farklı biyokimyasal, farmakolojik değişimlere yol açmaktadır. Özellikle enerji içeceğinin alımından sonra hissedilen enerjik tablo, vücudumuzda doğal olarak bulunan adrenalin gibi kimyasalların hızlı bir şekilde boşalımına, sonrasında da yoğun bir yorgunluğa neden olmaktadır. Enerji içecekleri kullanımından sonra oluşan bu olumsuz tablodan hiç bahsedilmemektedir. Enerji içeceklerinin kullanımı su tüketimini azaltarak azalmış tükürük salgısına ve dental erozyona neden olabilir. Tükürük akışının azalması, tükürüğün tamponlama yetisinde azalma ve buna bağlı olarak dental erozyonun artışıyla diş çürüğü oluşumunu hızlandırmaktadır. Özellikle kafeinin uykusuz bireylerde epileptik atağı kolaylaştırıcı etkisi bilinmektedir. Yaşları 15-19 yıl arası adolesanlarda kafein tüketiminin özellikle sistolik kan basıncını artırdığı ve uyku bozukluğuna neden olduğu saptanmıştır. Hamilelerin özellikle ilk 3 aylık dönemde fazla kafein alımlarının ileri dönemde düşüğe, ölü doğuma neden olduğu bildirilmiştir. Alkolle beraber enerji içecekleri kullanımının yaygınlaşması, trafik kazalarına, cinsel saldırıyla sonuçlanabilecek sıkıntılı süreçlere neden olabilmektedir. Market raflarında rahatlıkla ulaşılabilen, popüler kültürün bir parçası olan enerji içeceklerinin çok masum olmadıklarını söyleyebiliriz. Enerji içeceklerinin güvenirlilikleri ve ileri sürülen etkilerin geçerliliğini kanıtlayan yeterli çalışma yoktur. Kafeinin içecek içerisindeki diğer maddelerle etkileşimi ve kullanımının insanlardaki riski konusunda yeterli araştırma yoktur. Sonuç olarak enerji içecekleri incelendiğinde içeriğindeki maddelerin olumlu etkileri ön plana çıkarılmakta ve B grubu vitaminleri de eklenerek fonksiyonel bir ürünmüş gibi pazarlanmaktadır. Mevzuatta içeriğinde %0,05'e kadar alkole izin verilmektedir ve biz biliyoruz ki çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Ayrıca içeriğindeki maddelerin kaynağı tam olarak bilinmemekte, genellikle taurin hayvansal ürünlerden elde edilirken glukuronolaktonsa sentetik olarak üretilmektedir. Kaynağı bitkisel olan maddelerin ve özellikle vitaminlerin ise nasıl bir yolla elde edildiği bilinmemektedir ve bazı maddelerin ve vitaminlerin elde edilmesi aşamasında alkol çözücü olarak kullanılabilmektedir. İçeriğindeki bazı maddeler cinsel gücü artırıcı etki etmektedir. Ayrıca Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tahşiş yapan firmalar listesine baktığımızda bir enerji içeceğinde sildenafil denilen ilaç etken maddesi bulunduğu belirtilmiştir. Sildenafil'in ne olduğuna baktığımızda ise cinsel gücü artırıcı bir ilacın etken maddesi olduğu görülmektedir. Bu ürünlerin özellikle gençlere pazarlanması da bu sebeple manidardır. Enerji içecekleri içeriğinde bu kadar şüpheli madde varken, içeriğinde bulunan birkaç vitamin veya verdiği kısa süreli uyanıklık için kesinlikle tercih edilmemelidir. Özellikle tüketen gruplar uyarılmalı, helal hassasiyeti olmayan gruplar dahi sağlık üzerine olumsuz etkileri anlatılarak tüketilmemesine yönelik ikna edilmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
5: 22 yıllık tecrübemizle tüm gümrük, depo ve antrepolarından, limanlardan ve firmalarınızdan Türkiye'nin her yerine kamyon, tır, panelvan nakliye araçlarımız hizmetinizde. İstanbul Efe Nakliyat. 0212 447 47 58. İki telli Mahmut Bey.
6: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı

0: sıralama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
1: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
3: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
4: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
5: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
4: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Allah'a karşı yalan söyleyen ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil. Amin.

Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Gayri İslami bütün mahkeme ve hükümlerden, İslami fikrinle çatışan kulüp, gazete, okul ve kuruluşlardan tamamen ilişkini kes. Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Duyurun.

0: Özel FM uyarıyor. Sonsuz hayatınıza hazırlık yapıyor musunuz? İster genç olun, ister yaşlı. Geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Motor yağı, filtre, yedek parça çeşitleri ve periyodik bakım uzman bakım ekibimizle Ümraniye Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Tanış Petrol 0549 720 0506.
3: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
4: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
6: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye de ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32. umutkervanı.org.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
11: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hiro Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.

estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.

0: Özel FM yayın akışımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam ediyoruz.
1: Mücadele Suresi Medine'de inmiştir, 22 ayettir. Halini anlatıp hakkını savunan kadın anlamına gelen mücadele sıfatı 1. ayetin konusundan alınmıştır.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kad semi

Kocası hakkında sana başvurup tartışan ve halini Allah'a arz eden o kadının sözlerini elbette Allah işitti. Allah sizin konuşmalarınızı dinliyordu. Şüphesiz Allah semiyedir, basirdir. Her şeyi işitir ve görür.

İçinizden kadınlar hakkında zihar yapanlar bilsinler ki, onlar kendilerinin anneleri değildir. Onların anneleri sadece kendilerini doğurmuş olanlardır. Onlar gerçekten çirkin ve yalan bir söz söylüyorlar. Bununla beraber Allah'ın affı ve merhameti çoktur. Geçmiş durumlar hakkında tövbe edenleri affeder.

Eşlerine zihar yaparak onlardan ayrılmaya kalkıp da sonra söylediklerinden dönenlerin eşleriyle temastan önce bir köleyi hürriyetine kavuşturmaları gerekir. İşte size emredilen budur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.

0: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.
1: Buna imkan bulamayan kimse temaslarından önce 2 ay ara vermeksizin oruç tutmalıdır. Buna da gücü yetmeyen 60 fakiri doyurmalıdır. Bu hükümler Allah'ı ve Resulünü tasdik ve onlarla amel edip cahiliye uygulamalarını reddetmeniz için konulmuştur. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Kafirler için gayet acı bir azap vardır. İn

Allah'a ve Resulüne karşı çıkanlar, kendilerinden önce böyle yapanlar nasıl helak edilmişlerse, öylece helak edilirler. Halbuki biz onlara apaçık ayetler de indirmiştik. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Gün gelecek, Allah onların hepsini diriltecek ve kendilerine dünyada her ne işlemişlerse tek tek bildirecektir. Kendileri onları unuttukları halde Allah onları tespit ettirmiştir. Çünkü Allah her şeye şahittir.

0: Görmez misin ki Allah göklerde ne var, yerde ne varsa bilir. Bir araya gelip gizlice fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah'tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah'tır. Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O kendileriyle beraberdir. O ileride kıyamet gününde yapmış oldukları işleri onlara tek tek bildirecek, dilerse karşılığını da verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilir.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ

Böyle kulis yapmaları men edilmişken, kendilerine yasaklanan bir işi tekrar yapıp, günah, zulüm, peygambere isyan hususunda kulis yapan, fısıldaşan kimseleri görmüyor musun? Senin yanına vardıklarında sana Allah'ın öğrettiği selamdan başka bir şekilde selam verirler. Kendi içlerinden de Allah bizi bu söylediklerimizden dolayı cezalandırsa ya diye alay ederler. Onların hakkından ancak cehennem gelir. Muhakkak onlar oraya girecekler. Orası gidilecek ne fena yerdir.

Ey iman edenler! Şayet siz gizlice konuşacak olursanız, sakın zulüm ve peygambere isyan hususlarında kulis yapmayın. Bunu hayır ve takva hususunda yapın. Dirilip huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.

0: يُؤْمِنُونَ.
1: Böyle meşru olmayan kulisler, müminleri üzüntüye boğmak için şeytan tarafından telkin edilir. Ama Allah dilemedikçe bu onlara asla zarar veremez. Onun için müminler de yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Ya

0: Ey iman edenler! Siz toplantı halindeyken biraz yer açıverin denildiği zaman yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın denilince de kalkıverin ki Allah sizin gibi iman, hele hele bir de ilim nasip edilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
1: Ya

0: ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم.
1: Ey iman edenler! Şayet Resulullah ile baş başa görüşmek isterseniz, bu özel görüşmeden önce bir sadaka verin. Böyle yapmak sizin için daha hayırlıdır. Şaibeden daha uzak, günahlarınızı temizleme yönünden daha uygun bir davranış olur. Eğer buna imkan bulamazsanız, Allah sizi muaf tutar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur.

Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Allah'ın gazap ettiği bir topluluğu dost edinenlere baksana. Bunlar ne sizden ne de onlardandır. Bunlar bile bile yalan yere yemin ederler.

Onlar yeminlerini siper edinip Allah yolundan insanları uzaklaştırdılar. Onlara zelil ve perişan eden bir azap vardır.

Allah'ın cezalandırma iradesine karşı onların malları da evlatları da asla fayda veremez. Onlar cehennemliktirler. Hem de orada devamlı kalacaklardır.

Allah'ın hepsini dirilteceği gün, onlar dünyada Müslüman olduklarına dair size yemin ettikleri gibi, Allah'a da yemin edecek ve bununla bir şey elde edeceklerini sanacaklar. İyi bilin ki, onların işi gücü yalan söylemektir.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Şeytan onların akıllarını çelmiş de onlara Allah'ı hatırlamayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın takımıdır. Ve şunu unutmayın ki şeytanın takımı ziyan ve hüsrana mahkumdur.

0: Allah'ı ve elçisini karşılarına alanlar, onlara düşmanlık edenler, en alçak olanların derekesindedirler.
1: كَتَبَ اللّٰهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُل۪ي اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَز۪يزٌ
0: Çünkü Allah, ben ve elçilerim elbette galip geliriz diye hükmetmiştir. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, mutlak galiptir.

0: Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir milletin, Allah'ın ve Resulünün karşısına çıkan kimseleri, isterse o kimseler, babaları, evlatları, kardeşleri ve sülaleleri olsun, sevip dost edindiklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı nakşetmiş ve kendi tarafından bir ruhla onları desteklemiştir. Onları, içlerinden ırmaklar akan cennetlere, hem de ebedi kalmak üzere yerleştirecektir. Allah onlardan, onlar da ondan razıdırlar. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. Ve iyi bilin ki felaha erenler, Allah'ın tarafında yer alanlar olacaklardır. Haşir Suresi Medine'de inmiştir. 24 ayettir. Adını ikinci ayetinde geçen haşr kelimesinden almıştır. Bu da sevkiyat için bir yere toplama demektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Nitekim ehli kitaptan olan kâfirleri ilk defa o yurtlarından bir çırpıda çıkardı. Halbuki siz onların çıkacaklarını asla düşünemezdiniz. Onlar da kalelerinin kendilerine Allah tarafından takdir edilen azabı önleyeceğini sanırlardı. Ama Allah hiç ummadıkları yerden onları bastırdı ve kalplerine korku saldı. Öyle ki evlerini bizzat kendi elleriyle yıkıyorlardı. Bir taraftan da müminlerin elleriyle yıktırıyorlardı. Düşünün de ibret alın ey akıl sahipleri.

Eğer Allah onlar hakkında toplu sürgün cezası takdir etmeseydi, mutlaka onları dünyada cezalandırırdı. Ahirette de onlara ateş azabı vardır.

Allah'ın daha önce onlara ait olup, peygamberine ganimet olarak nasip ettiği mallara gelince, siz onun için ne at ne de deve koşturdunuz. Fakat Allah, Resullerini dilediği kimselere, savaş külfeti ve zahmeti olmaksızın galip getirir. Allah her şeye kadirdir.

0: Aldım.
1: Savaş olmaksızın fethedilen ülkelerin halklarına ait mallardan, Allah'ın peygamberine nasip ettiği ganimetler, Allah'a, Resulüne, akrabalara, peygamberin yakın akrabalarına, yetimlere, fakirlere ve yolda kalmış gariplere aittir. Ta ki o mallar sizden yalnız zenginler arasında el değiştiren bir servet haline gelmesin. Peygamber size ne verirse onu alınız. O sizi neden men ederse onu terk ediniz. Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Muhakkak ki Allah'ın cezası pek çetindir.

Allah'ın nasip ettiği bu ganimet malları, o hicret eden fakirlere aittir ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını talep etmek, Allah'ın dinine ve Resulüne destek vermek için yurtlarından ve mallarından edildiler. İşte imanlarında sadık ve samimi olanlar ancak onlardır.

Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip imana sarılanlar ise kendi beldelerine hicret edenlere sevgi besler, onlara verilen ganimetlerden ötürü içlerinde bir kıskanma veya istek duymazlar. Hatta kendileri ihtiyaç duysalar bile o kardeşlerine öncelik verir, onlara verilmesini tercih ederler. Her kim nefsinin hırsından ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa, işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.

de müminlere karşı hiçbir kin bırakma. Dualarımızı kabul buyur ya Rabbena. Çünkü sen Raufsun, Rahimsin. Şefkat ve ihsanın son derece fazladır.

Onlardan sonra gelenler, başta muhacirler olarak kıyamete kadar gelecek müminler, "Ey Kerim Rabbimiz!" derler. "Bizi ve bizden önceki mümin kardeşlerimizi affeyle. İçimiz

Bakmaz mısın şu münafıklık yapanlara? Onlar ehli kitaptan kafir kardeşlerine, vallahi diyorlar, eğer siz buradan çıkarılacak olursanız, mutlaka biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde olan bir durumda asla kimseye itaat etmeyiz. Eğer size savaş açan çıkarsa, mutlaka size yardım ederiz. Ama Allah şahittir ki, onlar yalan söylemektedirler.

Çünkü o Yahudiler yurtlarından çıkarılırsa, bu münafıklar onlarla beraber çıkmazlar. Ve eğer kendilerine savaş açılırsa, onlara yardım etmezler. Eğer yardım etseler bile, arkalarını döner kaçarlar. Sonra Allah onları helak eder de, artık kurtarılmazlar.

Onların kalplerinde sizden duydukları korku Allah'tan korkmalarından daha ileridir. Bu böyledir. Çünkü onlar gerçeği bilip anlamayan kimselerdir.

0: Onlar sizinle toplu durumda savaşmazlar. Ancak sağlam kaleler içinden veya duvarların arkasından sizinle savaşmak isterler. Kendi aralarındaki çatışmaları pek şiddetlidir. Sen dışarıdan onları birlik içinde sanırsın. Halbuki kalpleri darmadağınıktır. Böyledir. Çünkü onlar aklını kullanmayan, düşünmeyen bir güruhtur. كَمَثَلِ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Bu Yahudilerin hali, kendilerinden az önce yaptıkları işlerin vebalini tatmış olan, ahirette de ayrıca gayet acı bir azap çekecek olan kimselerin durumuna benzer.
1: كَمَثَلِ

Yahudileri savaşa teşvik eden münafıkların durumu ise tıpkı şeytanın durumuna benzer ki o insana dine inanma, reddet diye telkin eder. O kendisine kulak verip kafir olunca da şöyle der: ben senden uzağım, çünkü ben alemlerin Rabbinden korkarım.

0: Neticede ikisinin akıbeti de ebedi kalmak üzere cehenneme girmek oldu. İşte zalimlerin cezası budur.
1: Ya eyyühellezine amenü ittekullâhe vel tenzur nefsum mâ kaddemet ligad ve ittekullâhe innallâhe habîrun bimâ te'melûn.
0: Ey iman edenler! Allah'ın azabına maruz kalmaktan korunun. Herkes yarın ahireti için ne gönderdiğine dikkat etsin. Allah'ın azabına düçar olmaktan korunun. Çünkü Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
0: Sakın şunlar gibi olmayın ki onlar Allah'ı unuttukları için Allah da kendi öz canlarını kendilerine unutturdu. Fayda ve zararlarını dahi bilemiyorlar. İşte yoldan çıkanlar bunlardır.

biz bu Kur'an'ı bir dağın tepesine indirseydik, onun Allah'a tazimi sebebiyle başını eğip parçalandığını görürdün. İşte bunlar bir takım misallerdir ki, düşünüp istifade etmeleri için biz onları insanlara anlatıyoruz.

Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahmandır, Rahim'dir.

0: المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Allah'tır gerçek ilah. Ondan başka yoktur ilah. O meliktir, kuddüstür, selamdır. Mü'mindir, müheymindir, azizdir, cebbardır, mütekebbirdir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

0: Allah o gerçek ilahtır ki Halık'tır, Bari'dir, Musavvir'dir. Hasılı en güzel isimler ve vasıflar O'nundur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Mümtahine Suresi Medine döneminde inmiş olup 13 ayettir. Adı, imtihan edilen kadın manasına olarak, mümtahane yahut şiddetli bir şekilde imtihan eden ahkamı açıklayan sure manasına olarak, mümtahine şeklindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey iman edenler! Benim de sizin de düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçeği reddettikleri halde siz onlara sevgi sunuyorsunuz. Resulullah'ı ve sizi sırf Rabbiniz olan Allah'a inandığınız için vatanınızdan kovuyorlar. Siz benim yolumda cihad etmek ve benim rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkarılmayı göze aldıysanız, nasıl olur da onlara sevgi gösterip sır verirsiniz? Halbuki ben sizin gizlediğiniz ve açıkladığınız her şeyi bilmekteyim. Doğrusu içinizden kim bunu yaparsa artık doğru yoldan sapmış olur.''

Eğer size karşı ellerine bir fırsat geçerse, size düşman kesilirler. Ellerini de dillerini de size fenalık etmek için uzatırlar ve sizin de kafir olmanızı canı gönülden isterler.

Ne hısımlarınızın ne de evlatlarınızın kıyamet günü size faydası olur. Allah kıyamet günü aranızda hükmeder. İtaat edenleri cennete, kafir ve asileri cehenneme gönderir. Allah yaptığınız her şeyi görür.

Ve onunla beraber olanlarda size güzel bir örnek vardır. Hani onlar hemşehrilerine şöyle demişlerdi: bizim ne sizinle ne de Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeriklerinizle hiçbir ilişiğimiz kalmamıştır. Siz Allah'ın tek ilah olduğuna inanmadıkça biz sizi reddediyor, bizimle sizin aranızda ebedi olarak düşmanlık ve nefret meydana geldiğini ilan ediyoruz. Ne var ki İbrahim babasına, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Bununla beraber Allah'ın senin hakkında dilediği hiçbir şeyi önlemem mümkün değildir demesi başka. Onun ve beraberinde olanların duası şudur: ey yüce Rabbimiz! Yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.

Ey ulu Rabbimiz! Bizi kâfirlere deneme konusu kılma. Affet bizi. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibisin.

Onlar da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Ama kim de aksine giderse bilsin ki Allah gani ve hamiddir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Her türlü hamd ve övgü ona mahsustur.

Umulur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir sevgi ve yakınlık kurar. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Allah gafurdur, rahimdir.

Dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden yurdunuzdan etmeyen kâfirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Çünkü Allah adil olanları sever.''

Allah sadece dininizden ötürü sizinle savaşan, sizi yerinizden yurdunuzdan kovan ve kovulmanıza destek veren kâfirleri dost edinmenizi men eder. Her kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir.

Ey iman edenler! Mü'min hanımlar size katılmak üzere hicret etmiş olarak geldiklerinde onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını pek iyi bilir. Ama siz de onların mü'min olduklarını anlarsanız artık onları kafirlere geri göndermeyin. Bundan böyle bu hanımlar kafir kocalarına, kafir kocaları da bu hanımlara helal olmazlar. Bununla beraber, kocalarına da vermiş oldukları mehirleri siz iade ediniz. Kendilerine mehirlerini vererek bu kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Kafir kadınları nikahınızda tutmayın. Onlara harcadığınız mehri, varacakları kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'a girip sizinle evlenen eşlerine sarf etmiş oldukları mehri sizden geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda O hükmeder. Zira Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir.''

Eğer eşlerinizden biri dinden dönüp kâfirlere kaçar da sonra yaptığınız savaşta siz galip gelirseniz, eşleri gitmiş olan kocalara ganimet malından harcadıkları mehir kadar verin. İnandığınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Ya

Ey peygamber! Mü'min hanımlar, Allah'a hiçbir surette ortak tanımamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, hiç yoktan yalan uydurup iftira atmamak, bulduğu bir çocuğu kocasına isnat etmemek veya gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirip onu kocasına mal etmemek, senin kendilerine emredeceğin meşru olan herhangi bir konuda sana karşı gelmemek hususlarında, sana biat etmeye geldiklerinde, sen de onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir.

0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir güruhu dost edinmeyin. Onlar ki ölüp kabre giren bir kafir nasıl ahiret mutluluğundan ümidini kesmişse, kendileri de ahiretten öyle ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi Medine'de inmiş olup 14 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ya eyyühellezine amenu lime tekulûne mâ lâ tef'alûn.
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?
1: Kebure mekten indellâhi en tekulû mâ lâ tef'alûn.
0: Yapmayacağınız şeyleri söylemek, Allah'ın en çok nefret ettiği şeylerdendir.

0: Hani bir vakit Musa kendi milletine, "Ey benim milletim," demişti. "Benim Allah'ın Resulü olduğumu bildiğiniz halde niçin bana böyle eziyet ediyorsunuz?" Onlar batıla meyledince Allah da onların kalplerini hakkı kabul etmekten, hakka meyletmekten uzaklaştırdı. Öyle ya, Allah yoldan çıkmakta direten bir güruha hidayet etmez, onları emellerine ulaştırmaz.
1: Sadakallahu'l-azim.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve "ben Müslümanlardanım" diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: Gülperenk Değerler Eğitim Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Nebevikitap.com sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin, indirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
11: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
12: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
13: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Selamkitap.com. Hayatınızı hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
17: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 12. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM.
19: www.ozelfm.net. Ozelfm.net.
20: Can Susadı.

müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın. Çok masraf edilmiş lüks toplantılara katılmayın, kendiniz de böyle toplantılar düzenlemeyin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mu'minun 118. Rabbimizin yapmamızı istediği dua. De ki:
2: Rabbim, bağışla, acı. Zira sen acıyanların en hayırlısısın.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Ve'tasimu bihablillahi cemi'an ve la teferraku. Ve'zkuru ni'metallahi.

toptan Allah'ın ipine sarılın, ayrılmayın. Allah'ın size olan nimetini anın. Düşmandınız, kalplerinizin arasını uzlaştırdı da onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarındaydınız, sizi oradan kurtardı. Allah doğru yola erişesiniz diye size böylece ayetlerini açıklar.

0: Kayseri FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebece, beguman, nimecamin, ibadetinmin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: 0541 7251. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212-861-0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
3: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Aksa Akustik. Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
10: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
12: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Allah'a karşı yalan söyleyen

ve doğru kendisine geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlerin yeri cehennem değil midir? Doğruyu getiren ve onu tasdik edene gelince, işte onlar kötülükten korunan takva sahipleridir. Onlara Rablerinin yanında ne dilerlerse vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: sus da müminler dilinden emin olsunlar. Büyük alimlerden Süfyan bin Uyeyne bir gün bakar ki adamın biri oturmuş bir meclise, yanına toplanmış insanları onun bunun gıybetini yapıp duruyor. Süfyan bin Uyeyne sorar: "Hiç doğuda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam "Hayır" der. "Peki hiç batıda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam yine "Hayır" der. Bunun üzerine İmam Süfyan bin Uyeyne der ki: "Desene, doğudaki ve batıdaki bütün kafirler senin elinden emin. Bari biraz sus da müminler de senin dilinden emin olsunlar." Bu hikmet yüklü kıssayı neden hatırlattım? Geçen haftaki yazımızda din dilimizin, özellikle de medyaya yansıyan davet dilimizin ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çekmiştim. Her önüne gelenin dış politika, iç politika, spor, ekonomi ve benzeri konularda ulu orta ahkam kestiği ülkemizde din-İslam konusunda da ağzı olan konuşur hale geldi. Dinin medya araçları üzerinden ne kadar sağlıklı öğrenilebileceği ayrı bir tartışma konusu. Ancak asıl sorun muhataplarının konumlarını, seviyelerini, ihtiyaçlarını ya da beklentilerini hiç hesaba katmadan din adına rastgele konuşan, adeta ahkam kesen bir dini okuyan medya müdavimleri. Bugünün şartlarında konuşulması gerekenlerle konuşulmaması gerekenleri birbirinden ayırmadan, hele hele sadece özel ortamlarda ve ehil olanlarla tartışılması gereken ve halkın önünde konuşulup tartışılması halinde kafaları karıştırması ya da din hakkında ciddi tereddütler ve olumsuzluklar doğurması kuvvetle muhtemel olan konuları özensizce konuşup duran hocalar, uzmanlar, yazarlar, ilahiyatçılar. Bunlara bir de özellikle dini anlayışını yahut çizgisini beğenmediği diğer hocaları eleştirmek için ekranlara çıkan, sosyal medyada arz-ı endam edenleri eklersek, ortalık iyice toz duman oluyor. İslam adına konuşanların ağızlarından duyulmaması gereken ağır eleştiri ve itham cümleleri, hatta hakaretler, suçlamalar ve neredeyse tekfire varan sözler. Böyle bir ortamda hikmet, hakkaniyet, merhamet, mülayemet, basiret, feraset kayboluyor. Arada bir kendi görüşlerine dayanak olarak aktarılan ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibarlar tesirini kaybediyor, kaynıyor. Kelam-ı kibar, kibar-ı kelam, büyüklerin sözleri, sözlerin en kibarıdır sözüyle meseleye yaklaşırsak, kibarlık, nezaket, zarafet, letafet de yerini kabalığa, sertliğe, çirkinliğe bırakıyor. Hoş bir kıssaya yer vermenin tam zamanı. Kamil Efendi at bakıcısıdır. Bir cuma günü camiye gelir. Bakar ki hiç kimse yok. Vaaza hazırlanan hoca cemaat olmadığını görünce Kamil Efendi'ye sorar: "Senden başka kimse yok. Ne dersin, vaaz edeyim mi yoksa etmeyeyim mi?" Kamil Efendi: "Ben seyisim. Bu işlerden anlamam. Benim 20 atım var. Hepsi kaçıp gitse, biri kalsa onu ihmal etmem, yine bakarım" der. Bunun üzerine mesajı alan hoca uzun uzun vaaz eder. Namaz sonrası Kamil Efendi'ye sorar: "Nasıl, vaazımı beğendin mi?" Kamil Efendi şöyle der: "Ben seyisim, vaazdan anlamam. Ancak ben 20 atın suyunu ve yemini bir ata verip de onu çatlatmam." Kamil Efendi örneğindeki gibi insanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz derken ya ifratlar ve tefritlerle, uç ve uçuk yorumlarla ya da ihtilaflı ve genellikle de hayatta karşılığı olmayan konularla neredeyse yeni nesli dinden nefret ettirecek veya çatlatıp patlatarak "bari sus hocam" dedirtecek haldeyiz ve selam. Oysa genç kuşaklar başta olmak üzere tüm insanımız İslamiyet'i bütün güzellikleriyle öğrenmeye aç ve açık durumda. Öyleyse gelin emri bil maruf ve nehyi anil münker, tebliğ ve davet görevimizi Kur'an ve sünnette yer alan ebedi ilkeler çerçevesinde en güzel tarzda yerine getirmeye çalışalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası.

0: biz Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahta ni'alikum.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 110-111. Müminlerin yapması istenen dua. De ki, ister Allah diye yalvarıp yakarın, ister Rahman diye. Ona hangi biriyle yalvarırsanız yalvarın. Ama unutmayın ki en güzel, en mükemmel niteliklerin tamamı ona layıktır. İmdi ey muhatap, sen de yalvarıp yakarırken ne sesini aşırı yükselt ne de aşırı kıs. Bu ikisi arasında dengeli bir yol tut ve de ki,
2: övgülerin tamamı kendisi için çocuk edinmeyen, mutlak otoritesine ortak olacak hiçbir varlık bulunmayan, güçsüzlük ve düşkünlükten dolayı bir yar ve yardımcıya ihtiyaç duymayan Allah'a aittir.
1: Nihayet sınırsız büyüklüğünü anarak onu hep yücelt.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Senin okulun.
4: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
5: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 357 Ümraniye.
7: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
9: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
10: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir hisse bedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
13: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
14: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
15: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Aksa Akustik Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com
18: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54
2: Reklamları dinlediniz.
1: Özel FM'in her bütçeye uygun reklam kampanyaları devam ediyor. İsterseniz aylık, isterseniz yıllık reklam kampanyalarımızla artık firmanızın tanıtımı için devasa bütçeler ayırmanız gerekmiyor. Özel FM Reklam Servisi 0555 977 90 13 0555 977 90 13
19: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
20: 103.2 Özel FM.
21: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.özelfm.net özelfm.net
22: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an, inanacak bir toplum için Rabbinizden size açılan gözler, bir yol gösterme ve bir rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki Allah'ın rahmet ve şefkatine eresiniz.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen, birazı dışında geceleyin, gecenin yarısında ibadet için kalk veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven.
2: Yüce Allah doğru söylemiştir.

daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem, sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı. Allah.

0: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
2: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: Özel FM uyarıyor. Nesillerimizde ilim ehli, Kur'an ehli asla eksik olmasın. Evlerimizi bir mektep haline getirmeye gayret edelim. Ailemizin her ferdi asgaride farz-ı ayn ilimleri muhakkak öğrenmelidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: hatlardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
2: Darıca Road Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
0: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
4: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
5: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
8: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
9: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
10: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07. Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
11: Ülkem Grup Hırdavat Kırtasiye Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 440

Elbette ki hüznümüz büyük, derdimiz, kederimiz büyük. Hep de büyük oldu, büyük olmaya herhalde devam edecek. Maalesef Mısır'dan gelen haberler bizi üzüyor. Üzdüğü kadar da sevindiriyor. Sevindiğimiz neyedir? Allah yolunda hala mücadele etmeye ve Allah yolunda hala çeşitli ülkelerde şehitler vermeye devam ediyoruz. Rabbim zalimlerin kökünü kurutsun. Rabbim onları yerin dibine geçirsin. Zalim. Zalimleri Rabbim göz açtırmasın. Rabbim bizleri affı mağfiret eylesin. Bizleri de Allah muhafaza zalimler konumuna yükselenlerden eylemesin. İşin en tehlikeli boyutu, bir zamanlar zalimlere lanet edip de sonra da zalimlerden olmak da var. Bunu gerek dünyanın çeşitli ülkelerinde gerekse ülkemizde de görüyoruz aslında. Evet, Mısır ve Mısır'ın mücahitleri, nasıl gözümüzün önünden gitsin onların manzaraları. Onlar, o anneler Mısır'da nasıl yiğitler yetiştirmişler. Anne evladıyla son kez vedalaşırken, mahkemede sanki evladı başka bir ülkeye çalışmaya gidiyormuşçasına metindi, metanet içerisindeydi. Evladına sarılıyordu. Halbuki oğlu birkaç gün içinde belki de asılacaktı. Bu oğlunu son görüşüydü. Ama onların duruşuna, kametine bakın. Subhanallah. Ya bir başka baba evladına nasihat ederken, ben diyordu cennete gidiyorum. Cennete. Evladını da öyle yetiştirmişti. Babam cennete gidiyor. Subhanallah, cennete iman etmiş insanlardı bunlar. Ne baba üzülüyordu, ne yavru üzülüyordu. Cennete iman etmiş insanlar. O yiğitlerden bir tanesi son asılacağı mahkemede başsavcının sana İtap edilen suçları kabul etmişin deyince idam cezasına çarptırıldıktan sonra Mahmud el Ahmed'in sözleri, son sözleri şunlar olmuştu: bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 tane Enver Sedat'ı öldürdüğünü itiraf eden adam bulayım demişti. Bize Mısır'a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler. Subhanallah. 20 yıl Mısır'a yetecek kadar elektrik verdiler. Subhanallah. İşte o elektrikle o yiğitler, o mücahitler bize elektrik vermeye devam ediyorlar. Onlar iyi ki varlar. Onlar iyi ki varlıklarını sürdürüyorlar ve onlar hep var olacaklar. Allah vaat ediyor çünkü. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Allah yolunda ölülere ölüler demeyiniz. Onlar Rab katında diridirler. İşte onlar bizim şehitlerimizdirler. İyi ki onlar varlar. İşte onlar da 1400 sene öncesinin elektriğini almışlardı. Mısır'da o yiğitlere işkence yapılırken elektrik verilmişti. Ama biz o elektriği almaya devam etmeliyiz. İşte o elektrikle yolumuza devam etmeliyiz. Onlar da 1400 sene öncesinin elektriğiyle aydınlanmışlar, enerji bulmuşlardı.

Gelin 1400 sene öncesine gidelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ilk günlerine gidelim. İlk mücadele günlerine, tebliğ günlerine gidelim. Resul-i Zişan iman davasını anlatmaya başlamıştı. Ama kolay mıydı öyle? Sisiler o zaman da yaşıyordu. Zalimler o zaman da vardı. O zamanki zalimlerin adı Ebu Cehil'di. Bugünkülerin adı değişti ama usulleri hep aynıydı. İşte Resulullah Efendimiz mücadelesini başlattığı o günlerde o zalimler rahat durur mu? Stotika'yı koruma adına, rahatları koruma adına, putçuluk sistemini, zulüm sistemini ayakta tutmak adına Resulullah Efendimiz'e yapmadıkları işkenceler kalmamıştı. Hele bir keresinde Efendimiz'i Kabe'nin yanında yakalamışlar. 3-4 tanesi birden saldırmış. Kimi boğazına sarılıyordu, kimi ayağından ısırmaya çalışıyor, kimi vurmaya çalışıyordu. İşte tam bu esnada kardeşler uzaktan bağıra bağıra feryatlar içerisinde ama gözyaşlarına da hakim olamadan tozu dumana katarak gelen bir adam vardı. O adam ki yoluna kurban olduğumuz örnek ve önderlerimizden biriydi. O adam Sıddıkiyet makamının sahibi Hazreti Ebu Bekir'di. Uzaktan bağıra bağıra geliyordu ve şöyle sesleniyordu kavmine: Etektulune raculen ey yekule rabbiyallah. Etektulune raculen ey yekule rabbiyallah. Siz diyordu, siz Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürüyorsunuz? Siz Rabbim Allah'tır diyen birine mi zulmediyorsunuz? O size doğruları söylerken, o size en iyi şekilde muamele ederken bunu mu yapıyorsunuz? İşte kardeşler, her çağ ve devirde Hazreti Ebu Bekir'in bu söylevini dillendirdiği bu söz her devirde devam edecek. Etektulune raculen ey yekule rabbiyallah. Rabbiyallah. Siz Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürüyorsunuz? Rabbim Allah'tır diyen birine mi saldırıyorsunuz? İşte kardeşler, Hazreti Ebu Bekir tek başına Resulullah'ı savunmuştu. Çünkü Efendimiz sadece Rabbim Allah'tır diyordu. Allah'tan başkasına tapmayın diyordu. Allah'tan başkasına yönelmeyin, ondan başkasından istemeyin. Her çağ ve devirde Rabbim Allah'tır diyenlere saldıranlar elbette olacak. Onların yoluna engeller koymak isteyenler elbette olacak. İşte bu peygamberi bir misyondur. Gelin bunu bir de Hazreti Ali anlatsın bize. Bir gün Hazreti Ali kendi halifelik döneminde, şimdi çok ilerlere gidiyoruz, Hazreti Ebu Bekir'in döneminden de ileri gidiyoruz, Hazreti Ali'nin hilafet dönemine doğru uzanıyoruz. Bir gün gençlere nasihat ederken, ki Hazreti Ebu Bekir de, Hazreti Ömer de, diğer halifeler de gençlerle dönem dönem nasihatlaşırlardı. Onlara önemli bilgiler aktarırlardı. Ki Hazreti Ali de gerçekten ilmin kapısıydı. Hazreti Ebu Bekir gibi, Ömer gibi önemli bir adamdı. İşte bir gün gençlerle muhabbet ederken, sohbet ederken, şimdi ey genç kardeşim ve bu davanın gençleri kardeşim, bu davada ihtiyarlamayan gerek erkek gerek bayan kardeşlerim, iyi kulak verin. Hazreti Ali seneler sonra dertlenmiş ve bu davanın derdiyle dertlenmiş biri olarak ve bu davanın ilklerine ehemmiyet vermiş biri olarak bir soru soruyor. Bu davanın ilklerine, davanın eziyet çekenlerine ehemmiyet vermiş biri olarak ve onların unutulmaması gerektiğinin öneminin üzerine basarak diyor ki etrafındakilere, sizce en yiğit kimdi? Bu soruyu soruyor ve meclise bırakıyor. Elbette ki etrafındaki gençler, etrafındaki insanlar ente emirül müminin diyorlar. Ente emirül müminin, sensin ey emirül müminin, sensin cevabını verince Hazreti Ali mahcubiyetle, utangaçlıkla, sıkılganlıkla, ne derseniz deyin, başını öne eğiyor ve yok anlamında sallamaya başladıktan sonra kaldırıyor başını ve diyor ki,
Yok yok diyor. Bu davanın en yiğidi ben değilim. Çünkü gençler neden demişti bunu? Her savaşta Hazreti Ali vardı. Hayber'in Fatihi Hazreti Ali'ydi. Yiğitti, cengaverdi, mücahitti. Hem atlı hem atsız her zaman savaşır ve Allah yolunda hep ön öndeydi. Bedir'de öndeydi, Uhud'da öndeydi, Hendek'te, Hayber'de hep öndeydi. Yiğitler onu hep öyle bilmişti. Gençler onu yiğit olarak tanımıştı. Yiğitlerin en yiğidiydi, doğruydu ama o başka bir şeye parmak basacaktı. Başka bir şeyin ehemmiyetini, önemini kavratmak için gençlere yok yok diyordu. Ben değilim. Evet siz beni zannediyorsunuz ama ben değilim. İşte programımızın başında anlattığımız hadiseyi, bu hadisi onlara anlatmaya başlamıştı. Biz bunu İbni Hacer'in Fethül Bari'sindeki yaptığı şerhten öğreniyoruz kardeşler. Ve Hazreti Ali işte bu olayı anlatmaya başladı. Bir gün dedi, o vicdansız insanlar Resulullah'ı Kabe'nin kenarında yakaladılar. Yani o kara yüzlü adamlar, kara vicdanlı, kara ruhlu adamlar Efendimizin etrafında beklenmişler. Ve Efendimiz sırf Rabbim Allah'tır dedi diye vurmaya başlamışlar. Öyle vuruyorlar, öyle işkence yapıyorlar ki biri boğuyor, biri ısırıyor, biri vuruyor, biri bilmem neler yapıyor Efendimiz'e. Yoluna kurban olduğumuz o Efendimiz'e çeşitli işkenceler yapmaya başlamışlar. Mübarek Efendimiz de ne yapsın garibim, ellerinden kurtulamamış, kurtulamadığı için de dakikalarca onların o şiddetine maruz kalmış. Fakat dikkat edin, bunu bize o Yiğit Ali anlatıyor, Yiğit Ali aktarıyor. İşte diyor, biz bu olayı seyrederken, bu olayı kanlarımız donmuş bir şekilde, yerimizden kımıldayamaz bir şekilde seyrederken, uzaktan tozu dumana katarcasına, bağıra çağıra bir adam doğru geliyordu Resulullah'a doğru. Ve hem ağlıyordu, hem bağırıyordu. Etektulûne racûlen, Rabbi Allah. Etektulûne racûlen, ey yekûle Rabbi Allah, siz Rabbim Allah'tır diyen birine mi vuruyorsunuz, Rabbim Allah'tır diyen birini mi dövüyorsunuz diye feryat ediyordu. Sonra bir hışımla onların içine daldı ve Resulullah'ı onların elinden kurtardı. Resulullah'ı onların elinden kurtardı ama kendini kurtaramadı. Bu sefer o adamlar, o kara yüzlü adamlar, kara benli adamlar Ebu Bekir'e vurmaya başlamışlardı. Öyle dövmüşlerdi ki yüzü gözü kan içinde kalmıştı. İşte Hazreti Ali bu olayı anlatır bize. Ama yerinden kımıldayamaz bir şekilde anlatır. Efendimiz'e yardım edemediğini anlatır. Korkusundan kımıldayamadığını anlatır. Ama dikkat edin, bir Ebu Bekir çıkmış Muhammed'i ve Muhammed'in davasını savunmuştu. İşte şimdi biz Mısır'daki kardeşlerimiz için ve bu topraklardaki kardeşlerimiz için nasıl sevinmeyelim? Allah yolunda sırf Rabbim Allah'tır dediği için mücadele eden, işkence gören, asılan, öldürülen kardeşler Ebu Bekir misyonunu taşıyorlardır. Onlar Ebu Bekir gibidirler. Ya Rabbim Allah dediği için dayak yerler ya da Rabbim Allah'tır deyip de dayak yiyenlerin önüne siper olurlar. Hepsi Ebu Bekir edasıyla olurlar. İşte bu Ebu Bekir duruşudur. Onun için ümmetin en yiğidi ne Ali'dir, ne Ömer'dir, ne Hattab'dır, ne Halid'dir. Ebu Bekir'dir der Hazreti Ali. En zor dönemde, en sıkıntılı dönemde Resulullah'ın hep yanında olmuştur. Resulullah'ın dininin koruyucusu olmuştur. İşte bu olayı anlatır Hazreti Ali ve sonra der ki, şimdi gençler gördünüz mü yiğit kimmiş? Peki şimdi bir daha soruyorum size der. Kimin imanı daha büyüktü? Firavun'un sarayında Musa Aleyhisselam'ın dinine iman etmiş ve Musa'nın dinini kabul etmiş o adam mı yoksa Ebu Bekir mi? İşte o adam kardeşler. Biz o adamın hayatını
Mü'min suresi 28. ayetinde görüyoruz. Firavun zamanında Hazreti Musa'ya iman etmiş biriydi ama imanını gizliyordu. Sonra bir gün Firavun kötü emellerini açık edince, ısrar edince, Musa aleyhisselamı öldürmek istediğini söyleyince ve ona çeşitli işkenceler yapmaya başlayınca işte imanını açık etmiş ve bu sözü söylemişti. Etektulune raculen eyyekule rabbiyallah. İşte Rabbim o adamın ağzından çıkan bu sözü Mü'min suresi 28. ayetine iktibas etmiş ve oraya yerleştirmişti. Şimdi görüyoruz ki işte bugün Mısır zindanlarında Rabbim Allah'tır diye asılanlar Ebu Bekir'in yolunu sürdürenlerdir. Ve Ebu Bekir de Kur'an davasına, Resulullah'ın davasına öyle sahip çıkmıştı ki Kur'ani bir tavırla müşriklere tavır koyuyordu ve onların edasıyla sesleniyordu. İşte seneler önce Musa aleyhisselam zamanında Musa aleyhisselamı korumak için aynı sözü söyleyen adamın tavrıydı bu. Ama şimdi Hazreti Ali ikisini birbirine kıyas ediyordu. Hangisinin imanı daha büyük? O Firavun'un sarayındaki adamın mı yoksa Ebu Bekir'in mi? Herkes dona kalmış, bu anı bozmamak için cevabı Hazreti Ali'den bekliyorlardı. Ve Hazreti Ali de dedi ki Ebu Bekir'in imanı büyük. Ebu Bekir'in imanı büyük. Çünkü Ebu Bekir hiçbir zaman imanını gizlemedi. Hep Resulullah'ın önünde siperdi. O adamsa imanını gizlemişti. İşte Ebu Bekir'in büyüklüğü. İşte Ebu Bekir'in yolunu sürdürenlerin büyüklüğü. Etektulune raculen eyyekule rabbiyallah diyenlerin önünde bizler nasıl saygıyla eğilmeyiz? Bizler nasıl onlara saygımızı belirtmeyiz? Ey kardeşlerim, bugün Mısır zindanlarında yaşananlar, bugün dünyanın birçok ülkesinde yaşananlar elbette ki bizim davamızın ne kadar güzel bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Zalimler çıkacaklar. Zalimler elbette ki Allah yolunun davalarında gidenlere işkence yapacaklar. Ama birileri de çıkacak. Etektulune raculen eyyekule rabbiyallah diyecek. Siz Rabbim Allah'tır diyen, Rabbim Allah'tır diyen birini mi öldürüyorsunuz? Evet. Tüm Ebu Cehillerin, tüm Firavunların, tüm Sisilerin rahatsız olduğu bir haykırıştı bu. Rabbim Allah, Rabbim Allah.

Çünkü Rab demek eğiten demek, kurallarına uyulan demek. Siz Rabbim Allah dediğiniz zaman işte bunu haykırıyorsunuz. Ben Allah'tan başka terbiyeci, Allah'tan başka kanun koyucu, Allah'tan başka yeryüzünü düzenleyici tanımıyorum. Gerek doğada, gerekse insan yaşantısında Allah'tan başka Rab, Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka kanun koyucu tanımıyorum demek. Ve sizin işkenceleriniz olabilir. Sizin işkenceleriniz bizlerin bedenlerini kırmızıya boyayabilir. Ve siz işkencelerinizle elektrik vererek bizleri yapmadığımız şeyleri konuşturabilirsiniz. Ve bizleri mahkum edebilirsiniz. Ama Rab katında biz hiçbir zaman ölmeyiz. Rab katında hep diriyiz. Ve Rab katında yediriliriz, mükafatlandırılırız, Rab katında diriyiz. İşte bunu söylemektir ve bunu haykırmaktır. Bugün Mısır, bugün Keşmir, bugün Eritre, Patani, Suriye, Yemen, Filistin, Türkiye. Bugün hep Rabbim Allah diyenlere saldırılıyor. Rabbim Allah diyenlere, Rabbim Allah'tır diyenlere yapılanlar yapılıyor. Rabbim Allah, affet bizi Allah'ım. Davanı koruyamadık, davana sahip çıkamadık Allah'ım. Mısır'daki kardeşlerimizi de koruyamadık Allah'ım. Sisiler dünyanın gözüne soka soka 1,5 milyar Müslümanın gözüne soka soka kardeşlerimizi katlediyorlar. Biz ancak buralardan seslenebiliyoruz. Etektulune raculen ey yekule Rabbi Allah. Siz Rabbim Allah'tır diyen birine mi elektrik verdiniz? Siz Rabbim Allah'tır diyen birini mi asıyorsunuz? Şikayetçiyiz bunlardan ya Rabbi. Allah'ım güç ver, kuvvet ver de bunları yerin dibine sokalım. Bunları yaktıkları ateşlerde yakalım. Bunları kendi bir avuç sularında boğalım. Güç ver Allah'ım. Güç ver Allah'ım.

0: Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu davayı anlatmaya başladığında çeşitli sıkıntılar çekmişti. İşte bizler bu yolun yolcuları, bu mübarek yolun üzerinde yürüyenler olarak başımıza neler gelecek bilmiyoruz. Musibet istemiyoruz, bela istemiyoruz, sıkıntı istemiyoruz. Allah'tan bunları temenni etmiyoruz. Ama başımıza gelecek sıkıntılara da Rabbimizden duamız odur ki bizlere sabır vermesini diliyoruz. Ne desek, nasıl anlatsak boş. Ama biliyoruz ki onlar şehadete doğru yürüyorlar. Şehadete adım adım gidiyorlar. Bu yolda çok şeyler başımıza gelebilir. Ne gelebilir bilmiyoruz ama çok şeyler gelebilir biliyoruz. Fakat biz şunu da çok iyi biliyoruz ki bizim için en büyük zafer İslam'a bağlı kalabilmektir. Onun için iman edenler, salih amel işleyenler, iyiliği emredip kötülükten men edenler, vaatlerini yerine getirenler, nefislerini terbiye edenler, İslami duruşlarından, şahsiyetlerinden taviz vermeyenler, tarih boyunca bütün zaferlerin anahtarlarını ellerinde taşıdılar. Evet, bütün zaferlerin anahtarlarını ellerinde taşıdılar. Ama açlıktan karınlarında taş da taşıdılar. Açlıktan karınlarında taş bağlayanlar koca imparatorlukları İslam'a ve İslam'ın değerlerine bağlılıkla dize getirdiler. Ellerinde hurma dalından yapılmış mızraklardan başka silahı olmayanlar tarihin en modern ordularını İslam'a ve prensiplerine sadakatle bozguna uğrattılar. Ve hep bunu İslam'dan ve Allah'tan aldıkları güçle yaptılar. İslam'dan ve Allah'ın davasından hiç taviz vermediler. Bedir'de 300 kişi 1000 kişiyi İslam'a bağlılığıyla yendi. Uhud'da 700 kişi aynı şekilde yendi. Mu'te'de 3000 kişi 200 bin kişi İslam'a bağlılıkla hezimete uğrattı. Kadisiye'de 30 bin kişi 120 bin kişi İslam'a bağlılıkla yerle bir etti. Çünkü onlar Allah'ın ve peygamberinin hükümlerine, direktiflerine, talimatlarına sımsıkı bağlandılar, taviz vermediler, değişmediler, değiştirdiler ve zafer ehli oldular. Gelin bir zaferi nasıl kazandığını İslam ordusunun düşmanları itiraf etsinler. Mu'te'de 200 bin kişiye karşı verilen bir savaştan sonra Heraklius'un ordusu dağılmış ve Heraklius, Bizans İmparatoru Heraklius Antakya'da bulunduğu sırada Rumlar sahabe ordusunun karşısında mağlup olup kaçmışlardı. Heraklius, Allah sizi kahretsin, karşınızdaki Araplar da sizin gibi birer insan değil miydi diye sordu. Onlar da evet, onlar da bizim gibi birer insandı dediler. Heraklius da peki onlar sizden daha mı çoktu dedi. Hayır, biz onlardan fazlaydık dedi komutanları. Peki dedi, o halde neden yenildiniz dedi. O zaman içlerinden ileri gelen birisi dedi ki, Çünkü onlar geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutarlar, sözlerinde durur, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırlar, birbirlerine karşı haksızlık ve zulüm etmezler. Yani ben doyayım da kardeşim doymasın demezler. Tam tersine ben aç kalayım da kardeşim aç kalmasın derler. Ya bizdeki durum, bizdeki de tam tersiydi. Bizse içki içer, zina eder, haram yer, sözümüzde durmaz, soygunculuk yapar, zulmeder, faiz ve tefecilikle uğraşırız. Allah'ın hoşnut olacağı şeyhleri nehyeder, yeryüzünde bozgunculuk yaparız dedi. İşte biz bundan yenildik deyince Heraklius doğru söylüyorsun demişti. Kandehlevi'nin bize aktardığı bu hadisede hepimiz bir kere daha ibret almalıyız. 3000 kişinin 200 bin kişiyi yendiği bir zafer, evet, bizim zaferimizdir. Ama şimdi 1,5-2 milyara yaklaşmış Müslüman nüfusunun dünya üzerinde kan ve zulüm içerisinde ağlıyor olması, şiddete uğruyor olması peki neyin göstergesi? Elbette ki bizde de içki tüketimi arttı, zina arttı, haram arttı, sözümüzde durmaz olduk, soygunculuk, zulüm, faiz ve tefecilik aldı başını gitti. Bunlar Allah'ın hoşuna gideceği şeyler değildi. Üstüne üstlük bir de Allah'ın hoşuna gideceği şeyleri nehyeder olduk ve yeryüzünde bizler de bozgunculuk yapar olduk. İşte şimdi elbette ki yeryüzünde akan kan Müslüman kanı olacaktır. Elbette ki Allah bize böyle izzet vermeyecektir. Allah bize böyle şeref vermeyecektir. Ve biz ağlamaya devam edeceğiz. Ama şehidimiz var. Allah bizi affetsin. Yerin tarihin başka bir sayfasına bir daha göz atalım. İran Şahı Yezdicert, sahabe karşısında Çin İmparatoru'ndan yardım istemişti. Çin İmparatoru İran elçisine, komşu hükümdarların birbirine yardım ettiğini bilmiyorum. Yenilen bir hükümdara yardım etmek gelenektir. Sizi memleketinizden çıkaran adamların vasıflarını anlat da nasıl insanlar olduklarını öğreneyim ve ona göre size yardım göndereyim. Çünkü onların az oldukları halde sizin gibi büyük bir devleti bu şekilde perişan edip yurdunuzdan çıkarmasından bir hikmet olsa gerek. Herhalde onların iyi, sizin ise kötü bir tarafınız vardır ki böyle oluyor demişti. Burada dikkatlerinizi bir şeye çekmek istiyorum. Çin İmparatoru'nun ibretlik sözleri. Bakın, yeryüzünde hep mutluluk aynı şekilde geliyor, huzur ve zulüm de hep aynı şekilde geliyor. Çin İmparatoru ne dedi? Mutlaka sizin kötü, onların iyi bir yanı var ki o azıcık ordularıyla sizin gibi bir imparatorluğu yenebiliyorlar ve siz bizden yardım istiyorsunuz. Ve Çin İmparatoru sonra şöyle devam etmişti. Sözlerinde duruyorlar mı diye elçiye sordu. Elçi de evet dedi. İmparator, savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar? Elçi de, bize üç şeyden birini seçmeye davet ettiler. Ya dinlerini kabul etmeye, ya cizye vermeye, ya da savaşmaya. Dinlerine girseydik onlardan biri gibi olacaktık. Cizye vermeyi kabul etseydik bizi himayelerine alıp herkese karşı koruyacaklardı dedi. İmparator da emirlerine itaatleri nasıldır diye sorunca onlar kadar emirlerine itaat eden kimse görmedim dedi. İmparator onların dininde neler haram neler helal diye sordu. Elçi de bunları anlattı. İmparator helalleri haram, haramları helal sayarlar mı dedi. Elçi de hayır dedi. Kesinlikle bunu yapmazlar. O zaman imparator sözüne şöyle devam etti. Peki haramlarını, helallerini haram saymadıkça hiçbir toplum helak olur mu? Haramlarını helal, helallerini haram saymadıkça hiçbir topluluk helak olur mu dedi. Ve İran Şahı'na şu mektubu yazdı. Sana başı Mert'te, sonu Çin'de olacak kadar büyük bir ordu göndermem gerekir. Çünkü bu kavim gerçekten anlatıldığı gibi ise, onlar dağları yerinden sökmek isterlerse bunu yapabilirler. Eğer onlarla bizim aramızda siz olmazsanız, böyle vasıflara sahip oldukları müddetçe benim saltanatımı da elimden alırlar. Beni dinlersen onlarla barış ve himayeleri altına girmeye razı ol. Onlar sana dokunmadıkça da sen onlara dokunma. İşte kardeşlerim, dedik ya, en büyük zafer İslam'a bağlı kalabilmektir. Bu anlattığımız iki hadise de tarih boyunca hiçbir Müslüman topluluk İslam'dan taviz vererek zafere ulaşamamıştır gerçeğini bize bir kere daha hatırlatır. Zafer ancak İslam'a bağlı kalanlara nasip olacaktır. Zafer ancak İslam'a bağlı kalanlara nasip olacaktır. Bizler çeşitli tavizlerimizle, bizler çeşitli bahanelerimizle Allah'ın davasını savunduğumuzu iddia ediyoruz ya, işte bu zelil halimizin sebebini tarihten bu olaylarla bir kere daha ders niteliğinde anlayabiliriz. Temenni ve isteklerle tekrardan yiğit düştüğü yerden kalkar martavallarıyla bunları beceremeyeceğiz. Çin İmparatoru'nun, Rum İmparatoru'nun, Bizans İmparatoru'nun anladığı gerçekleri biz anlayamadığımız müddetçe biz özlediğimiz ve beklediğimiz o ihtişamlı ve şahşalı günlere tekrar ulaşamayacağız. Allah'ın dinini bayraklaştırdığımız, Allah'ın bayrağını salladığımız günlere ulaşamayacağız. Rabbim bizleri affetsin, affu mağfiret etsin. Rabbim bizi de yoluna kabul etsin, o yolun mücahidi eylesin ve bu hayatımızı şehadetle taçlandırmayı bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Said Özdemir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi: bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi: ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu: bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans 0534 604 1346 Instagram hesabımız mrtesans.com.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Yebak Damakta Tat, YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
8: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
12: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimiz

0: Kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com. Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adap temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
1: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
2: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Şüphe yok ki Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sadık erkeklerle sadık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevazı erkeklerle mütevazı kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkeklerle Allah'ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bununla beraber Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman gerek mümin bir erkek ve gerekse mümin bir kadın için o işlerinde başka bir tercih hakkı yoktur. Her kim de Allah ve Resulüne isyan edecek olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
7: Allah.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Yahya bin Muaz radıyallahu anh şöyle demiştir. Onurlu insan Allah'ın emirlerine karşı gelmez. Hikmet sahibi kişi de dünyayı ahirete tercih etmez.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 112. Peygamberimizin yapması istenen dua. Allah'a yönel ve de ki: Rabbim, aramızda hak ve adaletle hüküm ver. Onlara dön ve de ki: kendisine yakıştırdığınız tüm gerçek dışı nitelemelere karşı kendisinden yardım istenecek tek merci yine o sınırsız merhamet sahibi olan Rabbimizdir.

Kardeşim, sen hürsün engeller ardında. Kardeşim, sen hürsün kelepçeler altında. Gönülden sımsıkı bağlandıkça Allah'a, hiçbir kulun hilesi zarar veremez.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönüllerdir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
4: MRT Esans, 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans, 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
7: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
8: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
9: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
8: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
13: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
15: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
17: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
2: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 15.
19: 15.
18: Özel FM hayırlı günler diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücük sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Hak sohbetimizi feyizli, bereketli istifadeyle eylesin. Konumuz tövbeye devam. Her gün tövbeye ihtiyacımız var, tövbe etmeye. Her gün hatamız var, zellemiz var, günahlarımız var. Evet, deva hazır. Evet, dert var da dermanı da var. Dert nedir? Günahlardır, hatalardır. Dermanı ne? Tövbe etmektir. Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatü vesselam Cenab-ı Hakk'ın göstermesiyle görüyor, bildirmesiyle söylüyordu. Helal haramla ilgili, geçmiş ümmetlerle ilgili, gelecekle ilgili. Cenab-ı Hak onun beyninin disketlerini ilimle doldurmuş. Maziye bakıp söylüyordu, istikbale bakıp söylüyordu, bize lazım olan ne varsa hepsini söylüyordu. Hem söylüyordu, hem söylediğini gösteriyordu. Kendisine gereken örnek oluşu ve izlememizi istediklerini hepsini ortaya koyuyordu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki Allah'ın nebisi şöyle buyurdu. Kâne fîmen kâne gablekum raculun gâtele tis'aten ve tis'ayne nefsen. Sizden önce bir adam 99 kişiyi öldürmüş. Fesâlan âlem ehlil art, yeryüzünün en alemi kimdir diye sormuş. Fedülle ala rahibin, götürmüşler bir rahibi göstermişler. Rahip, alim değil, rahip. Fe'etehu rahibin yanına varıyor. Fekale innehu katele tis'aten ve tis'ine nefsen. 99 kişi öldürdüğünü söylüyor. Fehellehu min tövbe. Bunun tövbesi var mıdır diyor. La diyor. Fekale la, hayır diyor. Fakat el onu da öldürdü. Fekemmele bihi mi'eten, yüze tamamladı. Sümme se'le an a'lem ehl-i art, yeryüzünün en aliminden yine sordu. Var mı bunun çaresi, tövbe var mı diye sordu. Kim gösterecek bunu? Fedülle ala racülün alimin. Alim bir kişiye götürüldü, gösterildi. Bu alim işte buna sor yani. Fekal innehu katele mi'eten nefsin fekal lehum min tövbe. 100 kişi öldürdüğünü söyledi. Bunun tövbesi var mıdır? Sordu. Fekal naam. Evet, tövbesi var. Ve men yehul beynehu ve beyne tövbe. Tövbe ile kişinin arasından kim girebilir ki dedi. Ne güzel cevap değil mi? Ne güzel, işte ilmin özelliği bu. İntalik ilal ardı keza ve keza fe inne biha unasen ya'budun Allah Teala fe'budillaha ma'ahum. Sen şöyle şöyle özelliği olan memlekete git. Orada Allah'a kulluk ediyorlar, kulluk eden insanlar. Sen de onlarla birlikte Allah'a kulluk et. Orada ibadet et. Ve la terci ila ardık. Sen kendi arazine, kendi memleketine dönme. Fe inne ardı su, o kötü yerdir orası. Fen talaga. Evet, yola düştü. Kalktı gidiyor. Hatta ize nesefet tarik. Yolun yarısına gelince etahul mevt, ölüm geldi. Ölüm ölmek üzere, birazını ölecek. Ölüm alametlere başladı. Fehtesemet fihi melekur rahme ve melekul azap. Azap melekler, rahmet melekleri aralarında münakaş ettiler. Fekalet melekutur rahme, rahmet melekler dedi ki ce'e taiben mukbilen bi kalbi ilallah teala. Bu tövbe ederek kalbiyle Allah'a yönelerek geldi. Ve kalet meleketul azab, azab melekler dedi ki innehu lem ya'mel hayran kattu, hiç hayır işlemedi ki dediler. Fe etahum melekun fi sureti ademiyin, Adem suretinde bir melek onlara geldi. Fe cealuhun beynehum ey hakemen, onu aralarında hakem kıldılar. Fe kale dedi ki o adam gıysu ma beynel aradeyn, iki memleketin arasını ölçün dedi. İyi memleket, kötü memleket, yöneldiği memleketle geldiği memleket. Fe ila eyyetihime kâne edne fehu aleh. Hangisine yakın olursa onundur. Rahmet melekleri eğer iyilerin bulunduğu yere yakın olursa rahmet melekleri ruhunu alacak. Eğer kötü yere yakınsa azap melekleri ruhunu alacak. Mevzu bu. Fakasu, ölçtüler, فَوَجَدُوهُ اَدْنَى اِلَى الْاَرْضِ اَلَّتِ اَرَادَ. Tam adamın irade etti, kastetti, azmetti, yöneldi yere yakın buldular. Daha yakın buldular. فَقَبَذَتْهُ مَلَكَةُ الرَّحْمَةِ Rahmet melekleri onun ruhunu kapsetti. Ve fi rivayetin fi sahih, yine sahihte bir rivayet var, sahih rivayette. فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةَ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ iyi memlekete yakın, nasıl bir karış kadar yakın buldular. Sübhanallah, bir karış kadar yakın. فَجُعُلَ مِنْ اَهْلِهَا o da iyilerin ehlinden kılındı, yani rahmet melekleri. Ve fi rivayetin fi sahih, başka bir sahih rivayette de فَاَوْحَ اللّٰهُ تَعَالَى اِلَى هَذِهِ vahyetti o memlekete en tebaadi ve ila hadi en takarrabi, o iyilerin bulunduğu arazi dedi ki sen sana doğru çek. Öyle de onu dedik sen ona o doğru yit. Sübhanallah. Fevecaduhu ha sonra kıyısu ma beynehuma ikisinin arasını ölçün ve ceduhu ila hadi akrabi şibrin feğufrele. Evet, o iyilerin bulunduğu yere daha yakın buldular bir karış kadar ve mağfiret olundu. Ve fi rivayetin başka bir rivayette de fena ey bi sadrihi nahvaha, evet adam göğsünün üzerinde öteki köye doğru ilerledi denilmektedir. Şimdi demek ki günahlar ne kadar çok, ne kadar büyük olursa olsun onlardan kurtulmanın mutlaka bir yolu vardır. Adam öldürmek büyük günahlardan biri. Bir katil 5-10 kişi değil 100 kişiyi bile öldürmüş olsa Allah'ı inkar etmedikten sonra günahını affettirmesi mümkün. İşte hadis bu gerçeği ortaya koyuyor bir misalle. Neydi ayet-i kerime? İnnallah la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Şirkin dışındakini dilediğini bağışlar. Orada şu kadar günah işlemiş, şu kadar günah işlemiş demiyor. Dilediği ne kadar günah olursa olsun Allah'ın rahmeti kişinin günahından daha çok, daha büyük. Yeter ki ona sığın. Tabi Hazreti İsa'dan sonraki zamanlarda 99 kişiyi öldüren bir adam yaptığı yanlışı sonunda anlamış, günahlarından temizlenmeyi arzu etmiş, bunun mümkün olup olmadığını öğrenmek üzere dünyanın en bilgili adamını aramaya başlamış. Böyle arayan bulur, belasını da bulur, mevlasını da bulur. Ama ne yazık ki ona alim diye gösteren kimse gerçek bir din alimi değil. Bunun için de o günah hastasına bir kurtuluş yetecekse veremedi. Veremedi. Rahip diyor hadise zaten, hani alim değildi. Yani yarım molla dinden eder, yarım doktor da candan eder derler hani. Hakikaten baksana adamı da öldürdü yani. Kendi kendini öldürttü sanki bir bakıma. Vicdanını kanatmaya başlayan günahların dayanılmaz baskısı altında bulunan zavallı adam derdinin bir devası bulunmadığını duyunca eski çılgınlıkları tabi depreşti adamda. Alim geçen o adamı da cinayet listesine ekleyiverdi. Evet, halbuki o sözde alim etraflıca düşünmeliydi. Öldürmeyi alışkanlık haline getirmiş bir cinayet makinasıyla karşı karşıya bulunduğunu hesap etmeliydi. Arslan için parçalamak nasıl tabi bir olaysa, böylesi kimseler için de öldürmenin aynı derecede tatlı olduğunu, tabi olduğunu bilmeliydi. Ama bilemedi. Zira bunu bilecek kadar ilmi anlayışı yoktu. Allah Teala'nın sonsuz merhamet sahibi olduğunu bilen bir alim tövbe yollarını arayan birine ümitsizlik batağını nasıl fırlatabilirdi? Nasıl atabilirdi? Bu olacak şey değildi. Tövbe kapısına yapışan bir günahkarı ilahi rahmetini yıkayıp aratacağını bilmeyen bir kimsenin ne ilmi ne de anlayışı olabilirdi. Öyle alim vardır ki hakikaten alim ama eksik. İnsanlar ne günah işlersen işle diyor adeta. Allah'ın tövbesi vardır. Ama bu bir bakıma teşvik gibi. Ya öbürü de diyor ki ne kadar sen kurtuluşun yok. İkisi de yanlış. İşlemişsin, ne kadar işlemişsin, işlemiş olsan işlemişsin, gel tövbe et. Öbürü de onu dememeliydi. Yani nasıl olsa günah zarar vermez dememeliydi. Evet, kurtuluş yoktur demesi de yanlıştır. Ne kadar işlemişsen işle der gibi, o da yanlış. Ne diyecek? Kardeşim günah işledin, tövbe et. Tövbe kapısı açıktır. Cenab-ı Hakk'ın tövbe imkanı vardır. Rahmet etmesi mümkündür. Gel demeli. Ayet-i kerime var çünkü. Ayet-i kerimede قُلْ لِعْبَادِ قُلْ يَا عَبَادِيَ الَّذِينَ اسْتَوْفَوْا أَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ey kendilerinin aleyhinde çalışarak haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlıyor. Şimdi bu önemli bir husus. Ayetin bu Zümer suresinde geçen bir ayet, bu da çok manidar, 53. ayeti meşhur, önemli bir husus. Arkasından iki ayet daha geliyor. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min qabli en yatiyakum azabun fe la tunsarun. Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Sonra azap gelir. Azap gelmeden önce ona teslim olun. Diğer ayet kerimesinde, bir peşine gelen ayette de çok manidar. En güzeline uyun. Size indirilen, Rabbinizden indirilenin en güzeline uyun diye ayet var. Üç tane ayet. Birincisi, haramları terk edin. Tövbe edin. Ama gelin sevap işlemeye bakın. Sonra da en güzelini takvaya yönelin. Önce takva demedi ayette. Önce gelin sevap işleyin de demedi. Günahları bırakın. Allah bütün günahları affediyor. Gelin. Gelin dedi. Şimdi bu çok önemli bir şey. Birisi anlatıyor. Bir hoca arkadaş anlatıyor. Romanya'da birisi vardı diyor. 5 vakit namaz değil, cuma da kılmıyormuş. Ona bir şey ikram ettim. O bana bir şey ikram edemeyince üzüldü. Ya ben bir şey ikram edemedim sana. Diyor, ikram etmek istiyor musun? Evet. Cuma namazını kıl. Olur dedi diyor. Var mı namaz kılacak yer? 80 km ileride dedi. Arabanız var mı? 10 tane de arabamız var diyor. Tabi adama demedi gece namazı kıl önce. 5 vakit namaz kıl önce demedi. Taviz vermedi. Nasıl olsa bunları kılmıyorsun, bari cumayı kıl, öyle de demedi. Cumayı kıl dedi sadece. 2 ay sonra beni aradı diyor, müjde 5 vakit namaza başladım. Demek ki tedrice çok önemli. Önce ne buyurdu? Bütün günahları Allah bağışlıyor, gelin tövbe edin. Gelin tövbe edin. Gün bütün günahları Allah affediyor. Sonra en güzel oyun demedi yine. Dedi Allah'a yönelin, teslim olun, azap gelmeden önce. Sonra da en güzel oyun yani azimete, takvaya uyun dedi. Demek ki günahlardan tövbe de, amel de tedrici olaraktır. Adama, yeni gelmiş İslam'a, yeni gelmiş bir adama sen gece namazı kıl dersen adam 5 vakit namaz da kılmaz. Demek ki tedrici olarak söylemek gerekiyor. Ama hakikaten insanın kurtuluş çaresi önce niyet etmesi lazım. Şimdi hadisi tahlil ettiğimiz zaman önemli hususlar var. Önemli husus ne? Adam günaha azmetti. Azminin ispatı ne? Fiilen yürüdü. Önce alime sordu. Çarem var mı dedi. Demek ki önce niyet, sonra ilim. O da dedi ki iyilerin bulunduğu yerde iyi olursun. Bir bakıma mana bu, kötülerin önünde kötü kalırsın. Öyleyse iyi olmak istiyor musun? İyilerin bulunduğu yere git. Allah'a kulluk ile insanlar. Çünkü insan üzüm üzüme baka baka karar derler. İnsana insan gibi faydalı, insana insan gibi zararlı yoktur. Öyleyse hakikaten insan iyilerin bulunduğu yeri aramalı, bulmalı, onlarla birlikte olmalı. Peki öbürlerine gitmeli ama diğerlerine de onları hayra çağırmak için. Ama esas iyilerin bulunduğu yerde. Pekala, akla gelebilir ki hiçbir sevap işlemedi, nasıl mağfiret oldu bu? Ama adamın niyetinde ne vardı? Niyet iki kısım var. Bire kastetmek, inabe. Bir de azim. Adam sadece hayallemedi. Sordu, öğrendi. Ondan sonra da o insanların iyi bulunduğu yere doğru yöneldi. Fiilen azmin ispatı da fiil. Çünkü bir şeyi bilmek, ilim, sonra tefekkür, sonra tasavvur, sonra kasıt yani inabe, sonra azim, sonra irade, sonra fiil. Demek ki fiilden önce irade, iradeden önce azmetti. Azmin ispatı ne? Yürüdü, iyilerin bulunduğu yere gitti. Hakikaten Cenab-ı Hak Teala da niyetinden ötürü, niyette ne olmalı ya Rabbi, ben aklım olsaydı bu günahları işlemezdim. Cenab-ı Hak da iyiliklerin, günahların hepsini sevabıyla çevirebilir. Çünkü var ayet-i kerimede, Furkan suresinde tebdil eder diye ayet var. Yani günahları sevaba tebdil eder. Ben keşke onunla işlemeseydim de şu kadar hayır işitseydim. Günahları tebdil eder sevaba, sevap işlemiş niyetinden dolayı. Mesela bir aklıma geldi. Şimdi belki bundan önceki derslerde söylemişizdir. Soruluyor. kafir ebedi olarak dünyada kalmıyor. Ama sonucunda ebedi olarak cehennemde kalacak. Nasıl oluyor? Geçici bir müddet kafir oldu, ebedi azap. Yani ebedi değildi ki burada, nasıl oldu? Cevap ne? Cevap ne? Adamın niyeti ebedi olarak dünyada kalsa ebedi kafir olacaktı. Niyetinin ebedi kafirliğinden dolayı ebedi cehennem veriliyor. Mümin de burada yaşasa, ebedi yaşasa, dünyada ebedi kalsa hep Allah'a kulluk edeceğiz. Öyleyse niyetimizin ebediliğinden, salih kul olma niyetimizden dolayı ebedi cennet veriliyor. İşte onun niyeti neydi? Ben ebedi yaşasam, ben o gittiğim iyi yerde ne yapacağım? Ben iyi olacağım, Allah'a kulluk edeceğim. Bir de günahları da keşke işlemeseydim diye tövbe etmiş saydı adeta Cenab-ı Hak Teala. Biz bilmiyoruz, bu kadarını biz biliyoruz. Evet, Cenab-ı Hak Teala hepimize günde de, her günde tövbe etmeyi bizi muvaffak kılsın inşallah. İyilerin elbette zarar etmesi mümkün değil. Yüce Rabbimizin iyi kimseleri gözetip kolladığı, günahlarını affederek onları cennetinde ağırlamak istediği bu hadis-i şerifte açıkça görülüyor. 100 kişiyi öldürmesine rağmen Cenab-ı Hak o günahkar kulunun gönlünde parıldayan tövbe ışığını rahmet meleklerine göstermiş ve onu azap meleklerine karşı savunmalarını istemiştir. Anlaşıldığına göre azap melekleri o şahsın tövbe yolunu tuttuğunu bilmiyorlardı. Bu sebeple rahmet meleklerini iyi ama o adam hayatında hiç iyilik yapmadı ki diye diretiyorlardı. Tövbe etmeye karar verenleri bağışlayacağını bize canlı bir misalle göstermek için Allah-u Teala rahmet melekleriyle azap melekler arasında çekişmeyi halletmek üzere bir başka meleğini insan kılığında gönderdi. Ne kadar önemli. Ya evet, ne oldu netice şimdi? Cenab-ı Hak Teala öteki köye uzaklaşmasını, bir iki köye de yaklaşmasını emretmesi, 100 kişiyi bile öldürmüş olsalar tövbekar kullarını affedeceğini, onları rahmetiyle kucaklayacağını ortaya koymakta. Evet, ayet-i kerimede yine Furkan suresinin 68-69 ayetlerinde Allah Teala'ya ortak koşmayacakları, adam öldürmeyecekler ve zina etmeyecekleri belirtilir. İyi kullar, has kullar, Rahman'ın kulları diye övdüğü, bu günahları işleyenlerin ise yaptıkların cezasını mutlaka çekecekleri ve kıyamet gününde pek kötü bir duruma düşecekleri anlatılır. Sonra bir istisna yapılarak şöyle buyurulur: ancak tövbe ve iman edip iyi işler yapanlar başkadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir. Önce tövbe dedi, sonra iman, sonra salih amel dedi. Önce tövbe. Küfürden de tövbe olunca iman oluyor. Demek ki kamil iman içinde günahlardan da tövbe gerekiyor ki sonra iman. İmanın gereği de salih amel işlemek. Salih amel işledi mi Cenab-ı Hak da onu o günahların iyiliklere çevirir. Allah Teala, ayet-i kerime bu. Eğer ayette geçmeseydi ya nasıl olurdu derdik. Aha işte nasıl oldu da gösterdi Cenab-ı Hak Teala. Öyleyse bize düşen hakikaten tövbe etmek. Bu kıssada anlatılan tövbekar katilin İslamiyet'ten önce yaşadığı, bu sebeple de onun bize örnek olamayacağı düşünebilir. Eski ümmetler. Fıkıh usulünde bir kaide var. Şermen kablen keşerillen idâ kassallahu ve resul. Bizden öncekilerin şeriatı bizim şeriatımız gibidir. Allah Kur'an'ında peygamber hadislerini anlatmışsa. İşte hadiste anlattı. Burada dinimizin bir prensibini hatırlatmak faydalı olacak. Bu prensibe göre Allah ve Resulü eski milletlerin din ve inançlarına dair bazı bilgi verdikten sonra o bilgilerin hükümsüz olduğunu belirtmezlerse bunlar bizim için de bir kaynak ve dayanak olur. İşte dediğim usul fıkıh kaidesi bu. Bizden öncekilerin şeriatı bizim şeriatımız gibi. Allah Kur'an'ında peygamber hadislerini anlatmışsa. Peygamber Efendimiz bu kıssayı anlattıktan sonra onun bizim için geçersiz olduğunu söylemediğine göre bu olaydan ders almamızı ve buna uygun hareket etmemizi istediği anlaşılmaktadır. Önce niyet etmek lazım. Sonra bilmek lazım. Sonra tövbe etmek lazım. Tövbeyi fiilen yapmak lazım. İyilerin bulunduğu yere gitmek lazım. Çünkü insan iyilerin yanında ola ola ola ola iyilik insana bulaşır. Kötü yanında ola ola kötülerin kötülüğü bulaştığı gibi. Hamama girdim terleyemem diyemezsin. Demek ki iyilik istiyor musun? İyileri bul. Çünkü Efendimiz ne buyuruyor? Er-recu ala dini halili. Kişi dostunun dini üzeredir. Din etkilenir. Feliyandı halikum men yuhalili. Öyle sizden birisi dinini seçeceği gibi adeta dostu gidecek kimseyi seçsin. Dostunu seçmek, dini seçmek gibidir. Arkadaşı seçmek, dini seçmek gibi. Niye? O da onun dininden etkilenecek. Hadisten ne anlıyoruz? günahım bağışlanmaz diye ümitsiz olmamalıdır. Çünkü günah ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın merhameti daha büyüktür. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna biz çıkacağız. Diyecek ki ne getirdin? Beyazdi Beslami nispet ediyle Kudüs'e sırrı. Ona vefat etmiş. Vefat edince büyük zatlar çabuk görülür denir rüyada. Gazali İhyasında anlatıyor öyle. Demişler ki Rabbin sana ne getirdin demedi mi? Diyor o sultan ben bir geda. Fakir bir sultanın yanına varınca ne getirdin demez ki ne istiyorsun der. Demiş. Biz lafımızı istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kendisine tövbe nasip ettiği ve iyiliğe kabiliyetli olarak yarattığı kimse büyük günahlar da işlemiş olsa bir gün gelir Allah'a yönelir, tövbe ederek günahlarını affettirir. Öyle vardır ki sonradan gelmiş, önceki hepsini geçmiş veya çoğunu geçmiş. Hazreti Ömer radıyallahu anh Ömer iken 8. senede Hazreti Ömer oldu. Öyle tövbe etti ki Hazreti Ebubekir hariç hepsini geçti. Belki onu da geçti hususlar vardır. Düşün. İyi bir alim çok ibadet eden bilgisiz kişiden daha değerli ve daha faydalıdır. Demek ki insan soracak kimseyi bilmeli. Soracak alimi tanımalı hakikaten. Evet bu kıssada anlatılan cahil abidin hem kendisini hem de kendisine akıl danışan kimseyi mahvetmiş. Ama şuurlu alim ise hem kendisini hem de kendisine akıl danışanı kurtuluşa götürmesi bunu gösteriyor. Demek ki insan kime soracağını bilmeli. Hakikaten yine burada çok söylemişizdir. Maverdi Edeb-i Dünya ve dininde bahsediyor. 1000 kadar insana varmış. Demişler ki sizin kabileniz niye üstün diğer kabilelerden? Bizde 10 tane akıllı, şuurlu, ileri görüşlü, basiretli alimlerimiz var. Her 1000 kişiden birimiz o 100 kişiden 10 kişiden birisine soruyoruz. Onlara sorunca sanki 1000 tane evet, yani o 100 tane alim var ya hani 100 kişi var 1000 kişi içerisinden her ve sonunca 1000 tane alimane hareketinde alim oluyor. Alim hükmüne giriyor. Demek ki insan soracak kimseyi bilmeli. Allah yardımcımız olsun. Allah tövbeye bizi muvaffak kılsın. Evet halkın önündeki manevi önderi durumunda olan kişilerin son derece anlayışlı, ümit verici, sevgi dolu kimsede olması gerekir. Elbette ki ne günaha teşvik etmesi uygun ne de günahlardan ümitsizle düşürmesi uygundur. Şüphesiz günahların zararı anlatılmalı. Yeter ki tövbe et, her günahın tövbesi vardır demeli ama Allah'ın rahmetine yönel. Allah bağışlayıcıdır. Yeter ki yönel demeli. İyi kimselerle dostluk kurmalı. Fena halleri devam ettiği sürece kötü insanlardan uzak durmalıdır. Aksi halde kötülerin etkisinden kurtulma mümkün değildir. İyilerle bir arada olma gayreti kişinin doğru yolda olduğunu gösterir. Resul-i Ekrem Efendimiz ümmetini eğitirken geçmiş milletlerin ibretli hikayelerine zaman zaman başvurmuş. Güzel dinimizin esaslarına ters düşmemek şartıyla insanları irşad eden kimseler bu nevi kıssalardan faydalanabilirler. Ancak kıssanın Kur'an'a sünnete muhalif olmaması olmuş olması hakikaten önemli. Diyelim ki peygamberimiz döneminden sonrakilerden de olsa kıssa anlatılırken sağlam olmalı. Ehli sünnet

Hakikaten adilik yakışmaz, günah yakışmaz, kötü yakışmaz ama ya oluyor hemen dönmek ama. Çünkü ettabine zemmi kemmellâden bele günahtan, tövbeden günah işlememiş gibi yeter ki dönelim. Sonra kul konumunu bilir, bir değerini bilmeli. İnsan değerli varlık, öyleyse değerli iş yapmalıdır. Değersiz iş değerli insana yakışmaz. Sonra günahkar olduğunu, tövbe edeceği şeyi bilmek. Neden tövbe edeceğim? Neden tövbe edeceğim bilmeli. Hakikaten günahkar olduğunu bilmeli. Sonra idrak etmeli. İdrakla ilim çok farklı. Gazali der ki duvar çatlar, ilimdir. Çatırdar idraktır, yıkılır haldir der. Evet. İlimle idrak çok farklı. Yani terk edilen pekala şeyin nedir, şeyi nedir pekala? Bu çare nedir? Tövbe etmek nelerden? Haramlardan tövbe etmek farz olur. Farzı terk etmezse onu işlemeye dönmek farz olur. Sünnetse sünnet olur. Vacipse vacip olur. Vacipleri terk etmiş, vacip işlemeye dönmek nedir? Vacip olur. Şimdi tövbe edenlerin tövbesinin çeşitlerine baktığımız zaman küfürden imana, şirkten tevhide tövbe etmek. Kişi bununla mümin olur. Günahlarda ve şüphelerden tövbe, kişi bununla müttaki olur. Gafletten tövbe, kişi bununla veli olur. Evet. Tabi tövbe edenlerin dereceleri var. Taib en alt seviyedir. Allah Teala'nın azabından korkarak günahlardan vazgeçen kimsedir. Bu derece müminlerin derecesidir. Münib orta seviyedir. Allah'tan haya ederek günahlardan vazgeçen kimsedir. Bu da velilerin derecesidir. Onların tövbesidir. Evvab en üst seviyedir. Allah'ın celaline ve zatına tazimen günahlardan uzak duran kimsedir. Bu derece peygamberlerin derecesidir. Evet, tövbe nedir bilir misiniz? Tövbe ileride yaparım sözünü terk etmektir. İleride şunu şunu yaparım. Farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar var. İleride yaparım. İleride bırakır, terk ederim. Ya tövbe ettin mi bir daha dönmemeli. Allah Allah, biraz sonra yaşayacağına sen garantin mi var? Hemen bir an önce tövbe etmek lazım. Tabii ki tövbenin İslam'daki yeri ne? İslam'ı bir bineye benzeyecek olursak arsa lazım. Temel lazım. Direkler, duvarla bir de tavan lazım. Arsa tövbe. Arsa olmadan bine düşünebilir mi? Olmaz. Önce ayetlerde tövbe gelir, sonra iman gelir, sonra salih amel gelir. O binanın temeli ne? İman. Direkler, duvarları ne? Salih ameller. Tavanı ne? Devamı, sebat etmek. Çünkü ayet-i kerime ve inni le gaffarun limen tebe ve amene ve amile salih thumme ihteda. Mutlaka mutlaka ben muhakkak bağışlayacağım, mağfiret edeceğim tövbe eden, iman eden, salih amel işleyen. Bunlara da, bunlar da yani efendim tövbede, imanda, salih amelde sebat eden, devam eden. Demek ki birincisi tövbe temel hakikaten. Ama iman olmadı mı ameller kabul değildir. Elbette küfürden dövbenen zaten iman olmaz. Değil mi? Haramlardan dönecek. Tabi farzı işlemek ayrıdır. Haramlardan dönmek ayrıdır. Harama dönmek de farzdır. Farzı işlemek de farzdır. Bunu da bilelim. Ayrı ayrı farzlar çünkü bunlar. Tövbenin kabul edilmesinin şartları o işlediği günahı terk edip dönmek. Bu tövbenin bedenidir. Onu yaptığına pişman olmak bu tövbenin ruhudur denmiş. Ruhsuz insan yaşar mı? Tövbenin ruhu da nedir? Pişmanlık. Pişman değil misin? O zaman tövbe etmemiştin sen. Bir daha günah yapmamaya azmetme bu tövbenin kalbidir. Kalpsiz insan da yaşamaz. Demek ki azmetmek lazım. O işte o kimse nasıl yaptı? 100 kişi öldüren adam İyilerin bulunduğu yere gitti, tövbe etti, azmetti. İşte azmetmek. Kul hakkı varsa kul hakkından arınmaktır. Tabi Cenab-ı Hak Teala razı oldu mu kendi alacaklarının hepsinden razı eder. Ama ona garantimiz yok. Öyleyse günah işleyelim, herkes hakkını yiyelim. Nasıl olsa beni affeder, onu da affeder. Öyle garantimiz yok. Evet, tövbenin gerçekleşmesi, her günahın tövbesi kendi cinsindendir. Namazların tövbesi kılmadıklarını kılmakla, zekatın tövbesi vermediklerini vermekle, orucun tövbesi tutmadıklarını tutmakla, kul hakkı varsa onu okula vermekle, yani okulla helalleşmektir, değil mi? Tövbe etmek herkes için mi lazım? Evet. Estağfirullah. Ve tubu ilallahi tövbeten nasuha. Ve tubu ilallahi cemiyan eyyel müminine aleyküm tüflühün. Ey müminler, hepiniz tövbe edin ki kurtulasınız.
Herkes kurtulmak istiyor mu? Herkes tövbe etmek.

0: Demek ki hepimiz günahı var. Ey müminler dedi, hepiniz tövbe edin ki kurtarasınız. Kurtulmak isteyen herkes tövbe edecek. Kim kurtulmak istemez ki, değil mi? Evet, kurtuluş cehennemden kurtuluş, cehenneme giden yoldan kurtulmak, dönmek, cennete giden yola yönelmek, cenneti kazanıcı ameller işlemek, Allah'tan da yardım istemek. Çünkü Efendimiz sahabenin ileri gelenlerinden sana mescitten çıkmadan bir dua öğreteceğim dedi. Sahabenin müştehitlerinden. Tam çıkacağız mı? Ya Resulallah bana öğretecektin. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım bana yardım et. Seni zikretmeye ve sana şükretmeye ve sana güzel kulluk etmeye bana yardım et. Hazreti Ali'ye de e'imme dedi. Genel yap dualarını dedi. Yani Allahümme e'inna. Ya bize yardım et. Seni zikretmeye, sana şükretmeye, sana güzel kulluk etmeye bize yardım et diye cemi yapalım. Çoluk çocuğumuzu düşünelim, dostlarımızı düşünelim, müminler hepsini düşünelim. Belki onların arasında seninkini de kabul eder. Onun için cemi düşünelim. Kur'an'da da hep emir neredeyse dualar cemi geçer. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasene. Mesela ey Rabbimiz bize dünyada hasene ver. Hepimize bize. Ve fil ahirete ahirette de hasene ver. Bakın adabenler cehennem azam bizi koru. Hep cemi geçmiş. Evet, huzurlu toplum günahkarlığını idrak edip tövbe ederek Allah'a yönelen, günahlardan dönmeyi söz verip tövbede azmedip günaha bir daha dönmeyen, Allah Teala'nın affedici, bağışlayıcı olduğunu kabul edip Allah-u Teala'ya itaat ederek sığınan. Demek ki şimdi hadiste ne buyurdu Efendimiz? Tövben var, alimden misal verdi ya. Tövben tamam ama günah kurtulman yetmiyor, sevap işlemen lazım. Sevap işleyenlerin bulunduğu yere git dedi. Demek ki ben günah bir daha işlemeyeceğim demek günahın tövbesi için yeterli değil. Evet, günahı terk edecek, sevap işlemeye de başlayacak. Çünkü ayet-i kerimede de okuduk, söyledik az önce Zümer suresi 53. 54. 55. ayetlerde de ki ey nefislerini israf eden kullarım, Allah bütün günahları bağışlıyor. Bütün günahları bağışlıyor. Tövbe edin. Allah'ın rahmet ümit kesmeyin. Arkasından da Allah'a yönelin. Ona teslim olun azap gelmeden önce. Ve sonra takvaya yönelin. Azimete yönelin dedi. En güzeline uyun dedi. Kur'an'ın en güzeline takva ile ilgili ayetler, hadisler. Evet. Demek ki sadece tövbe ettim demek yetmiyor. Günahlardan tövbe etmen ne gerekiyor? Farzları, vacipleri işlemeye de dönmen gerekiyor. Onları terk etmiştin, onları işleyeceksin. Öbürleri terk etmişsin. Evet, günah işlemiştin, günahları terk ettik. Yetmiyor. Bir de sevap işlemeye yönelmek lazım. Evet. İstiğfar ve tövbe ne demek? Tövbe dönmek demek fiilen. Ama istiğfar af talep etmektir. Biri dilledi, biri fiilendir. Demek ki bir adam günahları terk etmeden Allah'tan af ve mağfiret istemek yalancıların istiğfarıdır denmiş Fudayl bin Ayas. Günahları terk etmiyor, Allah'tan af ve mağfiret istiyor. Bu yalancıların istiğfarıdır demiş. Bizim istiğfarımız da bir diğer istiğfara muhtaç demiş Rabiat Radavi Hazretleri. Niye? Böyle istiğfara da istiğfar etmek lazım. İstiğfar diyorsun, tövbe tövbe diyorsun yine. Tavuk tövbesi bilir misiniz nedir? Tavuk gider, piste gagasını vurur ya, gelir toprağı vurur, bir de yapmayacağım, bir de yapmayacağım der. Gider yine biraz sonra yine piste uğraşır, gelir bir de yapmayacağım, bir de yapmayacağım. Gagasını toprağa sürer. Böyle tavuk tövbesi uygun değildir. Ama ne kadar günah işlemişsek hocam, tavuk gibi o işlemiş olsam bile dönmeyecek mi? Dön, Allah kabul ediyor, yeter ki dön. Ama senin niyetin tövbe tövbe demekle olmuyor ki, fiilen dönmen lazım. İyilerin bulunduğu yere gitmen lazım, iyiliği yapman lazım. Kötülüğü terk etmen lazım. Tövbe böyle olur. Ya nasuh tövbe edin diyor. Nasuh tövbe dönmemek üzere yapılan tövbedir. Muaz bin Cebel radıyallahu anh peygamberimize sordu. Ey Allah'ın Resulü, nasuh tövbe nedir diye sorunca, kulun yapmış olduğu günaha pişmanlık duyup Allah'a özrünü arz edip sonra da üstün südün memeye geri dönmediği gibi o günaha dönmemesidir. Demek ki bir, kulun yapmış olduğu pişmanlık duyması, sonra Allah özrünü arz edip ben bu kadar günah işledim, sonra da sütün memeye geri dönmediği gibi günaha dönmemesidir. Azmeden adam günaha bir daha dönmez. Ama Allah'tan da yine yardım isteyecek. Hazreti Ali'den şöyle rivayet edilmiş. Bir çöl arabının Allahümme inni estağfiruke ve etubu ileyk. Ey Allah'ım, senden beni bağışlamanı diliyor ve sana günahlarımdan dolayı tövbe ediyorum dediğini işitmişti ona. Ey adam, tövbede dil çabukluğu yalancıların tövbesidir demişti. Adam o halde tövbe nedir deyince de Hazreti Ali radıyallahu anh ona şöyle cevap vermiş. O tövbenin 6 özelliği vardır. Geçmiş günahlara pişmanlık duymak, farzları iade etmek, mazlumun hakkını vermek, düşmanlarla helalleşmek, bir daha ona dönmemeyi azmetmek ve nefsi günah içerisinde büyüttüğün gibi Allah'a itaatte eritmek ve ona günahların tadını tattırdığın gibi itaatin de acısını tattırmaktır. Ne hoş. Büyükün sözü de büyük oluyor yani. Tespitlere bak. Nasuh tövbenin alameti 4'tür. Nasuh tövbenin, bir daha dönmemek üzere yapılan tövbenin efendim alameti 4'tür. Dünyalığın azlığı, nefsin zilleti, yüce Allah'a taatlarla yaklaşmanın çokluğu, yine de taatlerini az ve noksan görmektir. Peygamberimize ilk gelen ayetlerden biliyor musunuz? Sallallahu aleyhi ve sellem, çok yapıyorsun diye başa kalkma dedi. Ne kadar yapsan az kabul et. Bizim namazlarımıza bakıyoruz, namazlarda bir namazda değiliz değil mi? Yani her gün kıldığımız namazlar bile doğru dürüst değil. Düşün. Demek ki her halimizde noksanlığımız var. Ya Rabbi, noksanımızı tam sayı. Tam gibi yaptığını iddia etsen bile etme iddia. Ya Rabbi, ben güya fazla yaptım, çok yaptım zannediyorum ama evet, benden istenene göre azdır diyeceksin. Kim tövbesinde müstakim olur, dünya hakkında da dünyanın gaye ve engel olmasını terk ederse, diğer makamlar ve salih ameller kendisine toplanır demiş Aliül Havves Hazretleri. Evet, tabii ki nasuh tövbe bir manasında zahiren ve batınen yapılan günahlara tövbe. Zahir, beden işlediği günahlara tövbe, gözüyle, kulağıyla, diliyle, eliyle, hatta burnuyla. Hocam, bunun ne alakası var diyeceksin, bunu nasıl günah işliyor? Ömer bin Abdülaziz, 2. Ömer bin, 5. halife, Raşid halife denir. Ömer bin Abdülaziz'in yanına koku getirilmiş, burnu tutmuş. Demişler, niye burnunu tuttun sen? Demiş, o Beytülmal'ındır. Burnunun da demiş, lezzeti dedi, koklamak, benim değil ki koklayayım demiş, burnunu tutmuş. Kadınlar geçiyor, boya küpüne sanki girmişler böyle hani, burnunu tut. Niye? Çünkü onların o caiz değildir. Kokulu dışarı çıkması, sen de aklına bir şey gelmesin diye burnunu tut. Neyse. Mesela bir de batınan tövbe, riyaya tövbe et, kalbin günahı. Ucube tövbe et, kendini beğenmek, o da kalbin günahı. Kibir, kendisini üstün görüp başkasına hakir görüp, bu da kalbin günahıdır. Kin, haset, gıpta edeceğin haset ediyor, bu da kalbin günahı. Demek hem kalp işlenen günahlara, hem kalıpla beden işlenen günahlara tövbe etmek. Evet, hem zahir hem batın tövbe etmek lazım. Elbette ki bu hususta en iyi ölçü Peygamberimiz Efendimiz'dir. Öyleyse onu daima biz kendimize ölçü alacağız. Evet, size başka bir hadis okuyayım size. Gerçekten çok manidar. İslam her meseleyi hakikaten halletmiş. Mesela Ebu Nüceyd İmran bin Hüseyin el-Huzayr radıyallahu anhuma, evet, ondan rivayet edildiğine göre Cühene kabilesinden zina ederek gebe kalmış bir kadın Peygamberimiz huzuruna geldi ve ya Resulallah, cezayı gerektiren bir suç işledim, cezamı ver dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam kadının velisini çağırttı, ona bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir buyurdu. Ne kadar önemli, ona iyi davran dedi. Yani bir günah işlemiş, siz şeytanına yardımcı olmayın demektir. Çünkü kötü davranırlarsa, hakaret ederlerse, işkence yaparlarsa belki İslam'dan da vazgeçebilir, Allah korusun. Hatta bir ceza uygulanıyordu, hakaret edince Efendimiz sen iki kat ceza veriyorsun dedi Efendimiz o hakaret edene. Çok önemli. Niye? Şeytana yardımcı olursun, şeytan hemen yuva verir, İslam budur falan diye. Böyle Müslümanlar olur mu, böyle İslam olur mu diye, bir de Allah korusun. Bu kadına iyi davran, doğum yapınca bana getir buyurdu. Adam Resul-i Ekrem'in buyurduğu gibi yaparak kadını doğumdan sonra getirdi. Resul-i Ekrem aleyhisselam kadının üzerine elbisesinin iyice bağlanmasını emretti. Sıkı sıkıya bağladılar. Sonra Peygamber aleyhisselamın emri üzerine taşlanarak öldürüldü. Daha sonra Resul-i Ekrem Efendimiz kadının cenaze namazını kıldı. Hazreti Ömer, ya Resulallah, zina etmiş bir kadının namazını mı kılıyorsun diye sorunca Peygamberimiz ne buyurdu? O kadın öyle bir tövbe etti ki şayet onun tövbesi Medine halkından 70 kişiye taksim edilseydi hepsine yeterdi. Sen Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmak için can vermekten daha üstün bir şey biliyor musun demiş Efendimiz. Yani öyle bir tövbe etti ki bak canını feda etti. Niye? Ahiret azabına ben düçar olmayayım, mahkum olmayayım diye. Ne büyük müthiş bir şey değil mi? Demek ki hakikaten bir mümin için önemli olan Rabbin huzuruna tertemiz varmaya gayret etmektir. Rabbinin hoşnutluğunu kazanmak için canını vermesi, ruhunu teslim etmesi gerekse bile bunu seve seve yapmalı. Evet, onun için ne diyoruz? Bir cihad olsa da şehit olsam Allah'ın dinini hakim kılmak için, Allah'ın dinini galip kılmak için bir harp olsa da o harpse şehit olsam diye düşünmeli. Niye? Çünkü şehitlik hakikaten. Ama diyeceksiniz ki kul hakları Cenab-ı Hak der, razı oldu mu? Razı eder inşallah. Şehitlik başka bir mertebe. Bir günah işleyince önce Allah'tan korkmalı. Yaptığına pişman olmalı. Gözyaşları dökerek ağlamalı ve kendini bağışlaması için Rabbine yalvarmalıdır. Hocam benim gözümün yaşı pek akmaz. İçine doğru akıyorsa iyi. Ama bazen dışına akar, bazen içine akar. Dışına da bir damla bile olsa akmalıdır. O bir damla bile içeriden içine doğru aktığının da işareti olur. Önemli ağlamak çünkü. Benim bildiğimi bilseydiniz لَوْ تَعَلَمُونَ مَا عَلِمْ لَدَهَكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَتُمْ كَثِيرًا. Benim bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz diyor Resul-i Ekrem Efendimiz. İnsan günaha nereye götüreceğini bilse insan haline ağlamaz mı? Ağlamıyorsak bu halimize ağlayalım. Samimi bir Müslüman yapacağı bu. Fakat samimiyet ve ihlas derece derecedir. Bu olay başından geçen hanım sahabinin samimiyeti ve ihlası bizim takdirlerimizin çok üzerindedir. Adam öldürülmesini biliyor. Beni öldürün pek kurtuluyum bundan diyor. Ve hakikaten kurtuluyor. Ahirete kaldı mı ceza? Bizim hüsnü zannımız, bizim bu işteki zannı galibimiz ahirete kalmamasıdır. Evet, hem de tövbesini 70 kişiye dağıtsa Medine'den hepsine yeterli diyor Efendimiz. Müthiş. O Cenab-ı Hakk'a bütün varlığıyla dönmüş ve dünyalara sığmayan muazzam imanıyla el açıp bağışlanma dilemiş. Ahirette Mevlasının huzurunda böyle bir günahtan dolayı hesaba çekilip perişan olmaktansa cezasını dünyada çekip kurtulmayı tercih etmiştir. Samimiyetle ve ihlasla yapılan tövbenin insanı günahlarından arındıracağı kesindir. Ayetler ve hadisler bunu ortaya koyuyor. Fakat bu hanım sahibi belki de tövbesinin samimi olamayacağını düşünmüş. Vermesi gereken hesabı kesin bir şekilde dünyada götürüp bitirmek istemiş. Dünyada görüp bitirmek istemiş. Görüldüğü üzere bu bir iman meselesidir. İmanı böylesine güçlü olanların tövbesi de farklı oluyor gerçekten. Nitekim Efendimiz onun tövbesinin sadece kendisini kurtaracak bir güçte değil, 70 kişiye dağıtılsa hepsinin günahlarını bağışlayacak bir kuvvete sahip olduğunu ortaya koymuş, belirtmiş, bildirmiş Efendimiz. İmanı güçlü olan biri zina gibi ağır bir suç işleyebilir mi diye sorulabilir. Evet, işleyebilir. İnsan masum değil, hata edebilir. Allah korusun hepimizi de. Çünkü günahlardan sadece peygamberler korunmuştur. Onların dışındaki bütün insanlar hata edip büyük günah işleyebilir. Kul daima kusurludur ve her zaman yanılabilir. Hep zayıf zamanını kollayıp duran nefsiyle şeytanın oyununa gelebilir. Büyük konuşma, sonra büyük belayı görürsün. Allah korusun. Bu durumda önemli olan günah işledikten sonra ne yapacağını bilmektir. Bir kulu günah işlemeyi yasaklayan Rabbini hatırlayarak pişmanlık duyuyor ve yaptığına düzülerek Rabbim bağışla diye inleyebiliyorsa kurtuluş yönüne girmiş demektir. Çünkü kulunun günahları gökleri tutsa bile el açıp kendisine yalvardığı ve affını dilediği sürece onu bağışlayacağını vaat eden Allah Teala'dır. Tirmizi Deavat 99 numaralı hadiste geçmekte. Evet, başından bu olayı geçen hanım sahabinin kim olduğu bilinmiyor. bilinse bile sahabe rivayet etmez. Niye? Çünkü onun hakkında kıyamete kadar ne yapılırdı? Gıybeti yapılırdı. Onun için sahabe rivayet ederken bunları söylemez. Mesela bir bedevi gelmiş. Bedevi mescidin köşesine çiş etmiş. Sahabe biliniyor ama kimse onun ismini söylemez. Rivayetlerde ismi geçmez. Niye? Çünkü herkes onu kınardı, aleyhinde konuşurdu, gıybet edilirdi. Ona dikkat edilmiş. Günaha sebep olmamak da önemli çünkü yani. Cenab-ı Hak Teala bizi bütün günahlardan koruya, günah işlemiştik de tövbeyi bizi muvaffak kıla. Günahkarız, her gün hatamız oluyor, günahımız oluyor. Cenab-ı Hak hem istiğfara hem de tövbeyi bizi muvaffak kılsın. Sübhane Rabbike Rabbil Yasimme Yasifun ve Selamun Alel Mürselin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Her model, bay bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
5: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
6: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 emel okulları Bağcılar'da. 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
8: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
9: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
10: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
2: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
11: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
12: Desibona, giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme, gocukuzmani.com, telefon 0212 286 0612. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0571 433 34 34 Arnavutköy.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
17: Reklamları dinlediniz.
18: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi, Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi, Eylül sayısı çıktı.
19: Saat 16. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM.
21: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle demiştir: Ey Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğin insanı sev, kesinlikle ondan ayrılacaksın. Dilediğini yap, mutlaka karşılığını göreceksin.
2: Özel efendim.

0: البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري.
1: Berâ İbnül Azib radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına uzandığında sağ yanı üzere yatar ve şöyle derdi: Allah'ım, nefsimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşlerimi sana havale ettim. Sırtımı sana yasladım. Senin rahmetinden ümit eder, senin azabına karşı korkarım. Senin azabına karşı senden başka ne korunak var ne de kurtarıcı var. İndirdiğin kitaba, gönderdiğin peygambere iman ettim. Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Tahrim 8. Cennetliklerin duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin derler.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel okulları Bağcılar'da.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 6357 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
10: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Senin okulun.

0: yine daha söyleyecek çok sözümüz var. 103.2 Özel FM.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Özel FM. Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve ala cemii'il enbiya'i vel murselin. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymanın vacip olduğu babı. 6065. Bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Leys tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Rumh da tahdis etti. Bize Leys İbn-i Şihab'dan haber verdi. O Urve bin Ezzübeyr'den rivayet ettiğine göre Abdullah bin Ezzübeyr kendisine şunu tahdis etti. Ensardan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda hurma ağaçlarını suladıkları Harre'deki su kanalı hakkında davalaştılar. Ensardan olan kişi suyun önünü kesme de geçsin dedi. Zübeyr onların bu isteklerini kabul etmedi. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda davalaştılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr'e "Ey Zübeyr, sula sonra suyu komşuna sal gitsin." buyurdu. Ensardan olan kişi kızarak "Ey Allah'ın Resulü, senin halan oğludur diye mi böyle hüküm verdin?" deyince Allah'ın Nebisi'nin sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Sonra "Ey Zübeyr, sula sonra suyu duvar diplerine varıncaya kadar tut." buyurdu. Zübeyr dedi ki "Allah'a yemin ederim ki ben şu ayetin bu husus hakkında indiğini zannediyorum. Hayır, Rabbine yemin olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlıklarda senin hükmüne başvurduktan sonra içlerinde herhangi bir sıkıntı duymayıp ona büsbütün teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar." Şerh: Harre su kanalları Şirac yani su kanalları Şin ve Cim ile olup suların aktığı yerlere denilir. Tekili Şerce'dir. Harre ise kara taşların bulunduğu düz araziye denilir. "Ey Zübeyir, sula nokta nokta nokta sonra da suyu duvar diplerine varıncaya kadar alıkoy." Buradaki "senin halan oğludur diye mi" ibaresindeki "en diye mi" de hemze fethalıdır. Yani senin bu işi yapmanın sebebi onun halan oğlu olması mı? Yüzünün rengi değiştiğinden maksat nübüvvetin saygınlığı çiğnendiği için ve bu kişinin söylediği sözün çirkin olması sebebiyle öfkelenip yüzünün rengi değişti. Cim harfi fethalı cedir ile kesreli

0: Cidir duvar demektir. Çoğulu cudur diye gelir. Duvara dönünceye kadar ise oraya varıncaya kadar demektir. Duvardan kasıt ise duvarın dibidir. Ağaçların dibi olduğu da söylenmiş ise de doğrusu birincisidir. İlim adamları bunun miktarını suyun arazinin tamamının üzerinde insanın ayak topuğunun ıslanacağı noktaya kadar yükselmesidir. Buna göre suyun hemen yakınındaki birinci arazinin sahibi bu sınıra varıncaya kadar arazisinde suyu tutması, sonra da onu sonraki komşusuna salması hakkıdır. Zübeyir de birinci arazinin sahibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona yol göstererek sula, sonra da suyu komşuna sal dedi. Yani hakkından daha az miktarda bir şey sula, sonra onu komşuna sal. Böylelikle Zübeyir'e nazı geçtiği için onun nispeten aleyhine olan bir yol göstermişti. Bu hadisin şerhi daha önce ilgili babında açıkça geçmiş bulunmaktadır. İlim adamları der ki, eğer bugün bir kimse ensardan olan o kişinin söylediği sözün bir benzerini söyleyip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği hükümde hevasına meylettiğini iddia edecek olursa bu bir küfür olur ve bu sözü söyleyen hakkında mürtetlerin hükümleri cereyan eder. Şartlarının bulunması halinde de öldürülmesi gerekir. İlim adamları der ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu terk etmesinin sebebi İslam'ın ilk dönemlerinde insanların kalplerini ısındırması ve olayları en güzel yolla bertaraf etmesi, münafıkların ve kalbinde hastalık bulunanların eziyetlerine sabretmesiydi. Ayrıca o kolaylaştırın zorlaştırmayın, müjdeleyin nefret ettirmeyin buyurduğu gibi. İnsanlar Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmasınlar diyordu. Yüce Allah'ta içlerinden pek az müstesna olmak üzere sen onların daima hainliklerini göreceksin. Şüphe yok ki Allah iyilik edenleri sever. Maide 13 buyurmaktadır. Kadiyaz dedi ki Davudi'nin naklettiğine göre Zübeyir ile davalaşan bu kişi münafık idi. Hadis-i şerifte onun ensardan olduğunun belirtilmesi buna aykırı değildir. Çünkü bu kişi ensarın mensup olduğu kabiledendi. Müslüman ensardan değildi. Hadislerin sonlarında yer alan Zübeyir, Allah'a yemin ederim ki ben şu ayetin onun hakkında nazil olduğunu sanıyorum. Hayır Rabbine andolsun ki iman etmiş olmazlar. Nisa 65 sözlerine gelince bir kesim bu ayetin nüzul sebebinin bu olduğunu söylediği gibi ayetin Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne başvuran ve onun da birisinin aleyhine hüküm vermesi üzerine bu kişinin Ömer bin el-Hattab'ın yanına gidip davamıza o hüküm versin demesi üzerine indiği söylendiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda davalaşmış bir Yahudi ile bir münafık hakkında indiği de söylenmiştir. Münafık Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hükmüne razı olmayıp kahinin huzurunda mahkemeleşmeyi istemişti. İbn-i Cerir dedi ki ayetin bütün bunlar hakkında inmiş olması da mümkündür. Allah en iyi bilendir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi tazim, zorunlu olmayan ya da bir mükellefiyet ile alakası olmayan, meydana gelmeyen ve benzeri hususlar hakkında çokça soru sormayı terk etmek babı. 6066 Bana Harmele bin Yahya et-Tucubi tahdis etti, bize İbni Vehb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. Bana Ebu Seleme bin Abdurrahman ve Said bin El-Müseyyep haber verip dedi ki Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu dinlediğini tahdis ederdi. Size yasakladığım şeyden uzak durun, size emrettiğimden gücünüzün yettiği kadarını yapın. Çünkü şüphesiz sizden öncekilere çokça soru sormaları ve nebilerine muhalefet etmeleri helak etmiştir. 6067 Bana Muhammed bin Ahmet bin Ebu Halef de tahdis etti. Bize Ebu Seleme ki o Mansur bin Seleme el-Huzayi'dir tahdis etti. Bize Leys Yezid bin el-Had'dan haber verdi. O İbn-i Şehab'dan bu isnat ile birebir aynısını rivayet etti. 6068 Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Kureyb tahdis edip dedi ki bize Ebu Muaviye tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Nümeyr de tahdis etti. Bize babam tahdis etti. Ebu Muaviye ile ikisi Ameş'ten, o Ebu Salih'ten, o Ebu Hureyre'den rivayet etti. Bize Kuteybe bin Said de tahdis etti. Bize Mugire yani El-Hizami tahdis etti. Diğer bir senette bize İbni Ebu Ömer de tahdis etti. Bize Süfyan tahdis etti. Mugire ile ikisi Ebu Zinad'dan, o Areş'ten, o Ebu Hureyre'den tahdis etti. Diğer bir senette bunu bize Ubeydullah bin Muaz da tahdis etti. Bize babam tahdis etti. Bize Şube Muhammed bin Ziyad'dan Ebu Hureyre'yi dinlediğini tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize Abdurrazak tahdis etti. Bize Ma'mer Hemman bin Münebbih'ten haber verdi. O Ebu Hureyre'den rivayet etti. Hepsi dedi ki o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den ben sizi bıraktığım sürece siz de beni bırakın buyurdu. Hemmam'ın hadisinde de bırakıldığımız sürece beni bırakın şüphesiz sizden öncekiler nokta nokta helak oldu demektedir. Sonra hepsi de Zühri'nin Said ve Ebu Seleme'den onun Ebu Hureyre'den naklettiği rivayetine yakın olarak hadisi zikrettiler. Şerh 6066-6068 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size nehyettiğimden uzak durun. Bu hadisin şerhi açık bir şekilde Hac kitabında geçmiş bulunmaktadır. Bu İslam'ın kaidelerinden birisidir. Bu babdaki hadislerden maksat ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onlara çokça soru sormayı ve meydana gelmemiş hadisler hakkında öncelikle soru sormayı onlara yasaklamıştır. Bunun hoş görülmesinin çeşitli sebepleri vardır. 1. Bu Müslümanlara herhangi bir şeyin haram kılınmasına sebep olabilir. Bundan dolayı kendileri zorluk ve meşakkatle karşı karşıya kalabilir. Nitekim bunu birinci hadiste Müslümanlar arasında cürmü en büyük olan bir kimse Müslümanlara haram kılınmamış olan bir şeyi hakkında soru sorması sebebiyle o hususun onlara haram kılınmasına sebep olandır açıklamış bulunmaktadır. 2. Bazen verilen cevapta soru soranın hoşlanmayacağı ve onun iyi karşılamayacağı bir husus olabilir. Bundan dolayı Yüce Allah buna dair ey iman edenler size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek bazı hususlara dair soru sormayın. Maide 101 buyruğunu indirmiştir. Nitekim bu husus ayetin nüzul sebebi hususundaki hadiste açıkça ifade edilmiştir. 3. Onlar belki de ona çokça soru sormakla onu yormuş ve meşakkat ve eziyetle karşı karşıya bırakmış olabilirler. Bu ise helak olmalarına sebep olur. İşte bu hususu bu kitapta zikredilecek olan Enes'in rivayet ettiği şu sözleri ile açıkça ifade edilmiştir. Allah'ın nebisine ısrar ederek çokça soru sordular. Halbuki Yüce Allah, Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere muhakkak Allah onlara dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap da hazırlamıştır. Ahzab 57 buyurmaktadır.
1: Dinlemekte olduğunuz program Ezan-ı Muhammediye'den sonra devam edecek.

söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

0: Kayser FM. Dinlemekte olduğunuz program devam ediyor.
1: 6069 bize Yahya bin Yahya tahsis etti. Amir bin Saad babasından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz Müslümanlar arasında günahı en büyük olan Müslüman, Müslümanlara haram kılınmamış olan bir şey hakkında soru sorması üzerine o şeyin haram kılınmasına sebep olan kimsedir buyurdu. 6070 bunu bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve İbni Ebu Ömer de tahsis edip dedi ki bize Süfyan bin Uyeyne Züri'den tahsis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Abbad da tahsis etti. Bize Süfyan tahsis edip dedi ki ben bunu Bismillahirrahmanirrahim'i ezberlemiş olduğum gibi ezberlemiş bulunuyorum. Zühri Amir bin Sa'd'dan o babasından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında günahı en büyük Müslüman haram kılınmamış bir husus hakkında soru sorduğu için o soru sebebiyle o hususun insanlara haram kılınmasına sebep olan kişidir buyurdu. 6071 bunu bana Harmale bin Yahya da tahsis etti. Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus haber verdi. Diğer bir senette bize Abd bin Hümeyt de tahsis etti. Bize Abdurrezzak haber verdi. Bize Ma'mer haber verdi. İkisi Zühri'den bu isnat ile rivayet etti. Ma'mer hadisinde şu fazlalıkta vardır. Bir şey hakkında soru sorup da gagalarcasına lüzumsuz inceliklerini araştırırsa Yunus'un hadisi rivayetinde de Amir bin Sa'd'dan rivayete göre o Sa'd dinlemiştir demektedir. Şerh 6069-6071 numaralı hadisler. Muhakkak Müslümanlar arasında cürmü en büyük Müslüman. Bir diğer rivayette ise bir şey hakkında soru sorup da onu gagalarcasına lüzumsuz ayrıntıları ile inceleyen denilmektedir. Yani onu araştırmakta alabildiğini aşırıya giden ve uç noktalara kadar ulaşmak isteyen kimse demektir. Kadıyaz dedi ki burada cürümden kasıt Müslümanları sıkıntıya sokmaktır. Yoksa kendisinden dolayı ceza verilen günah anlamındaki cürüm değildir. Çünkü soru sormak mübah idi. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana soru sorun buyurmuştur. Kadıyaz'ın sözleri bunlardır. Ama Kadıyaz'ın bu söyledikleri zayıf hatta batıldır. Doğru olan ise Hattabi'nin, tahrir sahibinin ve ilim adamlarının büyük çoğunluğunun bu hadisi şerhinde şu söyledikleridir. Burada cürümden kasıt günahtır. Bu ilim adamları der ki bu adı anlamda fethalı olarak cereme, günah işledi, içtereme ve tecerreme denilir. Hattabi ve başkaları dedi ki bu hadis kendisini zorlayarak yahut da ihtiyacı olmayan bir hususta işi yokuşa sürmek maksadıyla soru soran kişi hakkındadır. Bir meseleyle karşı karşıya kaldığı için zaruret dolayısıyla soru soran kişiye de günah söz konusu değildir. Ona sitem de edilmez. Çünkü Yüce Allah bilmiyorsanız bilenlere sorun buyurmaktadır. Enbiya 7. Tahrir sahibi ve başkaları dedi ki bu hadiste başkalarına zararlı olan bir işi yapan kimsenin günah kazanacağına delil vardır demişlerdir. 6072 bize Mahmud bin Gaylan, Muhammed bin Kudame Es-Sülemi ve Yahya bin Muhammed bin El-Lu'lu'i lafızları birbirine yakın olmak üzere tahsis etti. Mahmud dedi ki bize En-Nadr bin Şümeyl tahsis etti. Diğer ikisi bize En-Nadr haber verdi dedi. Bize Şube haber verdi. Bize Musa bin Enes, Enes bin Malik'ten şöyle dediğini tahsis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ashabı ile ilgili bazı şeyler ulaşınca bir hutbe verip şöyle dedi. Bana cennet ve cehennem gösterildi. Hayır ve şer hususunda bugün gibisini görmedim. Ve eğer benim bildiğimi bilseydiniz pek az güler ve çok ağlardınız. Enes dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı üzerine bugünden daha zor bir gün gelmedi. Başlarını örttüler, inleyerek ağladılar. Bunun üzerine Ömer ayağa kalkarak Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Nebi olarak Muhammed'e razı olduk dedi. Bu sefer o adam ayağa kalkarak babam kim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baban filandır buyurdu. Bunun üzerine ey iman edenler size açıklanınca üzüleceğiniz bir takım şeyler sormayın. Maide 101 buyruğu nazil oldu. Şerh cennet ve cehennem bana gösterildi. Çokça ağlardınız. Bu hadisten cennet ve cehennemin halen yaratılmış oldukları anlaşılmaktadır. Onların gösterilmesiyle ilgili açıklama da daha önceden geçti. Hadisin anlamı şudur: ben bugün cennette gördüğümden daha çok hayır görmediğim gibi bugün cehennemde gördüğümden daha çok şer de görmedim. Eğer benim gördüğümü görmüş olsaydınız ve gerek bugün gördüklerimden gerek bugünden önce gördüklerimden öğrendiklerimi siz de öğrenmiş olsaydınız aşırı derecede korkardınız, gülmeniz azalır, ağlamanız çoğalırdı. Yine hadiste böyle bir durumda lev şayet eğer lafzını kullanmakta bir mekruhluk bulunmadığına delil vardır. Başlarını örttüler, inleyerek ağladılar. Burada inleyerek anlamak anlamını verdiğimiz hanin hı harfi iledir. Nüshaların birçoğunda bu şekilde olduğu gibi ravilerin çoğunluğu da böyle rivayet etmişlerdir. Bazısı ise ha ile rivayet etmişlerdir. Her iki şekli de zikredenler arasında Kadıyas, Tahrir sahibi ve başkaları da vardır. Bunlar derler ki hı harfi ile anlamı ağlama sesidir. Bu da hıçkırarak ağlamaktır. Tan daha alt derecede bir ağlama türüdür. Hani'nin asıl anlamı ise ha ile seni sesin ağızdan çıkması durumunda olduğu gibi burundan çıkması demektir. Halil ise bu gunneli bir ses anlamındadır. Asma ise bir kimsenin ağlaması arka arkaya devam ederse ve böylelikle onda bir gınne oluşursa buna hı harfi ile hanin denilir. Ebu Zeyd ise her ikisi aynıdır. Bu da şiddetlice ağlamak demektir demiştir. 6073 bize Muhammed bin Ma'mer bin Ribsi el-Kaysi de tahsis etti. Musa bin Enes dedi ki Enes bin Malik'i şöyle derken dinledim. Bir adam ey Allah'ın Resulü babam kimdir dedi. O baban filandır dedi ve ey iman edenler size açıklanınca üzüleceğiniz bir takım şeyleri sormayınız. Maide 105 ayetinin tamamı nazil oldu. 6074 bana Harmele bin Yahya bin Abdullah bin Harmele bin İmran et-Tucubi de tahsis etti. Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şahab'dan haber verdi. Bana Enes bin Malik'in haber verdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş batıya kaydığı zaman çıkıp ashabı öğle namazını kıldırdı. Selam verdikten sonra minbere çıktı, kıyameti andı. Kıyametten önce de pek büyük hususların meydana geleceğini zikrettikten sonra şöyle buyurdu: bana herhangi bir şey hakkında soru sormak isteyen onu bana sorsun. Allah'a yemin ederim bana herhangi bir şey hakkında soru sorarsanız mutlaka ben de size onu bu bulunduğum yerde kaldığım sürece haber vereceğim buyurdu. Enes bin Malik dedi ki insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu sözleri işittikleri zaman çokça ağladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çokça bana sorun buyurdu. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe ayağa kalkarak babam kimdir ey Allah'ın Resulü dedi. Allah Resulü baban Huzafe'dir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sorun sözlerini çokça tekrar edince Ömer diz çökerek Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed'e razıyız dedi. Ömer bunları söyleyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: korktuğunuz şey uzak değil. Muhammed'in nefsi elinde olana yemin olsun ki az önce cennet ve cehennem bu duvarın ardında bana gösterildi ve ben hayır ve şer hususunda bugün gibisini görmedim. İbn-i Şihab dedi ki bana Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe haber verip dedi ki Abdullah bin Huzafe'nin annesi Abdullah bin Huzafe'ye ben annesine karşı senden daha kötü davranan hiçbir oğul işitmedim. Senin annenin de cahiliye dönemi kadınlarının yaptıkları işlerden birisini işlemiş olduğundan ötürü herkesin gözü önünde onu rezil rüsvay etmeyeceğinden emin mi oldun dedi. Abdullah bin Huzafe Allah yemin ederim benim siyahi bir köleden olduğumu söyleseydi ben de baba diye onu bilirdim dedi. 6075 bize Abd bin Humeyd tahsis etti ve bize Abdurrazak haber verdi. Bize Ma'mer haber verdi. Diğer bir senette bize Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi de tahsis etti. Bize Ebu Yaman haber verdi. Bize Şuayb haber verdi. Ma'mer ile ikisi Zühri'den, o Enes'ten, o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi ve onunla birlikte Ubeydullah'ın hadisini de rivayet etti. Ancak Şuayb Zühri'den şöyle dediğini rivayet etti: bana Ubeydullah bin Abdullah haber verip dedi ki, ilim ehlinden bir adamın bana tahdis ettiğine göre Abdullah bin Huzafe'nin annesi deyip hadisi Yunus'un hadisi gibi rivayet etti. Şerh 6074-6075 numaralı hadisler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana sorun demeyi çoğaltınca Ömer diz çöktü ... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. İlim adamları der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri bunun kendisine vahiy ile bildirildiği şeklinde açıklanır. Yoksa onun yüce Allah'ın bildirmesi hali dışında gayb olup da kendisine sorulan her bir hususu bilmesi söz konusu değildir. Kadiyaz dedi ki, hadisin zahirine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bana sorun buyurması bir kızgınlığın neticesiydi. Nitekim diğer rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hoşlanmadığı bazı hususlara dair soru soruldu. Ona sorulan sorular çoğalınca kızdı, sonra da insanlara bana sorun buyurdu denilmektedir. Halbuki onun tercihi çokça soru sormamak idi. Fakat sorularına cevap vermekte onlara muvafakat etmesinin sebebi ise soruyu karşılıksız bırakmanın imkansız oluşundan ve onların çokça soru sormayı arzu ettiklerini görmesinden dolayıdır. Allah en iyi bilendir. Ömer radıyallahu anh'ın diz çöküp söylediklerine gelince, o bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı edebinden, ona ikram olmak üzere ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme eziyet verip de helak olacak noktaya gelmemeleri için Müslümanlara olan şefkatinden dolayı söylemişti. Onun söyledikleri sözlerin anlamına gelince, bizler yanımızda yüce Allah'ın kitabından bulunanlara, Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine razıyız ve bunlar soru sormaya bizi muhtaç bırakmayacak şekilde biz onlarla yetiniyoruz. Bu bize oldukça yeter demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin korktuğunuz şey uzak değil. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki gösterildi. Buradaki evla korktuğunuz şey uzak değil. Tehdit ve korkutmadır. Acıma ve şefkat anlamında olduğu da söylenmiştir. Yazıklar olsun gibi. Buna göre bu kelimeyi büyük bir işten kurtulan kimse söyler. Doğru ve meşhur olan ise bunun tehdit için olduğudur. Yani hoşlanmadığınız o şey size yakındır demek olur. Yüce Allah'ın sana layıktır o azap, evet sana layıktır, evla leke fe evla. Kıyamet 34 buyruğunda da bu lafız kullanılmıştır. Yani hoşlanmadığın şey sana yakındır, ondan kork, çekin demektir. Bu da yakınlık anlamına gelen veliden alınmıştır. Anifen ise pek yakın, az önce demektir. Meşhur olan başındaki hemzenin med ile okunmasıdır. Kasr ile de söylenir. 7 kıraatte her iki şekilde de okunmuş olmakla birlikte çoğunluk med ile okumuştur. Abdullah bin Huzafe'nin annesi ona ... dedi. Abdullah bin Huzafe'nin annesinin söylediği garefet fiili kötü bir iş yaptı demektir. Kasıt da zinadır. Cahiliye ise nübüvvetten önceki dönemde yaşayanlara denir. Cahilliklerinin çokluğundan ötürü onlara bu isim verilmiştir. Abdullah'ın bu soruyu sormasının sebebine gelince, bazı kimseler cahiliyedeki neseplere dil uzatmak alışkanlığı ile onun nesebi hakkında da ileri geri konuşuyorlardı. Nitekim bu husus diğer hadiste onunla tartışılırken babasından başkasının oğlu diye çağrılırdı. Sözü buna açıklık getirmektedir. Mülahat ise tartışma ve karşılıklı söylemek demektir. Annesinin onu rezil ve rüsvay mı edecektin sözleri de, eğer sen zinadan doğma birisi olsaydın ve senin baban Huzafe'den olmadığını söylemiş olsaydın beni rezil ve rüsvay edecektin demektir. Huzafe'nin benim bir köleden olduğumu söyleyecek olsaydım ben onu baba bilecektim demesine gelince, böyle bir şey düşünülemez. Çünkü zina ile nesep sabit olmaz denilebilir. Ama buna şu şekilde cevap verilir. Bu iki bakımdan ihtimal dahilindedir. Birincisi, Huzafe'nin oğluna bu hüküm ulaşmamış olabilir ve zinadan doğma çocuk zina eden adama nispet edilir diye düşünebilirdi. Çünkü bu husus yaşça ondan daha büyük olan bir kimse tarafından dahi bilinmiyordu. Bu kişi ise Sa'd bin Ebu Vakkas'ın zamanın cariyeden doğma oğlu. Hakkında tartıştığı sırada söz konusu olmuş ve böylelikle zina yoluyla doğmuş kardeşinin kendi nesebine katılabileceğini sanmıştı. İkinci ihtimal ise bir şüpheye dayalı olarak kadının kendisine helal olduğu düşüncesiyle onunla ilişki kurduktan sonra çocuğun nesebinin kendisine yani babasına katılması düşünülebilir. Bu durumda nesep ondan sabit olur. Allah en iyi bilendir. 6076. Bize Yusuf bin Hammad el-Mani tahdis etti. Bize Abdülala bin Said Katade'den tahdis etti. O Enes bin Malik'ten rivayet ettiğine göre insanlar Allah'ın nebisine soru sorup durdular. O kadar ki ısrarla sormalarını sürdürerek sorularını da çoğalttılar. Bunun üzerine bir gün dışarı çıktı. Minbere çıkarak bana sorun, bana her neyi sorarsanız mutlaka onu size açıklayacağım buyurdu. Ashab bunu işitince ağızlarını açmadılar ve zorlu bir hal ile karşılaşmalarının yaklaşmış olduğundan çekindiler. Enes dedi ki ben de sağa sola bakmaya başladım. Her bir adamın elbisesini başına sarıp ağlamakta olduğunu gördüm. Kendisiyle tartışıldığı zaman babasından başkasına nispet edilen mescitteki bir adam konuşmaya başlayarak ''Ey Allah'ın nebisi, babam kim?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Baban Huzafe'dir.'' buyurdu. Sonra Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh söze başladı ve ''Rab olarak Allah'a, din olarak İslam'a, Resul olarak Muhammed'e razıyız. Kötü fitnelerden de Allah'a sığınırız.'' dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Hayır ve şer hususunda bugünkü gibisini asla görmedim.'' Gerçekten cennet ve cehennemin suretleri bana gösterildi ve onları bu duvarın berisinde gördüm buyurdu. Şerh bize Yusuf bin Hammad el-Mani tahdis etti. Nispetinde nun harfi kesreli, ye harfi şeddelidir. Es-Semani dedi ki bu Ma'an bin Zayde'ye mensuptur. Bu hadisin senedindeki bütün raviler Basralıdır. Israrla sormalarını sürdürerek soruları çoğalttılar. Yani ısrarla soru sorup durdular ve bu hususta aşırıya gittiler. Arapçada ahfa, el-hafa ve el-ha aşırı ısrar etmek anlamındadır. Bunu işittikleri zaman ağızlarını açmadılar. Buradaki ram mu? Ağızlarını açmadılar. R harfi fetalı, ötreli olan mim de şeddelidir. Sustular demektir. Bunun aslı ise dudak anlamındaki meramme'den gelmektedir. Yani dudaklarını birbirleri üzerine kapattılar ve hiç konuşmadılar. Koyunun otu dudaklarının arasını almasını anlatmak için de bu kökten gelen fiil olarak rammet eşraatı kullanılır. Bir adam söze başladı, sonra Ömer söze başladı. Dil bilginlerinin dediklerine göre enşe'e başladı anlamındadır. Enşe'allahul hak. Allah mahlukatı yaratmaya başladı. Yoktan var etti tabiri de buradan gelmektedir. 6077 bize Yahya bin Habib el-Haris'i tahdis etti. Bize Halid yani bin el-Haris tahdis etti. Diğer bir senette bize Muhammed bin Beşşar da tahdis etti. Bize Muhammed bin Ebu Adi tahdis etti. Halid ile birlikte ikisi Hişam'dan rivayet etti. Diğer bir senette bize Asım bin En-Nadr et-Teymi de tahdis etti. Bize Mu'temir tahdis edip dedi ki babamı Hişam ile birlikte şöyle derken dinledim. Bize Katade Enes'ten bu olayı zikrederek tahdis etti. 6078 bize Abdullah bin Berrat el-Eşari tahdis etti. Ebu Musa dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme hoşuna gitmeyen bazı hususlar hakkında soru soruldu. Ona sorulan sorular çoğaltılınca kızdı. Sonra da insanlara ne hakkında isterseniz bana sorun buyurdu. Bunun üzerine bir adam babam kimdir dedi. Baban Huzafe'dir buyurdu. Bir başkası kalkarak babam kimdir ey Allah'ın Resul dedi. Ona baban Şeybe'nin azatlısı Salim'dir buyurdu. Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki kızgınlık ifadesini görünce ey Allah'ın Resulü biz Allah'a tevbe ediyoruz dedi. Ebu Kureyb'in rivayetinde de adam babam kimdir ey Allah'ın Resul dedi. O baban Şeybe'nin azatlısı Salim'dir buyurdu denilmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi kişisel görüşü olmak üzere dünya maişetine ait hususlarda söyledikleri dışında şer'an söyledikleri hususlara uyup gereklerini yerine getirmenin vacip olduğu babı. 6079 bize Kuteybe bin Said es-Sakafi ve Ebu Kamil el-Cahderi lafızları birbirine yakın olmak üzere tahsis etti. Bu Kuteybe'nin rivayetidir. İkisi dedi ki bize Ebu Avane Simak'tan tahsis etti. O Musa bin Talha'dan o babasından şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte hurma ağaçlarının başlarına çıkmış bir topluluğun yanından geçtim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ne yapıyor buyurdu. Yanındakiler onu yani onları aşılıyorlar. Erkek olan tohumu yani çiçeği dişi olanın içine koyuyorlar ve böylelikle aşılanmış oluyor dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bunun herhangi bir faydasının olacağını sanmıyorum buyurdu. Talha dedi ki onlara bu haber verilince onlar da bu işi yapmayı bıraktılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de bu yaptıkları haber verilince eğer bunun kendilerine bir faydası varsa onu yapsınlar. Ben sadece bir zanda bulundum. Zandan dolayı da beni sorgulamayın. Ama size Allah'tan herhangi bir şey söyleyecek olursam onu alın. Şüphesiz ki ben aziz ve celil Allah'a asla yalan söylemem buyurdu. 6080 bizi Abdullah bin el-Rumi el-Yemani Abbas bin Abdülazim el-Amberi ve Ahmet Cafer el-Makiri'den tahsis edip dediler ki bize Nadir bin Muhammed tahsis etti. Bize İkrime ki o bin Ammar'dır tahsis etti. Bize Ebul Necaşi tahsis etti. Bana Rafi bin Hadiç tahsis edip dedi ki Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde onlar da hurma ağaçlarını tebir ediyorlardı. Hurma ağaçlarını telkih ediyorlardı. Aşılıyorlardı. Allah Resulü ne yapıyorsunuz buyurdu. Onlar biz önceden beri bunu yapıyorduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki de yapmasanız bir hayır olur buyurdu. Bunun üzerine onlar bu işi bıraktılar. Bu sefer ağaçlar mahsullerini döktü yahut eksik geldi. Sonra bu hususu ona söyleyince o ben ancak bir beşerim. Size dininizden olan bir şeyi emrettiğim takdirde onu alın. Kendi görüşümden olan bir şeyi emredecek olursam muhakkak ki ben ancak bir beşerim buyurdu. İkrime yahut buna yakın dedi. El-Makiri ise şüphe etmeden mahsullerini döktü dedi. 6081 bizi Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Amr en-Nakid ikisi Esved bin Amir'den tahsis etti. Ebu Bekir dedi ki bizi Esved bin Amir tahsis etti. Bizi Hammad bin Seleme Hişam bin Urve'den tahsis etti. O babasından o Ayşe'den rivayet etti. Ayrıca Sabit'ten o Enes'ten rivayet ettiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hurma ağaçlarını aşılayan bazı kimselerin yanından geçince bunu yapmasanız iyi olur buyurdu. Bu sefer adi koruk mahsul verdi. Sonra onların yanından geçince hurma ağaçlarınıza ne oldu buyurdu. Onlar sen şöyle şöyle buyurmuştun ya dediler. O dünyanızın işini siz daha iyi bilirsiniz buyurdu. Şerh 6079-6081 numaralı hadisler. Bu bapta hurma ağaçlarının aşılanması hadisi yer almaktadır. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bunun bir fayda vereceğini zannetmiyorum. Bir rivayette de size dininizden bir hususu emredecek olursam onu alın. Diğer rivayette de siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz buyruğu yer almaktadır. İlim adamları der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görüşüme dayanarak buyurması teşhide bulunmak üzere değil de dünya ve dünya geçimi hakkında görüşünden hareketle söyledim demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendi içtihadına dayanarak söyleyip de şer'an görüşü olarak belirttiği hususlar gereğince de amel etmek icap eder ama hurma ağaçlarının aşılanması bu türden değildir. Aksine bu beraberinde rey yani görüş lafzı ile birlikte bundan önce söz edilen türdendir. Yani hadisin sonunda İkrime'nin kaydedilen sözü dolayısıyla bunun manasıyla rivayet etmiştir. Çünkü İkrime yahut buna yakın demiş olup Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin lafzını muhakkak bir şekilde haber vermemektedir. İlim adamları der ki bu söylenen söz haber değildir. Bu rivayetlerde açıkça ifade ettiği gibi bir zan bir kanaatten ibaretti. İlim adamlarının dediklerine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçim hususları hakkındaki görüşü ve zannı başkasınınki gibidir. Böyle bir olayın meydana gelmesi kabul edilmeyecek bir şey değildir. Bunda bir eksiklik de yoktur. Buna sebep ise nebilerin bütün gayretlerinin ahiret ile ve ahirete dair bilgiler ile alakası olmasından dolayıdır. Allah en iyi bilendir. Telkih ediyorlardı. Diğer rivayetteki tebir ediyorlardı, asılıyorlardı ile aynı anlamdadır. Bu da erkek hurma dölünü dişi dölüne koyup Allah'ın izniyle aşılanması ve mahsul vermesidir. Bana Ahmet bin Cafer el-Makiri tahsis etti. Makiri nispetinde mim harfi fetalı ayn sakin kes kaf keseli olup Yemen'de bir cihet adı olan Makire mensuptur. Mahsullerini döktü yahut eksik verdi anlamındaki bütün fiillerin asıl harfleri fetalıdır. Hadisin sonunda el-Makiri'nin şüphe etmeksizin söylediği fenefedat mahsulleri döktü ise meyvesini düşürdü anlamındadır. Dil bilginleri der ki bu şekilde dökülüp düşenlere naft denilir. Mastar olmakla birlikte dökülen düşen anlamındadır. Adi koruk çıktı. Buradaki adi koruk anlamını verdiğimiz şiiz. Şin harfi keseli, y harfi sakin, harfi med ve sad iledir. Bu da kuruduğu zaman pek yaramayan bayağı taze koruk hurmaya denilir. Bunun koruk hurmanın en bayağısı olduğu da söylenmiştir. Bir diğer görüşe göre ise bayağı kuru hurma demektir. Anlamlar birbirine yakındır. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
2: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: Özel FM uyarıyor. İslam'ın kolaylık dini olduğunu biliyor musunuz? Allah'ın insanlar için seçip beğendiği din İslam'dır. İslam, insanlara ağırlık getiren tüm yükleri kaldırır. Çünkü Allah'ı dost ve vekil edinen kişi, hayatındaki tüm sıkıntıları, korkuları, endişeleri ve zorlukları geride bırakır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36 Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
7: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 0.

0: sağlıklı bir yürüyüştür. Klinik İmirgen 0212 323 6404 Sarıyer.
1: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 4314. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No.1.
2: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
5: daha söyleyecek çok sözümüz var.
6: 103.2 Özel FM.
7: Muhakkak Allah inkar edenleri ve zulmedenleri ne bağışlar ne de doğru bir yola eriştirir. Onları ancak cehennemin yoluna iletecek ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu ise Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden hakla geldi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah bilendir, hikmet sahibidir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yiyecek satan bir yerden geçiyordu. Elini içine soktu ve parmaklarına ıslaklık ulaşınca şöyle dedi. Bu nedir ey yiyecek sahibi? O şöyle dedi. Ya Resulullah, o yağmurda ıslandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yaş olanları üste koysan da insanlar görse ya. Sonra şöyle buyurdu. Bizi aldatan bizden değildir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Eli sat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: düzeltmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahad de, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki: Dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
3: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
6: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
9: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeye esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Road Balance, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
1: Reklamları dinlediniz.
19: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
20: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
0: daha söyleyecek çok sözümüz var.
21: 103.2 Özel FM.
22: Saat 18.
0: Özel FM.
23: www.özelfm.net ozelfm.net
24: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, davet fıkhı dersini işliyorduk. Bu derslere devam ediyoruz. İşlediğimiz kitap Davet Fıkhı Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin kitabı. Beşinci sözde, beşinci söz, altıncı söz, yedinci söz, sekizinci ve dokuzuncu söz kaldı. İnşallah bunlara devam edelim. Beşinci söz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen, çeşitli tariklerle, yollarla rivayet edilen bir hadis. Hepsini okuyalım. Bir tanesi Buhari ve Müslim'in Mughira'den rivayet ettiği, buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden hak üzere galip gelen, yani hak üzere olan bir topluluk sürekli var olacaktır. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar bu hal üzeredirler, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir diğer hadis Müslim Tirmizi Sevban'dan rivayet ediyor. Allah Resulü buyuruyor ki Aleyhisselatü Vesselam, ümmetimden bir topluluk hak üzere galip olmaya devam ederler. Onlara yardım etmeyenler onlara zarar veremezler. Onlar bu hal üzere devam ederken Allah'ın emri gelir, buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Buhari, Müslim ve İmam Ahmet'in Muaviye'den rivayet ettiği, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu, ümmetimden bir topluluk Allah'ın emrine göre hareket etmeye devam edecektir. Onlara yardım etmeyen ya da muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlar üzerinde galiptirler. Bu ve benzeri hadisler kardeşler, İslam ümmetinin, Müslümanların neden en hayırlı ümmet olduğunu, hangi kriter onları en hayırlı yapıyor, bunu ortaya koyuyor. Nedir o? Hak üzere olmak, hak üzere devam etmek. Yardım etmeyenler, onlara muhalefet edenler olacaktır ki oluyor da, özellikle hak suretinde, yani sureti haktan gözüküp muhalefet çok daha çetin bir şekilde olabiliyor Müslümanlar için. Bu topluluk ne yapar? Yani hak üzere olan topluluk öncelikle hal diliyle, sonra da muhakkak sözleriyle, aktiviteleriyle iyiliği emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Dolayısıyla bu konuda aslında insanlara bu bağlamda hakkı emretmek, hakkı hakikati hatırlatmak, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak konusunda onlara yardımcı olurlar. İnsanlara bu konuda tebliğ ederler. Dolayısıyla bu insan en hayırlı insandır. Böyle bir grup en hayırlı gruptur doğal olarak. Allah-u Teala daha önce de konuştuğumuz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine bu sorumluluğu vermiştir. Bu gerçekten Müslümanlar için, Müslümanlara özel çok önemli bir misyondur. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da mirasıdır. Altıncı söze geçelim. Veda haccında şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada olanlar olmayanlara bu sözlerimi iletsin. Sözün kendisine iletildiği nice insan sözü bizzat dinleyenden daha anlayışlıdır. Aleyhisselatü Vesselam burada, yani bunu kavram olarak, bu hadisi hangi kavramla ilişkilendiririz dersek, bu özellikle tebliğ. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk başta ne söylediğini lafız olarak, kelam olarak ne konuştuğunu iletmek en başta. Bu özellikle budur. Çünkü ola ki siz aktarırsınız o sözü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sözünü muhafaza edersiniz ki özellikle muhaddisler, rivayet ilminin mütehassısları bu konuda çok adı üstünde hassaslardı ve dolayısıyla bunu gerçekleştirdiler. Kendileri bu rivayetleri korudular, naklettiler ve bazen ve çoğu zaman belki naklettikleri fakihler, alimler onlardan belki daha fazla derinine vakıf olup onun üstünden, bu hadisler üstünden, nas üstünden, naslar üstünden fetvalar verdiler. Bir diğer söz, yedinci söz, ki bu sözle, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ emriyle bağlantılı, tebliğ teşvikiyle özellikle bağlantılı ki nitekim kardeşler hani sahabelerin özellikle bir kısmı işte Ebu Hureyre gibi, Hazreti Ayşe gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Enes bin Malik gibi sahabeler bu tebliğ yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını birilerine iletme, diğer Müslümanlara iletme noktasında çok hassaslardı, çok fazla bu konuda çaba sarf ediyorlardı. Dolayısıyla bu hadisler ve şimdi okuyacağımız hadis Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı ve sünneti nakletme, iletme, tebliğ etme, ulaştırma. Çünkü ilk başta en başında o kelamın, lafzın ulaşması gerekiyor. Ondan sonra zaten anlama, amele dökme, vakıf olma, derinleşme ondan sonra gerçekleşecek. İmam Ahmet, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin tahriciyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allah Teala benim bir sözümü duyup ezberleyen, idrak edip onu başkalarına ileten kimsenin yüzünü ağartsın. Fıkıh öğrendiği halde fakih olmayan pek çok kimse vardır. Yine fıkıh öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara ileten nice kişiler vardır. Bu özellikle yüzünü ağartsın teşviki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen iki mütevatir hadisten birisidir kardeşler. Aynı zamanda burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine o beşeri gerçeğe temas ediyor. Hakikaten birileri daha anlayışlı olabilir. O ilmi okuyan, onu ezberleyen, yani belli bir müktesebata erişmiş kişiden daha anlayışlı, daha kavrayışlı olabilir. Daha örneğin bir ayetteki, bir hadisteki hükmün illetini daha ince bir şekilde kavrayabilir. Biliyorsunuz fıkıh yani nası, ayetleri ve hadisleri hayata aktarmak. Hayatta İslam'ı yaşamak ilmi fıkıhtır. İlmi haldir bir diğer adı biliyorsunuz daha inceltilmiş hali. Dolayısıyla fıkıh için en önemli kavram illettir. İllet kavramı yani ayet ve hadislerdeki hüküm ne üzere bina edilmiştir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misal işte alkol haramdır, içki haramdır. Neden haramdır mesela? Hangi illet üzere haramdır? Gibi çünkü fıkıh böyle olur. Bu neye yarar, bu neyi getirir? Dolayısıyla hayatta karşımıza çıkan yeni olaylarda ve olgularda onların taşıdıkları illet üzere İslami hükmünü vermemizi sağlar. Eğer illet bilinmezse, dolayısıyla karşımızdaki olayın, olgunun hükmünü sağlıklı veremeyebiliriz. O illet bağlantısını düzgün kuramadığımız için. O yüzden derin kavrayış sahibi olmak ve bunu İslam için kullanmak çok çok önemlidir. Fıkıh Müslümanların sekülerleşmesinin önündeki en önemli engeldir. Sekülerleşmeye karşı hani hep konuşuluyor ya işte sekülerleşme, dünyevileşme. Bu fıkıhın bu illet merkezli dinamik karakteriyle ancak mümkün olabilir. Bunun için iki şey gerekir. Bir nas bilgisi gerekir. Yani Kur'an ve sünnet. İki olayın yani vakanın ya da vakanın olgunun diyelim bir olayın ya da bir olgunun bilgisi gerekir. İşte bu iki bilgiyi illet bağlantısı üzerinden aynı illeti taşıyorlarsa Kur'an ve sünnetteki hükmü vermek veya bu olay veya olgu hangi olaya benzetilebilir, buna nasıl bir hüküm verilebilir, İslami olarak buna ne söz söylenebilir, bu derin kavrayış sahibi olan fakihlerin işi olacaktır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buna temas etmesi, yani sadece hadisi nakletmek değil, sadece bilgiyi nakletmek değil, aynı zamanda o bilgiyi iyi işlemek. Yani sadece belleğe değil, zekaya, sadece hafızaya değil, işlemciye tabiri caizse. O bilgiyi doğru, nitelikli, kaliteli, incelikli işlemeye de temas etmesi bizim açımızdan çok önemlidir kardeşler. Bunlar işte birisi tefsir, hadis ilmine, ötekisi de belki fıkıh ilmine tekabül eden, çeşitli ilim dallarına işaret eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikleridir. Bu şekilde anlayabiliriz kardeşler. Evet, bir diğer söze geçiyoruz. 8. söz, ondan sonra 9. söz var. Böylelikle bitiriyoruz bu bölümü. Müslim ve İmam Ahmet Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hidayete davet eden kimseye kendisine tabi olan kişinin ecri kadar ecir verilir ve bu onun ecrinden hiçbir şey eksiltmez. Hidayete davet ediyorsanız eğer sizin davetinizi bir kişi icabet ederse onun aldığı ecir kadar ecir kazanacaksınız ve onun ecrinden bir şey eksilmeyecek, yani çoğaltılacak. Dalalete çağıran kimse de yine kendisine tabi olan kişinin günahı kadar günah sahibi olur ve bu onun günahlarından bir şey eksiltmez. Gördüğünüz gibi hidayete davet etmenin, tebliğ etmenin, nasihat etmenin, insanlara irşad etmenin, hakkı hakikati ulaştırmanın, o bilgiyi ulaştırmanın ne kadar ciddi bir faydasının olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Müthiş bir ecir kaynağı, hatta belki bitmeyecek bir ecir kaynağı. Eğer bu davet, kişi bu davetini kıyamete kadar sürecek şekilde yaparsa, mesela bir kitap yazmak gibi, kıyamete kadar bir şey söz konusu, sadaka-i cariye, yani kıyamete kadar devam eden bir amel, bir tabiri caizse kıyamete kadar amel işliyormuş gibi, kıyamete kadar ibadet ediyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu gerçekten çok çok önemli, çok güzel bir şey. Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bununla alakalı hadisi de zikredelim: kişi öldüğünde şu üç şey dışında ameli sona erer. Sadaka-i cariye, işte bunun gibi bir şey. Mesela bir kitap yazdınız, insanlara tebliğ ve davet amacıyla, tebliğ ve davet, Allah'ı hatırlatacak bir şey yaptınız yani ve somut bir şekilde kaldı o. Kitap yazdınız, bir şey, bir şey ortaya koydunuz, bir ürün ortaya koydunuz. Bu sadaka-i cariye. Veya işte klasik, eskiden işte çeşme yaptırıyorlar vesaire. O dolayısıyla uzun yıllar devam eden bir ecir kaynağı oluyor. Kendisiyle faydalanılan bir ilim ve ebeveynine dua eden salih bir evlat. İşte bu da aynı şekilde bu üçü de tebliğ, davet, nasihat, irşat kapsamında değerlendirebileceğimiz üç maddedir aslında kardeşler. Yani iyi bir emri bil maruf, nehi anil münker şuuru bu üç konuda da, bu üç alanda da, yani bir sadaka-i cariye, kendisiyle faydalanan bir ilim zaten söz konusu, ebeveynine dua eden salih bir evlat da o evlada nasihatin ve irşadın neticesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu hadisteki müjdeye, bu hadisteki berekete nail olma fırsatı söz konusu olur. Evet, son söz, yani dokuzuncu söz. Evet, bu irşadı, nasihati, tebliğ, emri bil maruf, yani münker, bu bir eğitim aslında. Bunu aslında şey gibi düşünebilirsiniz, yani bu bizim aynı zamanda karşı tarafa bir borcumuz gibi. Yani o kişi, mesela kişiler sizdeki bilgiye ulaşmadıkları için, siz o bilgiyi paylaşmadığınız için aslında mahrum kalacaklar. Bu bizim üzerimizde, bilgiye sahip olan, hakkın bilgisine, hakikatin bilgisine sahip olanların üstünde ciddi bir sorumluluktur, bir borçtur, adeta bir zekattır derler ya, ilmi zekatını vermek diye. Buhari'de ve Müslim'de İbn Ömer'den rivayet edilen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyuruyor: her biriniz birer gözetici, birer koruyucusunuz ve idarenizde bulunanlardan sorumlusunuz. İmam, yani devlet reisi, devlet başkanı, imam, halife, gözeticidir ve idare ettiği kimselerden sorumludur. Erkek, evinin gözeticisidir ve eli altındakilerden sorumludur. Kadın, kocasının evinin koruyucusudur ve ondan sorumludur. Hizmetçi, efendisine ait malın gözeticisidir ve ondan sorumludur. Her biriniz birer gözeticisiniz ve idarenizde bulunanlardan sorumlusunuz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sorumluluk en önemli sorumluluk zaten. Eğer sizin, size bakan, sizin ağzınızın içine bakan, sizin gözünüzün içine bakan birileri varsa, onlara karşı en büyük sorumluluğunuz onlara doğruyu, hakkı, hakikati söylemek, onları ateşten korumak, onları ahlaksızlıktan korumak, onları yanlıştan korumak, onların ahmakça bir şirk pisliği altında boğulmalarının önüne geçmek. Bu bahsettiğim bir metafor değil, gerçek, yaşanan bir gerçek maalesef. Dolayısıyla hele ki şu an günümüzde çok büyük bir hakikatsizlik, çok büyük bir ahlaksızlık anaforu içerisinde böyle savrulan bir durumdayken özellikle, yani elimizin altındakiler ya da yanımızdakiler ya da arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, bu konuda kesinlikle sorumluyuz. Bu konuda mükellefiz. Onlara elimizden geldiğince, yeri geldiğinde sık sık, bıktırmadan ama kolaylaştırarak, zorlaştırmadan, müjdeleyerek, onlardan nefret ettirmeden onları hatırlatmak en büyük borcumuz, en büyük görevimiz. Biz bundan en hayırlı ümmet olmak istiyorsak biz bundan sorumluyuz kardeşler. İnşallah bir sonraki ders, Allah izin verirse, kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şahadet etmeleri konusuna gireceğiz inşallah. Bu konu ile alakalı bir ders yapacağız. Belki bir ya da hatta belki bir iki tane ders yapacağız ve bu konuyla alakalı nasları inşallah değerlendireceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur. Bunlar da Allah'a ortak koşmak, Müslümanlara zarar vermektir. Mahbubi, mahbubi
1: Resulallah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etme Ali.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

hamamlarda yatan Habeşli Bilal gibi ahadun ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Aradığınız tüm kitaplar, kaliteli okul gereçleri ve en uygun fiyatlar Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye'de. Güneşli Mahallesi, 1300. Sokak, No 36, Bağcılar'dayız. Bilgi ve sipariş için 0543 654 46 63. Eğitim yolculuğunuzda Nebevi Hayat Kitap Kırtasiye her zaman yanınızda.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528

0: bulunuz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
4: Dilberek Değerli Retro Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
5: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
1: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Subhanellezi esra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنصف

0: gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM
1: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
3: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahyiha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihimul havfe mink ve enza min kulubihimul havfe minel kuffar. Allahümme akdif fi kulubihimul iman. اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları. İlim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul.
4: MRT Esans. 900 çeşit esans ve 100'e yakın ut kokularımızla, Türkiye'nin her yerine anlaşmalı karbolarımızla, toptan ve perakende esans ve parfüm satışlarımız mevcuttur. MRT Esans. 0534 604 1346. Instagram hesabımız mrtesans.com.
5: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
9: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61. sadakataşı.org.tr.
10: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
11: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
12: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Çağrı'da kampanya Perşembeden Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da Çengelköy salatalık 39.99, kuru soğan 29.99, sivri domates 19.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
15: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
1: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
16: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
21: daha söyleyecek çok sözümüz var.
22: 103.2 Özel FM.
23: Saat 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
21: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
24: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Sus da müminler dilinden emin olsunlar. Büyük alimlerden Süfyan bin Uyeyne bir gün bakar ki adamın biri oturmuş bir meclise, yanına toplanmış insanları onun bunun gıybetini yapıp duruyor. Süfyan bin Uyeyne sorar, "Hiç doğuda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam, "Hayır" der. "Peki hiç batıda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam, "Yine hayır" der. Bunun üzerine İmam Süfyan bin Uyeyne der ki, "Desene, doğudaki ve batıdaki bütün kafirler senin elinden emin. Bari biraz sus da müminler de senin dilinden emin olsunlar." Bu hikmet yüklü kıssayı neden hatırlattım? Geçen haftaki yazımızda din dilimizin, özellikle de medyaya yansıyan davet dilimizin ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çekmiştim. Her önüne gelenin dış politika, iç politika, spor, ekonomi ve benzeri konularda ulu orta ahkam kestiği ülkemizde din-İslam konusunda da ağzı olan konuşur hale geldi. Dinin medya araçları üzerinden ne kadar sağlıklı öğrenilebileceği ayrı bir tartışma konusu. Ancak asıl sorun, muhataplarının konumlarını, seviyelerini, ihtiyaçlarını ya da beklentilerini hiç hesaba katmadan, din adına rastgele konuşan, adeta ahkam kesen bildiğini okuyan medya müdavimleri. Bugünün şartlarında konuşulması gerekenlerle konuşulmaması gerekenleri birbirinden ayırmadan, hele hele sadece özel ortamlarda ve ehil olanlarla tartışılması gereken ve halkın önünde konuşulup tartışılması halinde kafaları karıştırması ya da din hakkında ciddi tereddütler ve olumsuzluklar doğurması kuvvetle muhtemel olan konuları özensizce konuşup duran hocalar, uzmanlar, yazarlar, ilahiyatçılar. Bunlara bir de özellikle dini anlayışını yahut çizgisini beğenmediği diğer hocaları eleştirmek için ekranlara çıkan, sosyal medyada arz-ı endam edenleri eklersek, ortalık iyice toz duman oluyor. İslam adına konuşanların ağızlarından duyulmaması gereken ağır eleştiri ve itham cümleleri, hatta hakaretler, suçlamalar ve neredeyse tekfire varan sözler. Böyle bir ortamda hikmet, hakkaniyet, merhamet, mülayemet, basiret, feraset kayboluyor. Arada bir kendi görüşlerine dayanak olarak aktarılan ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibarlar tesirini kaybediyor, kaynıyor. Kelam-ı kibar, kibar-ı kelam, büyüklerin sözleri, sözlerin en kibarıdır sözüyle meseleye yaklaşırsak, kibarlık, nezaket, zarafet, letafet de yerini kabalığa, sertliğe, çirkinliğe bırakıyor. Hoş bir kıssaya yer vermenin tam zamanı. Kamil Efendi at bakıcısıdır. Bir cuma günü camiye gelir. Bakar ki hiç kimse yok. Vaaza hazırlanan hoca cemaat olmadığını görünce Kamil Efendi'ye sorar. "Senden başka kimse yok. Ne dersin? Vaaz edeyim mi yoksa etmeyeyim mi?" Kamil Efendi, "Ben seyisim. Bu işlerden anlamam. Benim 20 atım var. Hepsi kaçıp gitse, biri kalsa onu ihmal etmem, yine bakarım" der. Bunun üzerine mesajı alan hoca uzun uzun vaaz eder. Namaz sonrası Kamil Efendi'ye sorar. "Nasıl, vaazımı beğendin mi?" Kamil Efendi şöyle der. "Ben seyisim, vaazdan anlamam. Ancak ben 20 atın suyunu ve yemini bir ata verip de onu çatlatmam." Kamil Efendi örneğindeki gibi insanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz derken ya ifratlar ve tefritlerle, uç ve uçuk yorumlarla ya da ihtilaflı ve genellikle de hayatta karşılığı olmayan konularla neredeyse yeni nesli dinden nefret ettirecek veya çatlatıp patlatarak "bari sus hocam" dedirtecek haldeyiz vesselam. Oysa genç kuşaklar başta olmak üzere tüm insanımız İslamiyet'i bütün güzellikleriyle öğrenmeye aç ve açık durumda. Öyleyse gelin emri bil maruf ve nehyi anil münker, tebliğ ve davet görevimizi Kur'an ve sünnette yer alan ebedi ilkeler çerçevesinde en güzel tarzda yerine getirmeye çalışalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Burası Hakk'ın sesini ses ve sözlerin üzerinde tutan radyo. Burası Özel Efendim.

0: Sarımsız.
1: Özel efem, özel efem.
0: Buradan Mekke'nin bağrına, Kabe'nin tebessümüne, Mescid-i Aksa'nın hüznüne, Şehit Hazreti Hamza'nın zalimlere karşı dik duruşuna, Şehit Hazreti Musab bin Ümeyr'in sevdasına, Şehit Hazreti Hüseyin'in Kerbela meydanında zillet bizden uzaktır diye haykırışına, Şehit Seyyid Kutub'un kıyamına, Şehit Hasan el-Benna'nın çağrısına, Şehit Abdullah Azam'ın haykırışına, Şehit Şeyh Said'in bağlılığına, Şehit Şamil Basayev'in azmine, Şehit Rantisi'nin çığlığına, Şehit Fethi Şekaki'nin duruşuna, Şehit Şeyh Ahmet Yasin'in duasına ses ve söz veriyoruz. Burası
1: Özel Efem.
0: Grozny, Felluce, Kabil, Bağdat, Diyarbakır, Hama, Hatani, Keşmir, Moro, Doğu Türkistan, Kahire, İstanbul ve Gazze. Çağlar ötesinden bir ses duyuldu. Siz ümmetsiniz. Ümmet. Ümmeti Muhammed.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Çok hayalı ve ince şuurlu ol. Çok konuşmayın, çok dua edin. İyilik ve kötülüklerden çok etkilen. Birincisine sevin, ikincisine üzül.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor. Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Bilmek istiyorum, dininiz neyi emrediyor? Allah'a inanmayı, yalan söylememeyi, zina etmemeyi, harama el uzatmamayı, zulmetmemeyi, komşularımızı kendimiz kadar sevmeyi, yardım etmeyi, bazen bir tebessüm bile yardım sayılır diyor. Kadınlara kötü davranmamayı, yetimlere bakmayı emrediyor.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Paletli, kolili, normal ve tehlikeli madde içeren tüm yükleriniz için uygun nakliye kamyon ve kamyonetine mi ihtiyacınız var? Size bir telefon kadar yakınız. Ayrıca liftli ve ADR'li araçlarımız da mevcuttur. İstanbul Efe Nakliyat 0212 447 47 58 2 telli Mahmut Bey.
4: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
5: Nebevikitap.com en sahih dini ve İslami kaynaklardan seçkin edebi eserlere, çocuk kitaplarından araştırma dizilerine kadar aradığınız tüm zengin içeriği tek tıkla kapınıza getiriyor. İlmin ve hakikatin izinde. Güvenli alışverişin adresi nebevikitap.com. Hemen ziyaret edin. İndirimli fiyatları kaçırmayın.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
7: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
8: Desibono.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
9: Çağrı'da kampanya Perşembe'den Pazara. Çağrı Market mağazaları ve çağrı.com'da karpuz 9.99, mürdüm erik 34.99, çekirdeksiz üzüm 49.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
12: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umutol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
13: Ardıç Eğitim Kurumları, Kur'an-ı Kerim, Siyer, Dini Bilgiler, Robotik Kodlama, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersleri, Akıl Oyunları Dersi, Tarım Dersleri ve Yabancı Dil Eğitimi olarak hem İngilizce hem de Arapçayı aynı anda sunan okul. Birebir öğrenci ve gelişim takibi. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlık

0: 3763 Sultan Gazi.
1: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
2: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
0: Reklam.

Kırksal FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı. Allah!

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittekullah, emma bat, Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likne bissalihin. Allahümme amin. Hamd, eşi ve benzeri ve ortağı olmayan Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ona hamd eder, ondan yardım ister ve bizi hidayet üzere tutmasını ondan dileriz. Rabbimiz Allah, kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayet edecek yoktur. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederiz. O tektir, onun ortağı yoktur. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna da şehadet ederiz. Kardeşlerim, İslam'ın temeli İslam akidesi, yani tevhid ile başlar. Kişi ancak Allah Azze ve Celle'yi bütün isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde birlediğinde, yani tevhid ettiğinde İslam dairesi içerisine girmiş olur. İşte bu iman ilkeleri, yani kişinin itikadı, akidesi, hem kişinin Allah katında hem de insanlar nezdinde onun durumunu belirler ve ona uygulanacak muameleyi dünyada insanlar tarafından, hem dünyada hem de ahirette de Allah Azze ve Celle tarafından ona uygulanacak muameleyi belirleyen ayırıcı bir durumdur ki kalbinde zerre miktarı bir şirk olmadan Allah'a iman edip ve bu şekilde canını teslim edenler cennete, velev ki zerre miktarı dahi olsa şirk ile canını teslim edenler de cehenneme gidecek ve cennetin kokusunu dahi alamayacaklardır. Peki kalbinde ve amellerinde zerre miktarı dahi şirk olmadan Rabbinin huzuruna çıkan insanlar için kalplerindeki imanın derecesi ne olmalıdır ki bu insanlar cenneti hak etsinler? İşte bununla ilgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir bedevi Arap'ın şöyle dediğini nakledelim ve konuyu bu şekilde açıklamaya gayret ederim. Ey Allah'ın Resulü, diyor bu bedevi, İslam'ın kuralları bana ağır ve çok geliyor. Onlardan tek bir şey söyle ki bana sadece ona yapışayım. Bedevinin bu sorusuna karşılık insanlardan en iyi eğitimci olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kişiyi, o bedeviyi onun gayretinin azlığından dolayı ayıplamadı, suçlamadı. Aksine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem latif, yani hoş, yumuşak ve ince bir şekilde ona bir cevap verdi. Şöyle buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam: dilin Allah'ın azze ve celle'nin zikrinden boş kalmasın. İbn-i Mace'nin Kitab-ül Edeb kısmında geçen bir hadis. Yine bununla ilgili başka bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselama soruldu: ey Allah'ın Resulü, bana İslam'da daha başka kimseye sormayacağım bir husus söyle. O sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a iman ettim de ve dosdoğru ol, buyurdu. Evet kardeşlerim, dikkat edelim. Ashabın, Allah onlardan razı olsun, hepsi Hazreti Ebu Bekir gibi, Hazreti Ömer radıyallahu anh gibi değillerdi. Her topluluk içerisinde, her konuda olduğu gibi Allah Azze ve Celle'ye ibadet noktasında da farklı farklı derecelerde insanlar olması Allah Azze ve Celle'nin yaratışından, onun takdirindendir. Herkesin gücü fiziksel olarak aynı olmadığı gibi ya da ruhsal olarak aynı olmadığı gibi Allah'a ibadet, muamelat, ahlak, edep ya da bilgi, yani ilim gibi konularda da aynı değildir ve olamaz da. Rabbimiz Azze ve Celle insanları aynı, tabiri caizse bir tornadan çıkmış gibi birbirinin aynısı, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak aynı şekilde yaratmamıştır. Eğer bu gerçek olabilseydi, yani Allah Azze ve Celle böyle takdir etseydi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı radıyallahu anhum için bunun mümkün olması daha olasıydı. Ancak Rabbimiz azze ve celle bütün Müslümanlara rahmet eylesin ki ashabın insan olmaları hasebiyle yaptıkları hataları ya da yanlışları biz bilmekte ve siyerde okumaktayız. Rabbim onlardan razı olsun. Rabbim bizleri onlara komşu eylesin. Unutmayalım. Bütün eksikliklerden münezzeh olan sadece ve sadece Allah Teala'dır. İnsanlar içerisinde ise zelleleri hariç ismet sıfatına sahip olanlar ise Allah'ın nebileri, Allah'ın rasulleridir. Nebi ve rasuller dışında da bütün insanların kendilerine has bir şahsiyeti, karakteri, tabiatı yani belirgin özellikleri ve diğer insanlardan ayırt edici işaretleri vardır. Ve bu da Allah Teala'nın yaratışının bir sonucudur. Dikkat edelim ki insanı fiziksel olarak düşündüğümüz yani anatomik olarak düşündüğümüz zaman bile kişinin insanın sesi, parmak izi, göz retinası, kanı, DNA'sı, yüzü, elleri, ayakları vesaire Allah Azze ve Celle bizleri yani insanları farklı farklı yaratmıştır. Aynı şekilde karakterimiz, düşünce tarzlarımız, manevi dahi olsa gücümüz farklı farklıdır. İşte kardeşlerim, Allah Teala yalnız kendisine kulluk etmek üzere yarattığı insanoğlu için indirdiği hükümlerde bu farklı farklı yarattığı insanoğluna en uygun ve uygulanabilir olanı ile hükmettiği son Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği bütün kitaplarda, sahifelerde ve Resullerinin sünnetinde. Bu konunun Müslümanlar tarafından çok iyi bir şekilde bilinmesi ve anlaşılması gerekmektedir. Müslüman, Allah Teala'nın bu sünnetini hem kendi hem de diğerleri yani diğer insanlar olmak üzere iki şekilde değerlendirmelidir. Allah Teala insanları farklı farklı yarattı. İlk olarak kişi kendisi için, kendi nefsi açısından düşündüğünde Rabbimizin buyurduğu gibi Estağfirullah La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Unutmayalım ki Allah Azze ve Celle yarattığı hiçbir nefse, hiçbir insana onun taşıyabileceğinin üzerinde bir yük yüklemez. Yani başına gelen, başına gelmiş olan bütün musibetlerde ya da üzerine yüklenilen bütün sorumlulukları taşıyabilecek güçtedir bir birey olarak insan. Yani asla şunu söyleyemez ki bu nasıl benim başıma gelir? Benim gücüm buna yetmez, bu imtihana yetmez, bu iptilaya yetmez ya da bu sorumluluk bana fazla gelir gibisinden bir düşünceye kapılamaz Müslüman. Eğer Allah Azze ve Celle o belayı, o musibeti onun üzerine vermişse ya da o sorumluluğu ona yüklemişse bilmelidir ki ona o gücü de, o imkanı da vermiştir. Evet kardeşlerim, ikinci olarak ise Müslüman içerisinde yaşadığı toplumda diğer Müslümanlar için zarureti diniye ve farz-ı ayın olan ameller dışında bütün Müslümanlardan aynı ameli, ibadetleri, takvayı beklememesi ve bu konulardaki eksikliklerinden, hata ve yanlışlarından dolayı da Müslüman kardeşlerine merhamet etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kardeşlerim Allah bizleri muhafaza eylesin, ideolojilerden, felsefecilerden, düşünürlerden, politikacılardan, Allah'a rağmen insanların hayatı için kanunlar yazıp onları toplumlara uygulatmaya çalışan tağutlardan, kendileriyle yazdıkları bütün hüküm ve yasalar ile insanları idare etmek isteyenlerden bir farkımız kalmayacaktır. İşte bu kişi, kurum ve devletler Allah Azze ve Celle'nin hükmünden uzaklaştıkları ve tuğyan ederek, hadlerini aşarak kendilerine vazife olmayan, yapamayacakları bir konuda Allah Azze ve Celle ile hudut yarışına girdikleri, Allah'a ortak olmaya çalıştıkları için yeryüzünde bir kaos meydana getirirler. Bu da onların, onları destekleyenlerin ve onların bu zulmüne karşı direnmeyenlerin, mücadele etmeyenlerin kendi elleriyle yaptıklarından dolayıdır. Müslümanın yegane anayasası olan Kur'an ve onun hayata uygulanış şekli olan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin kaynağı vahidir. Ve bundan dolayı insanları ve toplumları zerresine kadar bilen Allah Azze ve Celle yeryüzündeki adalet, barış ve huzur için dinini ikame etmiştir ve tamamlamıştır. İnsanlar için, toplumlar için, bu kainat için en güzel olanını seçmiştir. Ve en son Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile bu dinini tamamlamış, kemale erdirmiştir. Rabbimiz Azze ve Celle Maide suresi 3. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor ki veda hutbesinde, Arafat'ta verdiği hutbede bu ayeti dile getiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve sizin için İslam dinine razı oldum. Kardeşlerim, unutmayalım ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o Rabbimizin buyurduğu gibi Necm suresinde kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun her konuştuğu Allah tarafından indirilen bir vahiyden başka bir şey değildir. Bu ayet ve diğer birçok başka ayetler gereği Allah Azze ve Celle'nin verdiği yetki ile o sallallahu aleyhi ve sellem helal ve haram, yani şeriat belirleyicidir Allah Azze ve Celle'den sonra. İşte bu yüzden hem bireysel olarak, kişisel olarak insanın kendi yaşamı, kendi vücudu için, kendi nefsi için, hem de toplumsal olarak toplumların kurtuluşu, huzuru, barışı, o toplumda adaletin sağlanabilmesi için uygulanabilecek tek sistem, tek anayasa, tek yaşam şekli Allah Azze ve Celle'nin dini, Adem Aleyhisselam'dan Resul Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gönderdiği tek din olan İslam'dır. Allah katında tek din İslam'dır buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde. İşte kardeşlerim, bize düşen de İslam'ı en iyi bilenler olmak için çalışmak. Çünkü İslam'ı en iyi bilenler bu bildikleriyle amel ettikleri sürece bireysel ve toplumsal noktada da birbirlerini tamamlayıp Allah Azze ve Celle'ye gerektiği şekilde kulluk, ibadet edenler olacaktır. Ancak bu şekilde dünyada huzur ve ahirette de cennete ulaşılabilir. İşte bu noktada meseleyi daha iyi anlayabilmek, daha doğru bir şekilde amel edebilmek, Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde ihlasla ve şeriata uygun bir şekilde hayatımıza yansıtabilmek ve insanlara da İslam'ı doğru bir şekilde anlatabilmek için İslam dininin kendine has özelliklerini, karakterini bilmemiz gerekmektedir. İlk olarak Adem Aleyhisselam'dan son Resul ve Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün nebilerin ortak paydasını bilmek gerekir. Unutmayalım ki bu payda la ilahe illallah'tı, tevhiddi, akide idi, itikat idi. Eğer akide, yani iman ilkeleri bireyde ve toplumda tam manasıyla oturmadıysa, diğer bütün ameller sağlam bir akide üzerine bina edilmemişse, ibadetten, ahlaktan, iyilikten, başarıdan, istikametten, adaletten bahsetmek mümkün değildir kardeşlerim. İşte İslam'ı üstün kılan insan ürünü olmamasıdır. Bütün eksikliklerden münezzeh olan Allah Azze ve Celle'nin dini olmasıdır. Bunu Müslüman, gayrimüslim, herkes çok iyi bilir ki insan eksiktir. Allah Azze ve Celle insanları eksik yaratmıştır. Belirli sınırlar içerisinde görmemiz, duymamız, bilgimiz, hareketlerimiz kişiden kişiye de değişmekle beraber tamamıyla da eksiktir. Görebilme gücümüz, duyabilme gücümüz, konuşabilmemiz, ilmimiz, fiziksel olarak güçlerimiz ilahir eksiktir. İşte bu insan kendi ya da diğer insanların hayatları ile ilgili bir hüküm verdiğinde arzu ve istekleri, galip gelme çabaları, intikam vesaire duyguları ya da bilgisi sınırınca o konuda hüküm verecektir. Ve verdiği hüküm de kendi yaratılışının sonucu olmak üzere eksik olacaktır. Hatalı olabilecektir. Ve bu hasletler, bu özellikler bütün insanlarda da farklı farklıdır. İşte böyle olunca da şu anda yaşadığımız topraklarda ve dünyanın bütününde Allah Azze ve Celle'nin dininin, İslam'ın hayattan, uygulamadan sökülüp alınması nedeniyle içerisinde yaşadığımız bu ortam, yani kişilerin durumuna, düşüncelerine göre farklı farklı dinler, onlarca, yüzlerce, binlerce farklı hayat şekilleri, farklı yaşantılar, farklı kanunlar, farklı sistemler, farklı ideolojiler gündeme gelmiştir. İşte bunun sonucu da kişinin kendi nefsinde hem akli olarak hem de fiziki olarak rahatsızlıklar ve hastalıkların ortaya çıkması, toplumsal olarak da bir çöküş, bir kaos meydana gelmesidir. İçerisinde yaşadığımız dünyada bunu en yakından müşahede eden, gören, şahit olan bizleriz. Kardeşlerim, tahrif edilmemiş ve tahrif edilemeyecek Allah Azze ve Celle'nin koruması altında olan tek kitap Kur'an-ı Kerim ile kendisine dayandığımız, istifade ettiğimiz, hüküm çıkartılabilen tek Resul sallallahu aleyhi ve sellemin sireti, onun hayatı bu konuda pek çok delillerle doludur. İşte akide bu dinin anahtarıdır. Ve asla aklımızdan çıkarmayalım ki itikat, akide, Allah'a iman bütün şartlarıyla tas tamam olmadan bu kapıdan, İslam kapısından içeri girilemez, İslam'dan bir nasibi olamaz bu kişinin. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet verildikten sonra onun ve ashabının Mekke hayatında en zorlu zamanlar yaşanırken dahi müşriklerin İslam akidesinden almaya çalıştıkları tavizlere karşı alttan almadan Müslümanların kuvvetli ve emniyette olacakları bir zamana ertelemeksizin, dikkat edelim, Rabbimiz bu çizgiyi kesin sınırlarla belirlemiş ve Kafirun suresini inzal etmiştir. Ey Muhammed, de ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza ibadet etmem. Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz. Ben sizin taptığınıza ibadet eden değilim. Siz de benim taptığıma ibadet edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İşte Rabbimiz Azze ve Celle böyle buyurdu. Ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle zor bir ortamda çekinmeden, taviz vermeden dik durdu ve bu buyruğu insanlara aktardı. Ve onun gereğini de yerine getirdi. Eğer bu ortamda sapık akidesinden dolayı görmezden gelinebilecek bir kişi olsaydı, kardeşlerim, o Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselama yardımı, sevgisi ve onu kötülüklerden koruduğu için amcası Ebu Talip olurdu. Malum olduğu üzere rivayetler onun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kalkan olduğunu, kavmine karşı onu koruduğunu açık bir şekilde bizlere bildirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'i ölüm döşeğindeyken o İslam akidesine, Allah'a imana, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itaate çağırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in odasına girdi. O sırada odada Ebu Cehil ve Abdullah İbni Ebu Ümeyye vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey amcam, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de ki bu sözünden ötürü Allah'ın huzurunda sana şehadet edeyim." Ebu Cehil ve İbni Ebu Ümeyye, "Abdülmuttalib'in dininden dönmeyi mi istiyorsun ey Ebu Talib?" dediler. Bunun üzerine Ebu Talib, "Ben Abdülmuttalib'in yani babamın dini üzereyim," dedi. İşte bu şekilde Ebu Talib İslam'a olan, yeğenine olan, Müslümanlara olan dünyalık bu kadar yardımına rağmen müşrik yaşadı ve müşrik olarak canını teslim etti. Sahih bir hadiste Hazreti Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle söylediği, şöyle sorduğu rivayet edilmiştir. "Ebu Talib seni muhafaza etmekte, sana yardım edip senin için kendi kavmine sert davranmaktaydı. Bu ona ahirette fayda verecek mi?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet," dedi. "Onu cehennemin bataklıklarına batmış buldum da ayak topuklarına kadar yukarı çıkardım." İmam Müslim'in sahihinde geçen bir hadis. Yani akide oturmadıkça, iman etmedikçe kişi asla cennete giremeyecektir. Ancak bu onun cehennemdeki derecesini değiştirebilecektir. Önümüzde olan sahih rivayetlerden anladığımız şekilde. İşte akide, İslam akidesi, öncelikle Allah'a iman, Allah'ı bütün eksikliklerden münezzeh kılmak, Allah'ı isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde birlemek, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, onun Resul ve Nebilerine ve ahiret gününe, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna, yani kadere iman etmek, bütün iman ilkelerini tasdik etmek ve bunlarda asla hiçbir şüpheye düşmemek. Yine İmam Müslim rahmetullahi aleyhin sahihinde Ayşe annemizden şu rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e doğru yola çıkmıştı. Herretül Vebre denilen yerde cesareti ve yardımseverliği ile meşhur birisi, ki o bir müşrikti, ona yetişti ve yaklaştı. Ashab radıyallahu anhum onu görünce sevindiler. O kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi: "Sana tabi olmaya, derdini paylaşmaya geldim." "Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun?" diye sordu. O hayır deyince, "Geri dön, bir müşriğin yardımını asla istemem," buyurdu. Ve Allah Resulü ashabıyla beraber yoluna devam etti. Aynı adam daha sonra Şecere denilen yerde yine geldi. İlk defa söylediğini tekrar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ilk defa sorduğu gibi yine sordu. Ve aynı cevabı alınca, "Geri dön, asla bir müşrikten yardım istemem ben," buyurdu. Adam döndü. Ama Beyda denilen yerde yine geldi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ilk seferki gibi Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman ediyor musun diye sordu. Adam bu sefer evet deyince, "Haydi gel, katıl bize," buyurdu. İşte iman, işte itikat, işte akide kardeşlerim. Eğer iman oturmamışsa, eğer kişide İslam akidesi yoksa, o kişi hem dünyada müminler katında yardım beklenilmeyen, ondan yardım istenilmeyen bir durumdadır ve ona göre o kişiye muamele olunur. Hem dünyada hem de ahirette Allah Azze ve Celle'den göreceği muamele de kalbinde imanın olması, yani İslam akidesine şeksiz, şüphesiz ve şirksiz bağlı olmasına ya da bağlı olmamasına göre karşılık bulacaktır. Kardeşlerim, İslam akidesinden, itikadından, Allah'a imandan sonra rasullerin, nebilerin davetinin ve Allah yolundaki bütün cehd ve gayretlerinin temelindeki asıl itici güç, sadece Allah Azze ve Celle'nin rızasını talep edişleridir. Yani ihlastır. Bütün amellerini Allah için yapmış olmalarıdır ve karşılığını Allah'tan beklemeleridir. Netice Allah Azze ve Celle'dendir. Özelde nebiler ve rasuller ve genelde de bütün Müslümanlar için yapmaları gereken şey ameldir. Akideden sonra amel. Yani onlar yola gitmekten sorumludurlar. Tabiri caizse biz seferden sorumluyuz. Zafer ise Allah Azze ve Celle'dendir. İşte kardeşlerim, imandan sonra ihlas her şeyi kesen ve her şeye galip gelen keskin bir kılıç gibidir. Dünya malı, hükmetme arzusu, riyaset, makam, mevki isteği ve gayesi, lüks ve refah içinde yaşama arzuları, insanlara zulmetme, intikam veyahut da kavmini ve toprağını müdafaa, Müslümanların, ihlas sahiplerinin, muhlislerin gözlerinde yoktur, olamaz. Bu en açık şekliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Taif'te yaptığı duada gözümüzün önüne gelmektedir. Bu duayı ettiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eza ve cefa görmüştü. Taif'e geliş gayesi, amacı gerçekleşmemiş, tek bir kişi bile iman etmemişti, İslam'a girmemişti. Böylesine nazik, kırılgan bir zamanda ve zor bir psikolojik durumda şöyle dua etti Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem: "Ey Allah'ım, kuvvetimin azlığından, çaresizliğimden, insanlara karşı olan gücümün yetersizliğinden sana sığınıyorum. Ya Erhamer Rahimin, sen mustazafların, güçsüzlerin Rabbisin. Sen benim Rabbimsin. Beni kime bırakıyorsun? Hücuma uğrayacağım uzak bir yere mi, yoksa durumumu kendilerine bıraktığın düşmana mı?" İşte burada kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin terbiye edip beslediği nebevi karakter tecelli etmekte ve şöyle devam ediyor duaya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Ya Rabbi, eğer sen bana gazap etmezsen ben başka bir şeye aldırmam. Senin hoşnutluğun, senin rızan benim için en ferahlatıcı şeydir." Yani onun için yaptığı Taif'e gitmesi, Medine'ye, Yesrib'e gitmesi ya da Allah yolunda verdiği bütün mücadeleler, bütün ibadetler sonuçta Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak içindi. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası Nuh aleyhisselam ve bizim de babamız, ikinci babamız Nuh aleyhisselam. İşte Kur'an, Allah'ın kelamı ondan şöyle bahsediyor: "Aralarında 50 yıl hariç 1000 yıl kaldı ve bu süre içerisinde kendini davetle meşgul olmaya adamış, insanları ikna etmek, onları İslam'a davet etmek için bütün yolları ve metotları denemişti Nuh aleyhisselam." Ve ayet şöyle devam ediyor: "Nuh şöyle dedi: Rabbim, kavmimi gece gündüz yılmadan imana davet ettim, akideye davet ettim. Sonra da onlara bazen açıktan açığa, bazen de gizliden gizliye hakkı tebliğ ettim." Evet kardeşlerim, netice neydi? Cevap için yine Kur'an-ı Kerim'e müracaat edelim. Zaten onunla beraber ancak pek az kimse iman etmişti. Hud suresi 40. ayet-i kerimede. Fakat Nuh aleyhisselam kızmadı, sarf ettiği gayretleri boşa gitmiş saymadı ve bu durum onun Allah Azze ve Celle yanındaki mevkiini, ona yakınlığını, ulul azm sayılan peygamberlerden olma durumunu sarsmadı. Netice onun amellerini değiştirmedi, etkilemedi. Allah Teala ondan, o da Allah'tan razı oldu. O risaleti tebliğ, emaneti eda ve Allah yolunda tam manasıyla cihat etmişti. İşte Saffat suresi. Alemler içinde Nuh'a selam olsun dedirtmek suretiyle sonradan gelen nesillerde biz Nuh'a güzel bir nam, bir isim bıraktık. Biz iyilikte bulunanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü Nuh bizim mümin kullarımızdandı, buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. İşte kardeşlerim, İslam akidesi müminin kalbinde yer ettiği ve Allah rızası için ihlasla çalıştığı, ayrıca hedefleri de şan, şöhret olmadığı takdirde şan ve şeref bir neticedir. Amaç değil, gaye değil. Rabbimiz Azze ve Celle Haç suresinde şöyle buyurdu: eğer kendilerine yardım vaat ettiğimiz müminleri yeryüzüne yerleştirip bir mevki versek, namazlarını dosdoğru kılarlar, zekatlarını verirler, iyiliği emrederler, kötülüğü yasaklarlar. Bütün işlerin neticesi eninde sonunda Allah'a döner, buyurmakta. Ey müminler, gevşemeyin, üzülmeyin. Eğer iman ediyorsanız en üstün olanlar sizlersiniz. İşte görüldüğü üzere Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah Azze ve Celle'den istenmesi gereken ve onun katında faydalı olacak şeyin kalbi selim olduğu açıklanmıştır. Unutmayalım, o gün ne mal ne de oğullar fayda verir. Ancak Allah'ın huzuruna tertemiz bir kalple çıkan müstesna. Şuara suresinin 89. ayet-i kerimesi. İşte ihlas, işte kalbi selim. Allah Azze ve Celle Resulü İbrahim Aleyhisselam'ı methederken, onu överken şöyle buyuruyor: hani bir zaman o Rabbine bir kalbi selimle gelmişti. İşte kardeşlerim, bundan dolayı Allah sevgisine ortak olabilecek ve kalbi selim, ihlas sıfatına ters düşecek şeylerden, şeytanın herhangi bir tuzağına düşmekten kaçınıp dikkatli olmalıyız. Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurdu: ey Muhammed, gördün mü arzu ve hevesini ilah edineni? Yani Allah'tan başka amaçlar, gayeler edineni, amellerinde ihlas olmayanı, kalpleri selim olmayanları. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'de geçen bir hadiste şöyle buyuruyor: şeytan Ademoğlunun kanının devaran ettiği her yerine sirayet eder ve bu şekilde yaptığı amelleri, velev ki şeriata uygun dahi olsa, Allah için olmaktan uzaklaştırıp, ihlastan uzaklaştırıp başka amaçlar, başka gayeler edindirerek Müslümana o amellerini Allah katında karşılıksız olması için çalışır durur. İşte buna çok dikkat etmemiz gerekiyor kardeşlerim. Unutmayalım ki Allah katında, tekrar tekrar ifade edelim, kendimiz hıfz edelim, idrak edelim ve Müslümanlara da nasihat edelim ki Allah katında sağlam bir itikattan, sağlam bir akideden sonra amellerin Allah katında kabul edilmesinin şartlarından ilki ihlasla, yani Allah rızasını kazanma arzusuyla yapılmasıdır ki bu ilk şarttır. Ve ikinci şart da bu yaptığımız amellerin şeriata uygun olmasıdır. Kardeşlerim, buraya kadar saydıklarımız İslam dinine has, onun belirgin alametleri ve İslam'ı diğer dinlerden, diğer yaşayış şekillerinden, diğer nizamlardan, diğer sistemlerden ayıran, bilmek zorunda olduğumuz İslam'ın tabiatını oluşturan hususlardandır. Üzerimize düşen görev ise öncelikle iman ilkelerini bilmek, onlardan şüphesiz bir şekilde emin olmak ve İslam dininin diğer bütün ideoloji, felsefe, nizam ve programlara nasıl üstün olduğunu görmek ve sorumluluğumuzun büyüklüğünü, üzerimizdeki emanetin ağırlığını idrak etmek için bu hususları öğrenmek, bilmek ve kavramaktır. Rabbim bu yolda bize yardım etsin, kendi yolunda çalışan, gayret eden, cihad eden müminlerden olmayı bize nasip eylesin. Rabbim bizleri iman üzere salih amellerle onu destekleyen takva ve vera sahibi kullarından eylesin. Ya Rabbi, bildiğin her hayırlı şeyi senden diler, bildiğin her zararlı şeyden de sana sığınırız. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz, erken veya ileride gelecek bütün hayırları senden isteriz. Ya Rabbi, bildiğimiz ve bilmediğimiz, erken veya ileride gelecek bütün kötülüklerden de sana sığınırız. Ya Rabbi, senin kulun ve peygamberinin senden istediği hayırları biz de senden isteriz. Senin kulun ve peygamberinin sana sığındığı kötülüklerden biz de sana sığınırız. Ya Rabbi, biz senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz ve ameli istiyoruz. Cehennemden ona yaklaştıracak söz ve amelden de sana sığınırız. Başımıza gelmesini takdir ettiğin şeylerin sonunu bizim için hayırlı kılmanı senden dileriz. Ya Rabbi, biz senden Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları istiyoruz. Resulün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı bütün kötülüklerden de sana sığınırız. Yardım istenecek olan sensin. Ulaştıracak olan da sensin. Senden başka güç ve kuvvet sahibi yoktur. Ya Rabbi, senden cenneti, cennetin nimetlerini, onun atlaslarını isteriz. Cehennemden, zincirlerinden ve bu kavılardan da sana sığınırız. Ya Rabbi, bizim hakkında bildiğin tüm günahlarımızdan dolayı senden bağışlanma diliyoruz. Sen ki kimselerin bilemeyeceğini bilensin. Ya Rabbi, bildiğimiz halde sana şirk koşmaktan yine sana sığınırız. Bilmediğimiz konuda da senden bağışlanma dileriz. Ya Rabbi, yaptıklarımızdan ve yapmadıklarımızdan, gizlediklerimizden ve açığa çıkarmadıklarımızdan dolayı bizleri bağışla. Sen bizi bizden daha iyi bilirsin. Önde olan sensin, sonda olan sensin. Senden başka ilah yoktur. Allahümme amin velhamdülillahi rabbil alemin.
0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahoo programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alimi Süfyan-ı Sevri radıyallahu anh şöyle demiştir. Nefsani zevk ve düşkünlüklerin neden olduğu bütün günahların affedilme ümidi vardır. Fakat kibir ve gururun neden olduğu hiçbir günahın affedilme ümidi yoktur. Zira iblisin günahının nedeni kibir ve gurur, Adem'in hatasının nedeni ise nefsin özlem ve arzularıdır. Özel efendim.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Peygamberimizin hadislerinden çok çok oku ve en az 40 hadis ezberle.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri mümkün oldukça oruç tutmaya çalışın.
0: Akaid esasları ve fıkıh teferruatları ile ilgili bir risale oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Güzel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
4: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
6: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
7: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 72 51. Aradığınız okul, senin okulun. Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi

0: Nebevi.com Güngören.
1: Nebevi eğitim metodunu benimsemiş, bilimi inançla perçinleyen, 15 kişilik sınıflarda ezberlemeden, sorgulayarak öğrenen, merhametli ve güzel ahlaklı nesiller yetiştiriyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
2: Taberi Tefsiri İmam Taberi Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan Tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aksallezi barakna havlehu linuriyehu min ayatina إنه هو السميع البصير يا
5: رحمن. Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
6: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
7: Özel FM
6: 103.2

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Allah'ın kitabından bir cüzden az olmayan günlük bir virdin olsun.
1: Beş vakit namazı vaktinde kılın, gece namazı da kılmaya çalışın.
0: Kur'an'ı bir aydan fazla ve üç günden az olmayacak bir sürede hatmetmeye çalış.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu! Bu hakikati unutma! İnna Allahe bima ta'melune basir. Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok. O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır. Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
2: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünyaya karşı gönülsüz olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.
2: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı.
1: Allah

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
0: Deha Soft, uçtan uca yazılım çözümleri, ERP, e-ticaret, entegrasyonlar, mobil uygulama ve yapay zeka destekli özel yazılım çözümleriyle hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi için www.dehasoft.com.tr'yi ziyaret ediniz.
2: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
3: Günlük hayatımıza rehberlik edecek başucu niteliğinde bir eser. Merhum Hasan Karakaya Hoca Efendi'nin kaleminden fıkhi meseleler, isteyene termoderi, isteyene dayanıklı sıvama cilt seçenekleriyle sizleri bekliyor. Sınırlı sayıdaki kampanya fiyatını kaçırmayın. Sipariş için nebevikitap.com. Detaylı bilgi için 0543 654 4663.
4: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com. Güngören.
5: Ardıç Eğitim Kurumları, ilim ve bilim esaslı, edep ve adab temelli eğitim. Anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademeleriyle kesintisiz eğitim ve öğretim sizleri bekliyor. Doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul.
6: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132. umutkervanı.org.tr.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563. Emel Okulları Bağcılar'da.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmedullah Teala ve nestağfiruh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك أثيم وقال الله تعالى في سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Değerli kardeşler, okumuş olduğum birinci ayet Câsiye suresinin 7. ayeti. Allah buyuruyor ki ويل لكل أفاك أثيم. Yalan ve iftirayı meslek haline getiren ve günaha düşkün olan herkesin vay haline diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu bu ayette. Yine ikinci okuduğum ayetteki Furkan suresinin 72. ayeti Cenab-ı Allah buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ. Onlar ki, yani o takva ehli Müslümanlar ki, o kendisinden razı olduğu müminler ki, onlar asla yalan şahitlikte bulunmazlar. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ. Boş sözlerle, boş işlerle karşılaştıkları zaman da merru kirama, oradan sıvışırlar giderler diyor. Güzellikle sıvışırlar geçerler. Yani o boş iş, boş uğraşta takılıp kalmazlar. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizin mevzuu inşallahü rahman yalan hakkında olacaktır kardeşler. Yalan söylemenin İslam'daki hükmü, yalan söylemenin İslam'daki insanlara yüklediği vebal. Yani yalan söyleyen insan nasıl bir vebal yüklenir? Nasıl bir haram işlemiş olur? Kardeşler, yalan kelimesini lügat manasıyla lisanul arabil muhite baktığımızda, yani bu Arapça, geniş bir Arapça lügat kitabıdır. Bu Arapça lügat kitabına baktığımızda yalan kelimesini şöyle açıklıyor. Kezzebe fiilinden türetilen kizb kelimesi sözlükte gerçeği gizlemek, gerçeği çarpıtarak birisini aldatmak ve benzeri amacıyla bilerek söylenen gerçeğe aykırı sözdür deniyor. Bizim de anladığımız anlam budur değil mi? Nedir? Gerçeği gizlemek, gerçeği çarpıtmak, birini aldatmak ve benzeri amacıyla bilerek söylenen gerçeğe aykırı sözdür anlamını vermiş. İslami terim olarak, yani dindeki manasını ise Seyyid Şerif Cürcani rahimehullah yazmış olduğu Tarifat isimli eserinin 183. sayfasında şöyle açıklıyor. Sözün gerçeğe uygun olmaması demektir yalan diyor. Sözün gerçeğe uygun olmaması demektir. İslam dini yalanı haram kılmış ve onu müntesiplerine şiddetle yasaklamıştır kardeşler. Yalanla ilgili o kadar fazla ayet vardır ki, yani eğer saymaya kalksam belki yüzü bulur. Aynı zamanda dinimiz yalanı bütün kötülüklerin anası olarak da kabul etmiş, insanların kesinlikle sakınması gereken manevi hastalıklardan birisi olduğunu beyan etmiştir. Kardeşler, yalan ruhi bir hastalıktır. Öyleyse her müminin manevi hastalık olan bu hastalığı tedavi etmesi gerekir. Bu hastalıktan uzak durması gerekir. Çünkü yalan er geç ortaya çıkacak ve sahibini rezil edecektir. Nitekim ecdadımız yalancının mumu yatsıya kadar diyerek bir gerçeği ifade etmişlerdir. Yani gerçekten de yalan eninde sonunda çıkar ve o yalan söyleyeni mahcup eder, kendi karakterini yalanlar. İnsanlar artık onu yalancı olarak bilirler. Yalan söyleye söyleye insanların nezdinde artık onun güvenilirliği sarsılır. O emniyetli bir insan olarak kabul edilmez. Onun söylediği doğru söz bile, yani yalan söylerken söylemiş olduğu doğru sözler bile artık ihtiyatla karşılanır, pek değer verilmez. Ya bu yalancının birisidir, bu belki bu sözü de yalandır derler. Onun için onun hiçbir sözüne itibar etmezler. Hatta bir hikaye vardır. Hani çobanın birisi, koyunlarını keçilerini otlatan bir çoban, köyün üst tarafından köye bağırmış. Yetişin komşular, sürüye kurtlar saldırdı falan diye. Köylü hepsi koşuyorlar, yukarı çıkıyorlar, bir bakıyorlar ne kurtlar saldırmış ne bir şey yaptırmış. Çoban da kahkahaya basıyor, gülüyor. Sizi nasıl kandırdım amma diyor. Köylüler gidiyorlar, 3-5 ay sonra bir daha bağırıyor böyle. Köylüler yine koşuyorlar, bakıyorlar. Gerçekten hiç yine kurt yok, sizi nasıl kandırdım amma diye köylülerle eğleniyor. Bir başka zaman sürüye gerçekten kurtlar saldırıyor. Bir kurt sürüsü sürüye saldırıyor. Bu yırtınıyor, bağırıyor, çağırıyor, yetişin komşular falan diye. Artık onu iki defa yalan söylediğini gördüler ya, köylü bu da yalandır diyerek hiç onun sözüne itibar etmiyor ve kurtlar da sürüyü tamamen seriyor yere. Yalancı bir insan, devamlı yalan söyleyen bir insan, insanlar katında böyle olur. Yani doğrusu bile artık onun itibar edilmez hale gelir. Doğrusuna bile güvenilmez artık ve insanlar ona ehemmiyet vermezler kardeşler. Bu dünya hayatında yalan söyleyerek sinsilik ve ikiyüzlük yapan kişi ilk bakışta bazı kazanımlar elde edebilir. Mesela yalan söyleyerek birinin hakkını gasp edebilir, değil mi? Yalan şahitliği yaparak belki para kazanabilir. Ama bu sonunda kendisi için büyük bir kayıp olur. Çünkü yalan söyleyen kimse kazandım zannettiği şeyden çok daha fazlasını kaybeder. Başka? Ahirette ise cezası çok daha büyük olur bunun. En büyük yalan ise kardeşler Allah'ı, Allah'ın kitabını ve peygamberleri yalanlamaktır. Bu yalanların en büyüğüdür ve küfür veya şirktir bu. Nitekim Allah-u Teala Celle Celaluhu bu konuda şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ Ayetlerimizi ve ahiretle karşılaşmayı yalan sayanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir. حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ Onların amelleri boşa gitmiştir. Çünkü Allah'ın ayetlerini yalan söyleyen bir insan kafir olur. Kafirin ise ameli olmaz. Allah-u Teala Celle Celaluhu onların iman etmedikleri için onların yaptığı hiçbir hayra hasenata, hiçbir güzel işe sevap yazmayacaktır. Ve biz onların amellerini un ufak ederiz diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yine onların amelini çıplak kayanın üzerinde az bir toprağa ekin eken insana benzetir. Nasıl ki o biraz sonra yağmur geldi mi o toprağa kayadan sürükler gider, kafirin ameli de öyledir. Yine mesela bu okumuş olduğum ayet Araf suresinin 147. ayetiydi. Yine mesela Allah En'am suresi 21. ayetinde diyor ki وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Evet, وَمَنْ عَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ Allah'a iftira atarak Allah'ı yalanlayanlar ve Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar var ya innehu la yuflihuz zalimun zalimler asla iflah olmazlar. Zalimler asla kurtuluşa ermezler diyor. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve Allahu Teala Celle Celaluhu yalanlayanlar asla kurtuluşa eremeyeceklerdir. Asla cennete giremeyeceklerdir. Asla Allah'ın rahmetine kavuşamayacaklardır. Onlar için ne bir yardımcı ne bir şefaatçi olacaktır. Yine mesela Ankebût suresinin 12. ayetinde Cenab-ı Allah buyuruyor ki ve galellezine keferu lillezine amenu tebi'u sebilena vel nahmil hatayakum ve ma hum bihamiline min hatayahum min şeyin innehum lekazibun. Kardeşler bu ayeti okuyunca gerçekten titriyorum. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu buyuruyor ki ve galellezine keferu lillezine amentebi'u sebilena vel nahmil hatayakum. Kafirler müminlere derler ki siz bizim yolumuza uyun, biz sizin hatalarınızı, günahlarınızı yükleniriz derler. Halbuki onların günahlarından hiçbir şeyi yüklenecek değillerdir. İnnehum lekazibun, onlar yalancıların ta kendileridir diyor. O gün kafirler müminlere diyorlarmış bunu. Siz bizim yolumuza uyun, yani dininizi terk edin. Bizim yolumuza uyun ki şirkinizin, küfrünüzün günahını biz üstleniriz diyorlardı. Hatalarınızı biz üstleniriz, günahlarınızı biz üstleniriz diyorlardı. Ama bugün müminler müminlere diyor. Yani mümin olduğunu söyleyenler, Müslüman olduğunu söyleyenler bugün Müslümanlara diyorlar. Adamı içkiye davet ediyor. Ben içmem, içki içmem deyince gel ya bir bardak at, günahı benim boynuma diyor. Kağıt oynayacak, tavla oynayacak. Diyor ki gel ya diyor, vebal da demez, babalı benim boynuma der. Bugün gerçekten Müslüman olduğunu söyleyenler Müslüman olanlara söylüyorlar kardeşlerim. Allah korusun. Allah kafirler hakkında böyle beyan ederken daha sonra hitabını Cenab-ı Allah Celle Celaluhu müminlere yöneltiyor ve müminlere de şöyle diyor: Ya eyyühellezine amenit tegullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. Ey iman edenler, Allah'tan korkun da sözün doğrusunu söyleyin. Yuslih lekum amalekum ve yağfir lekum zunubekum, ki Allah sizin amellerinizi düzelsin ve günahlarınızı affetsin. Ve men yuti'allâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederse o büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Ve dikkat ederseniz iman edenlere Cenab-ı Allah diyor ki sözün doğrusunu söyleyin. Yani yalan söylemeyin diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yine müminlere hitaben Cenab-ı Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ الْاَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Dillerinizi eğip bükerek bilginiz olmadığı halde şu haramdır, şu helaldir diyerek Allah'a, Allah hakkında yalan söylemeyin diyor. Bu çok önemli bir ayettir. Bir kimse ilmi olmadan hiçbir şey hakkında şu haramdır, şu helaldir diyemez kardeşler. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ. Ayete dikkat edin. Dillerinizi eğip bükerek, Allah'a iftira atarak, Allah'a yalan söyleyerek şu haramdır, şu helaldir demeyin diyor. Haram kılan Allah'tır, helal kılan da Allah'tır. Ancak müçtehit derecesinde olan ilim ehli hakkında hüküm olmayan konularda Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine bakarak hüküm çıkarabilir. Bu avamın işi değildir, bu onun bunun işi değildir, bu benim zannıma göre şöyledir, benim kanaatime göre böyledir, benim mantığıma göre şöyledir işi değildir bu iş. Dikkat ederseniz hiç kimse bir mühendisle mühendislik hakkında tartışma yapmıyor, değil mi? Hiç kimse bir doktorla da doktorluk hakkında tartışma yapmıyor. Doktor ne derse onu kabul ediyor. Ama mesele din olduğu zaman kardeşlerim, en cahil insan bile bir görüş bildiriyor. Allah korusun. Yani Fatiha'yı doğru dürüst okumasını bilmeyen bir insan bile bir şu haramdır dediğin zaman niye haram olsun canım diyor. Benim mantığıma pek uymuyor bu diyor. Benim aklım buna yatmıyor diyor. Senin mantığın ve aklın ne ki? Senin aklın ve mantığın içinde yaşadığın küfür sisteminin sana yüklediği kültürden ibarettir. Eğer İslam devletinde yaşasaydın, İslam'ın hakimiyeti altında yaşasaydın, İslam'ı bilecektin, İslam'ı öğrenecektin, Allah'ın kitabını öğrenecektin, peygamberin sünnetini öğrenecektin. O zaman her şeye Allah'ın bak dediği yerden bakacaktın. Peygamberin bak dediği yerden bakacaktın. O zaman akılla değil vahiyle düşünecektin. Aklı değil vahyi rehber edinecektin. Ama vahiyden uzaklaştırıldığın için, vahiy ile arandaki bağ kopartıldığı için küfür sistemleri tarafından, içinde yaşadığın sistemler tarafından vahiy ile arana set çektikleri için artık İslami düşünmüyorsun. O gittiğin okulların sana yüklediği kültür yapısıyla ya da içinde yaşadığın toplumun, sanal alemin, internetlerin sana yüklediği akılla meselelere bakmaya çalışıyorsun. İşte o zaman benim aklıma göre şöyledir, benim zannıma göre böyledir, benim mantığıma göre şöyledir dersin. Ama eğer sen gerçekten Müslüman olsaydın bunu söylemeye korkardın ve titrerdin. Şimdi göreceksiniz, sahabiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ederken bile betleri benzleri bembeyaz oluyordu, sapsarı oluyorlardı ve titriyorlardı. Acaba yanlış bir şey söyler miyim diye. Ve men yeksib hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi beri'en fekadih temele bühtanen ve ismen mubina. Kim bir hata veya günahı kazanır da sonra bunu susuza yüklerse, yani bir kimse bir hata işler, günah işler de bir şey kırdı mesela, bunu kim kırdı? Ahmet kırdı diyor. Bir şey çalındı, bir hırsızlık yaptı, sen çaldın onu ama olsa olsa Mehmet çalmıştır dedin. Bir başkasına yükledin suçu, değil mi? Nedir bu? Bühtandır. Yani iftiradır. Gerçekten o büyük bir yalan, bühtanı ve apaçık bir günahı yüklenmiştir diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Nisa suresinin 112. ayetinde. Ayetler çok. Yani dediğim gibi 100'den fazla ayet var. Bu ders hazırlarken şöyle bir yalanla ilgili ayetler diye şöyle bir araştırma yaptığımda 100'den fazla ayet var. Ama bu kadarıyla ayetlerle yetiniyorum. Şimdi de hadislere geçeceğim inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yalan hakkında ne demiştir? Yalan söylediğimiz zaman hangi hallere düşüyoruz? Yalan söylediğimiz zaman toplum içindeki durumumuz farklı da. Yani toplum içinde yalancı, güvensiz, emin olmayan insan durumuna düşüyoruz da. Yani toplum içinde maskara oluyoruz da Allah katında nasıl oluyoruz? Bir de buna bakmamız lazım. Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin naklettiğine göre babası yani Ebu Bekre radıyallahu anh şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 kere size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi buyurdu. Dikkat edin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önemli bir şey söyleyeceği zaman genellikle onu 3 defa tekrar ederdi. Sahabelerden bize nakledilene göre. Demek ki bu da çok önemli bir şey ki Allah Resulü bunu da 3 defa tekrar ediyor ve diyor ki size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi? Size büyük günahların en büyüğünü söyleyeyim mi diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabiler de diyorlar ki evet söyle ya Resulallah dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a ortak koşmak ve anne babaya saygısızlık etmektir buyurdu. Sonra arkasına yaslanmış haldeyken doğruldu ve şöyle dedi. Dikkat edin bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Dikkat edin bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmaktır. Bu cümleyi o kadar çok tekrarladı ki susmayacak dedim. Buhari edep bahsinin 6 numaralı hadisinde nakletmiş bunu. Yani burada 3 defa falan da yok. Allah Resulü dikkat edin bir de yalan söylemektir ve yalan şahitliği yapmaktır sözünü o kadar çok söyledi ki diyor susmayacak herhalde dedim diyor. Ki yaslanıyormuş böyle bu yalan söylemeyi ifade ederken yaslandığı yerden doğrularak söylüyor bunu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabına bana şu 6 şey hakkında söz verin ben de size cennete gireceğinize dair garanti vereyim. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. 1. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin. 2. Emanette emin olun. 3. Irzınızı namusunuzu koruyun. 4. Gözlerinizi harama bakmaktan sakının. 5. Ellerinizi haramdan uzak tutun demiştir. Birinci de neydi? Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Safvan İbni Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedik. Mümin korkak olur mu? Dikkat edin. Bir sahabi diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah mümin hiç korkak olur mu diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdular. Peki cimri olur mu diye sordum. Allah Resulü buna da evet buyurdular. Biz yine peki yalancı olur mu diye sorduk. Bu sefer hayır buyurdular. Bu hadisin başka bir varyantında da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir yere yaslandığını ve mümin yalancı olur mu dediğinde birdenbire doğrulduğu ve asla dediği rivayet edilir kardeşler. Bu da Muvatta'nın kelam bahsinin 19 numaralı hadisidir kardeşler. İmam Malik'e ulaştığına göre İbni Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Kul yalan söylemeye ve yalan söyleme niyetini taşımaya devam edince bir an gelir ki kalbinde önce siyah bir nokta belirir. Sonra bu nokta büyür ve kalbinin tamamı simsiyah olur. Sonunda Allah nezdinde yalancılar arasında kaydedilir. Yine Muvatta'nın kelam bahsinin 18 numaralı hadisidir kardeşler. Hakim babası ve dedesi tariki ile anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki yazıklar olsun o kimseye ki insanları güldürmek için konuşur ve yalan söylerler. Yazık ona, yazık ona. Ebu Davud edep bahsinin 40 numaralı hadisi. Dikkat edin kardeşler. İnsanları güldürmek için yalan söylemek bile dehşetli bir günahtır. İnsanları güldürmek için, öylesine insanları eğlendirmek için atılan yalanlardan bile sorumlu olacağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beyan ediyor ve birkaç defa yazık ona, yazık ona diyor. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki sıdk insanı birre götürür. Bir iyilik demektir kardeşler. Bir de yani iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık diye kaydedilir. Çok doğru olarak kaydedilir. Sıddık biliyorsunuz çok doğru söyleyen, devamlı doğru söyleyen demektir. Sıddık. Hazreti Ebu Bekir'in lakabı da sıfatı da sıddık idi değil mi? Çok doğru sözlü demektir. Demek ki insan eğer sadık olursa, doğru sözlü olursa onu birre götürüyor, iyiliğe götürüyor. İyilik de onu cennete taşıyor kardeşler. Kişi doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah'ın indinde sıddık diye kaydedilir. Yalan da kişiyi haddi aşmaya götürür, sınırı aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah'ın indinde yalancı diye kaydedilir. Buhari, Müslim, Muvatta, Ebu Davud kaydetmiş bu hadisi kardeşlerim. Allah korusun. Allahu Teala Celle Celaluhu'nun katında yalancı diye yazılmaktan Allah'a sığınırız kardeşler. İbni Amr İbnül As, bu İbni Amr denilen sahabi Abdullah İbni Amr İbni As'tır. Fazla hadis rivayet eden sahabilerden birisidir bu. Hatta Hazreti Ebu Hurayra demiştir ki benden fazla Allah Resulü'nün hadisini bilen yoktur. Abdullah İbni Amr İbni As hariçtir der. Çünkü ben yazmıyordum, o yazıyordu der. Bu Abdullah ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkan her sözü yazıyormuş. Ağzından çıkan ister kızgınlıkta söylesin, ister şaka halinde söylesin, ister dini bir şey konuşsun, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan her şeyi yazıyormuş. Yanında demek ki bir kağıt kalem varmış, yazı materyali varmış ve Allah Resulü'nün her sözünü yazıyormuş. Sahabiler buna biraz sitem etmişler. Demişler ki ya sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ağzından çıkan her sözü yazıyorsun. Halbuki o bazen şaka halinde konuşur, şaka yapar, bazen kızgınlık halinde konuşur. Her konuştuğunu yazma deyince yazmayı bıraktım diyor. Fakat içimde de bir uhde kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gittim bunu sordum. Dedim ki ya Resulallah ben sizin ağzınızdan, mübarek ağzınızdan çıkan her sözü yazıyordum. Fakat sahabi olan kardeşlerim bana böyle böyle söylediler deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sinirleniyor ve diyor ki yaz diyor. Böyle sertçe yaz. Allah'a yemin ederim ki bunun ikisinin arasından haktan başka bir söz çıkmaz diyor. Yani Allah Resulü şaka da yapsa hakkı söyler, kızgınlık anında da hakkı söyler. Şaka da yapsa gerçeğe muhalif bir söz söylemez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim bir gün bir kadına rastlar, kadına şaka yapar Allah Resulü. Sen kimin hanımısın der, ben falanın hanımıyım der. Ha şu gözünde akı olan adamın hanımı mısın der. Yok ya Resulallah benim kocamın gözünde ak yoktur der. Yok yok senin kocanın gözünde ak yok der. Kadın der ki vallahi ak yok ya, ya Resulallah. Sus be kadın der, gözünde ak olmayan kimse mi vardır der Allah Resulü. Öyledir. Yine mesela ya Resulallah şu deveye beni bindirir misin dediğinde seni erkek devenin yavrusuna bindirelim der Allah Resulü. Der ki ya Resulallah erkek devenin de yavrusu mu olurmuş deyince erkek deve olmadan yavru olur mu der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Resulü şaka yaparken de doğruyu söyler. Şaka yaparken de asla gerçeğe muhalefet etmez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşler. İbni Amr işte bu İbni As diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki dört haslet vardır. Kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafık olur. Dört tane huy vardır ki kimde bu dört huyun hepsi de olursa o halis bir münafık olur diyor. Kimde de bunlardan biri bulunursa, bu dört tane huydan sadece biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. Nifaktan, münafıklıktan bir huy var demektir. Neymiş o? Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince de hattaşar. Birisine kızdığı zaman da hattaşar, ona zulüm yapar. Yani bu dört tane huy kamil bir münafığın, tam bir münafığın alametiymiş kardeşler. Bugün bu dört tane alamet Müslümanların hemen hemen çoğunda var mı yok mu? Ama dikkat edin, buradaki münafıklıktan maksat gerçek manada münafıklık değildir. İslam alimleri derler ki bu ameli nifaktır. Yani itikati nifak değil, ameli nifaktır. İtikati nifak nedir? Kalbinde küfrü saklaması bir insanın. Bu küfürdür. Ama buradaki dış görünüşü itibariyle tam bir münafığa benzer demektir. Bugün nice Müslümanlar, yani Müslüman olduğunu iddia edenler dış görünüşleriyle tam bir kafire benziyorlar mı? Benziyorlar. Namaz yok, oruç yok, zekat yok, hac yok, içki var, kumar var, zina var. Bunlar hepsi kafirlerin sıfatları değil mi? Ama söylediğin zaman ben Müslümanım diyor. Elhamdülillah Müslümanım diyor. Kelime-i tevhid getiriyor icabında. Fakat yaşantı itibariyle baktığınız zaman dış görünüşü itibariyle tam bir kafire benziyor. Yemesi, içmesi, düğünü, nişanı değil mi? Sünneti, adam sünnet yaptırıyor, sünnet. Adı sünnet bakınız. Çocuğunun sünnet bu. Ama bir sünnet işlemek için ne haramlar işleniyor değil mi? Çalgılı, eğlenceli, kadın, erkek, karışık, oynamalı, hatta içkili. Keşke o sünneti hiç işlemeseydin. O sünneti işlemeseydin günaha girmezdin. Sadece sünnet işlemekten dolayı kazanacağın sevaptan mahrum olurdun. Ama o sünneti işleyeceğim derken ne kadar günah işliyorsun. Düğünümüz öyle değil mi? Nişanımız öyle değil mi? Hatta ölümlerimiz bile öyle değil mi? Avrupalılara bakın ölüler öldüğü zaman kadınlar siyah giyerler. Şöyle de başlarına işte bir eşarp gibi bir şey yaparlar. Saçlarının yarısı gözükür. Onlar da mezara giderler, doğru mu? Onlar da mezara giderler ve mezarda erkeklerle beraber o törene katılırlar. Bugün de bizim Müslümanlar aynısını yapıyorlar mı? Evet, camiye de doluşuyorlar, mezara da gidiyorlar erkeklerin içinde. Onlar da erkeklerin içinde mezara ne yapıyorlar? Toprak atıyorlar. Peki her şeyimiz kafirlere benzemedi mi? Allah'ım bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Evet, yine Ebu Hurayra radıyallahu teala anh'tan rivayete göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafığın belirtisi üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanet eder. Yani o emanete sahip çıkmaz. O emaneti sahibine iade etmez. Buhari'nin iman bahsinin 24 numaralı hadisi. Peki çocuklara yalan söyleyebilir miyiz? Çocukları kandırmak için yalan söyleyebilir miyiz? Kardeşler, çocukları kandırmak için bile yalan söyleyemeyiz. Bu bile veballıdır. Abdullah bin Amir radıyallahu anh diyor ki Peygamberimizin evimizde bulunduğu bir günde, çocuk yani bu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir gün bizim evimizdeydi. Annem bana dedi ki yavrum gel sana bir şey vereceğim diye çağırdı. Peygamberimiz anneme dedi ki çocuğa ne vermek istedin diye sordu. Annem hurma vermek istedim dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eğer bir şey vermeseydin sana bir yalan günah yazılırdı buyurdu. Yani çocuğu yalanla aldatmak bile senin için

yalan söyleyen bir kimse o günün orucundan sevap kazanamaz demektir. Buhari'nin savm yani oruç bahsinin 8 numaralı hadisi. Ebu Ümame radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ben haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan kimse için cennetin avlusunda bir köşk, şaka da olsa yalan söylemekten kaçınan kimse için cennetin ortasında bir köşk ve ahlakı güzel olan kimse için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim. Ebu Davud edep bahsinin 7 numaralı hadisi. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben haklı olduğu halde bile çekişmeyi bırakan bir kimseye cennetin avlusunda bir köşk verileceğini, şaka da olsa yalanı terk eden için cennetin ortasında bir köşk verileceğine, güzel ahlak sahibi için de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim diyor. Peki yalan şahitlik etmenin hükmü nedir kardeşler? Allahu Teala Celle Celaluhu bir ayetinde doğru şahitlik yapın ve adaleti ayakta tutanlar olun diyor, değil mi? Ayeti kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Yalan şahitlik büyük günahların en büyüklerindendir kardeşler. Çünkü yalan şahitlik haklı olan bir kimsenin hakkını alıp haksız olan bir kimseye vermesini sağlamak demektir. Haksız olan lehine yalan şahitlik yapma. Zaten haklı olan yalan şahit tutmasına gerek yok. Ancak haksız olanlar kendini haklı çıkartmak için yalan şahidi tutarlar. Parayla ya da bir şey vaat ederek. Ve bu hem bir kimsenin hakkını alıp haksız olan kimseye verdirir ve kul hakkının yenmesine sebep olur. Hem de hakimlerin doğru hüküm vermesini engellerler. Çünkü hakimler ancak şahitlerin şehadetiyle hüküm verirler. Yalan şahitlik de yalan yere yemin etmek gibi büyük bir günahtır. Hatta bunları aynı şey saymak bile mümkündür. Resulullah bir gün sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalkıp yalan şahitlik Allah'a şirk koşmakla denk tutuldu demiştir. Dikkat edin kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yalan şahitlik Allah'a şirk koşmaya denk tutuldu diyor. Ve bu sözünü 3 defa tekrarladı. Sonra da şu ayeti kerimeyi okudu. Pislik olan putlardan ve yalan sözden sakının. Bak Allah-u Teala aynı ayetin içinde diyor. Pislik olan putlardan ve yalan sözden sakının diyerek ikisini aynı cümle içinde kullandı. Dolayısıyla Allah burada yalan söylemeyi putlara tapmakla aynı günah şeklinde saydı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu hadisle Ebu Davud Akdiye bölümünde, Tirmizi Şehadet bölümünde, İbn-i Mace Ahkam bölümünde zikretmiştir kardeşler. Nitekim Cenab-ı Hak bu günahtan kaçınan kullarını met ederek der ki Furkan suresinin 72. ayetinde onlar yalan şahitlik yapmazlar. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına yalan söylemeye ne diyeceğiz? Yani Allah Resulü adına yalan hadis uydurmaya ne diyeceğiz? Görelim bakalım ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Alimler şu hususta ittifak etmişlerdir ki bir Müslümanın yanında velev en zayıf rivayet şekliyle de olsa bir senedi olmadan herhangi bir söz hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu demesi helal olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu husustaki ikazları çok şiddetlidir. Şöyle buyurmuştur. Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse cehenneme girsin. Buhari ilim bahsinin 38 numaralı hadisi. Dikkat edin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi adına yalan uyduranların direkt cehenneme gideceğini söylüyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adına yalan uyduran din ortaya koyuyor demektir kardeşler. Çünkü insanlar belki de o yalanla hadis diyerek amel edecekler. Ve bir din ortaya konacak. Allah'ın dini ise bozulacak, tahrif edilecek o yalanla. Yine mesela Buhari'nin ilim bahsinin 38 numaralı hadisinde her kim söylemediğim şeyleri bana isnat ederse cehennemdeki yerine hazırlansın buyurmuştur. Yine Buhari'nin ilim bahsinin yine 38 numaralı hadisinde her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın demiştir ki men kezebe aleyye müteammiden felyetebevve mak'adehu minennar. Hadisin Arapçası budur
ve bu hadis mütevatir hadislerin en kuvvetlilerinden.

0: Bendir. Rivayet, bir rivayete göre 62 tane sahabi rivayet etmiştir bu hadisi. Hatta bazıları bu sahabi sayısını 110'a kadar çıkardıkları olmuştur. Dolayısıyla mütevatir bir hadistir bu. Mütevatir hadisler içinde en kuvvetli hadistir. Bütün hadis kitaplarında da vardır. Men kezzebe aleyye müteammiden fel yetebeze meg'adehu minen nar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adına yalan söylemek çok büyük bir günahtır, haramdır ve cehenneme girmeye sebep olur. Ve kardeşler, bir İslam devletinde eğer bir kimse yalan hadis rivayet ederse onun kellesi vurulur. Tevbesi bile kabul edilmez onun kardeşler. Uydurulan hadis ahkam hususunda olsun, fazilet yani tergip ve terhip hususunda olsun fark etmez. Hepsi haramdır. İnsanları ibadete teşvik için hadis uydurulabileceği yönündeki sözler yalandır. Bazıları demiştir ki efendim insanları ibadete yöneltmek için hadis uydurulabilir demişlerdir. Bu asla doğru olmayan bir şeydir. Nitekim bazı gerizekalılar insanları Kur'an'a yöneltmek için Kur'an hakkında hadisler uydurmuşlardır. İşte Kur'an'ı okuyana şu kadar şu kadar sevap vardır. Şu gün Kur'an'ı şu kadar sayfa okunursa ya da şu gün Kur'an'ın şu suresi okunursa şu kadar sevap vardır diye birçok hadis uydurmuşlardır. Yine işte falan gece insanları namaza yöneltmek için falan gece şu kadar rekat namaz kılınırsa şu kadar sevap yazılır diye yalan uydurmuşlardır. Onlar yalan uyduruyorlardı ama hadis alimleri bir kuyumcunun sarraf titizliğiyle sahte altını gerçeğinden ayırt ettikleri gibi onlar da, o muhteşem alimler de yalan hadisleri sahih hadislerden eliyorlardı. Hem o hadislerin yalan olduğunu, mevzu olduğunu beyan ediyorlardı. Hem de o hadisi ortaya atanları, ki hadis değil o, halk arasında hadis dendiği için öyle diyoruz. O mevzu sözü ortaya atanları faş ediyorlardı ve onları ortaya çıkarıyorlardı kardeşlerim. Mevzu hadis, hadis diye rivayet edilemez kardeşler. Bunu hadis diye rivayet etmek büyük bir vebaldır. Ancak ve ancak mevzu hadisi, yani mevzu olan bu sözü, uydurulmuş bu sözü, onun uydurulmuş olduğunu belirterek rivayet etmek caizdir. Onu rivayet etmekten maksat da insanları böyle uydurma hadislerden sakındırmak için söylenir. O rivayet söylenir, denir ki dikkat edin bu uydurmadır denir. Bu söz uydurmadır, hadis değildir denilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Ahir zamanda bir takım deccallar, yalancılar çıkacak. Size sizin ve babalarınızın işitmediği hadisler getirecekler. Aman onlardan sakının, sizi saptırmasınlar, fitneye düşürmesinler. Müslim Mukaddime bahsinin 7 numaralı hadisinde rivayet etmiş bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisinden sonra yalan hadis söyleyeceklerin de geleceğini beyan ediyor kardeşlerim. Şeytan insanlara yalanı telkin eder. Şeytan bir adam kılığına girip insanların yanına gelir ve onlara yalandan bir hadis söyler. Az sonra o cemaat dağılır. Onlardan biri, bir adamdan işittim. Adamın yüzünü tanıyorum ama ismini bilmiyorum. Şöyle bir hadis naklediyordu diye o yalan hadisi başkalarına nakleder buyurmuştur. Demek ki şeytan da insan kılığına girip yalan hadisler söyleyebiliyor. İnsanlara yalan hadisler nakledebiliyor kardeşlerim. Fakat yalanın söylenmesinin caiz olduğu yerler de vardır kardeşler. Nedir o? Ümmü Gülsüm bintü Ukbe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Diyordu ki iki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. İki tane arası açık olan, küs olan, kırgın olan Müslümanın arasını yapmak için yalan söylemeye ruhsat verilmiştir. Mesela Ahmet'le Osman isminde iki tane Müslüman birbirlerine küsler. O onun aleyhinde alıp veriyor, o onun aleyhinde alıp veriyor. Sen de gidiyorsun mesela Osman'a, diyorsun ki o onun aleyhinde hiç durmadan konuşurken, ya ben onun yanından gelmiştim, senin hakkında hep güzel konuşuyordu. Halbuki o da onun gibi konuşuyordu. Ama siz onun ikisinin arasını düzeltmek için diyorsunuz ki ya o senin hakkında hep iyi konuşuyordu diyorsunuz. Böyle deyince öbürü ne yapar? Ya ben adamın aleyhine atıp tutuyordum. Halbuki adam benim hakkımda iyi konuşuyormuş der. O da atıp tutmayı ne yapar? Bırakır değil mi? Öbürüne de gidiyordu, aynısını söylüyordu. İşte halbuki bu bir yalan. Çünkü ne o onun hakkında iyi bir şey söylüyor, ne bunun hakkında iyi bir şey söylüyor. Ama bu gibi yalana ruhsat verilmiş. İki Müslümanın arasını düzeltmek için söylenen yalan. Başka? Kadının kocası, kocanın karısı hakkında söyleyeceği yalana cevaz verilmiş. Ama bu yalan kocanın hakkını ya da karının hakkını gasp eden bir yalan olmaması gerekir. Genellikle bunu İslam alimleri kadın sevmediği halde kocasına seni çok seviyorum ya da erkek sevmediği halde karısına seni çok seviyorum demesi gibi bir şeydir diyor. Nitekim İmam Nevevi rahimullahu aleyh şöyle demiştir. Erkeğin karısına, kadının da kocasına yalan söylemesinin hedefi ortada olmayan sevgi ve muhabbeti isar edip ortaya çıkarmak olmalıdır. Ancak yapmaları gereken bir şeyi yapmamak yahut hakları olmayan bir şeyi elde etmek için yalan söylemek Müslümanların icmasıyla haramdır. Yani kocasının hakkını gasp etmek için yalan söyleyemez ya da erkek karısının hakkını gasp etmek için yalan söyleyemez kardeşler. Şerh-i Müslim Nevevi yani İmam Müslim'in hadis kitabını şerh ederken söylemiş İmam Nevevi bu sözünü. Hafız İbni Hacer rahimehullah ise şöyle demiştir. Kadın ve erkeğin söylediği yalanın yapmaları gereken bir şeyi yapmamak yahut hakları olmayan bir şeyi elde etmek için söylenen yalan olmadığı hakkında alimler ittifak etmişlerdir. Yani bütün alimler kocanın hakkını helal getirecek ya da karının hakkına helal getirecek bir yalan olmaması gerekiyor. Sadece işte bu sevgi noktasında yalan olması gerekiyor. Yani seni çok seviyorum sevmediği halde, o kadar çok sevmediği halde kocasının sevgisini kendisine celbetmek için ya da karısının sevgisini kendisine celbetmek için seni şöyle şöyle çok seviyorum demesi gibi. İbni Abbas Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa, iyi dikkat edin. Kim görmediği bir rüyayı gördüm diye anlatırsa ahirette iki arpa tanesini birbirine düğümleme cezasına çarptırılır. Bu imkanı olmayan bir şeydir değil mi? Kim görmediği bir rüyayı gördüm derse, mesela adam Peygamberimizi rüyamda gördüm dese ama yalandan söylese bunu ya da güzel bir rüya şeyse işte ben rüyamda cennette olduğumu gördüm falan dese, görmediği halde böyle bir diyor yalan rüyayı anlatan bir kimseye ahirette iki arpa tanesini birbirine düğümlemesi emredilir diyor. Bu olabilir mi? Ve bunu da asla yapamaz diyor. Aynı bu neye benziyor? Hani kafirlerden bahsederken Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onlar deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremezler diyordu değil mi? Deve iğne deliğinden girebilir mi hiç? İmkansızı anlatmak için söylenir böyle sözler. Yani deve iğne deliğinden geçemeyeceğine göre onlar da asla cennete giremeyecekler demektir. Burada da Cenab-ı Allah Celle Celaluhu görmediği bir rüyayı gördüm diyerek yalan rüya anlatan insanların ahirette iki arpayı birbirine düğümlemesi cezasına çarptırılacağını beyan ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Biraz da İslam büyüklerinden yalanla ilgili birkaç söz söyleyelim ve dersimizi bitirelim inşallah. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki dil bedenin denge organıdır. Çok güzel bir söz, dikkat edin. Dil bedenin denge organıdır. Dil doğru olursa diğer organlar da doğru olur. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz diyor ki her kötülükten uzak kalmanın yolu dilini tutmaktır. Ebu Hazım Mekki der ki insan ayağını bastığı yerden çok diline dikkat etmelidir. İnsan ayağını bastığı yerden daha çok diline dikkat etmelidir diyor. Ömer bin Abdülaziz der ki insan kalbi bir sandıktır, dudaklar onun kilidi, dili ise anahtarıdır. İnsana o anahtarı iyi muhafaza etmek düşer. Çok güzel bir söz yine. İnsan kalbi bir sandıktır, dudaklar onun kilidi, dili ise anahtarıdır diyor. Dili korumak altını ve gümüşü korumaktan daha zordur der Muhammed İbni Vasi. Sıkıntıdan kurtulmak istiyorsan dünyaya meyletmeyi bırak, özür dilemekten kurtulmak istiyorsan diline hakim ol. Yalan söyleyersen sık sık özür dilemen gerekir. Öyleyse özür, birilerine özür dilemek istemiyorsan diyor, diline hakim ol diyor. Doğruluk ile yalancılık kalpte şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Birisi diğerini kalpten kovuncaya kadar kavgaları devam eder. Hangisi galip gelirse onu kalpten kovar diyor Malik bin Dinar rahmetullah aleyh. Dolayısıyla kardeşlerim, bu ayet ve hadislerle yalanın ne kadar büyük bir cürüm olduğunu, yalanın Allah katında ne kadar büyük bir günah olduğunu görmüş olduk. Öyleyse hepimize düşen dillerimize sahip çıkmaktır kardeşler. Ne söyleyeceğimize, söyleyeceğimiz sözün gerçek mi yalan mı olduğunu, hatta şüpheli bile olsa yani yalan mı gerçek mi olduğunu bilmediğimiz sözleri bile söylemekten çekinmemiz gerekir kardeşler. Allah beni de sizi de yalandan uzak eylesin. Cenab-ı Allah daima doğruları söyleyenlerden ve sıddıklar zümresine erenlerden eylesin. Sübhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allah-u Teala hepinizden razı olsun dinlediğiniz için.
1: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: İslam alemi İbrahim Nehai rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Tarihte helak olmuş topluluklar ancak üç şeyi yapmalarından dolayı helak olmuşlardır. Çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak.
2: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Ardıç Eğitim Kurumları, yalnız değilsin, seni anlayan bir okul var. 10. yılımızda hem akademik hem de her geçen gün büyüyen ve gelişen eğitim olanaklarımızla sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. Biz sizinle güzeliz. Mutlu Çocuklar Akademisi, doğru okul, doğru eğitim, Ardıç Eğitim Kurumları. Karanlıklardan aydınlığa. 0216 641 7251. Aradığınız okul, senin okulun.
4: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
6: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
7: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
8: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Aksa Akustik, mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Çeşitli deneysel aktivitelerin yanı sıra sportif faaliyetler, geniş ve ferah oyun alanlarımızla çocuklarımıza sadece kaliteli bir eğitim değil, sağlıklı bir yaşam da sunuyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91. Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bir yolculuk ki yıllardır aynı istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
2: daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: 103.2 Özel FM.
12: Kardeşlik yalnızca aynı inancı paylaşmak değil, birbirimizin hakkını gözetmek, yükünü paylaşmak ve zor zamanda yanında durmaktır. Vuslat Dergisi Eylül sayısında Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarını, kardeşlik hukukunu ve birbirimize karşı sorumluluklarımızı gündeme taşıyor. Kardeşliği sözde değil, hayatın içinde yaşamak için. Vuslat Dergisi Eylül sayısı çıktı.
13: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
14: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 23. Adem ile Havva'nın duası. Her ikisi de:
1: Rabbimiz, biz kendi kendimize zulmetmişiz. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan kesinlikle kaybedenler arasına gireriz, dediler.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti İbrahim aleyhisselam Allah'ın seni dost edinmesinin sebebi nedir diye soranlara şu cevabı verdiği bildirilmiştir. Üç şeyden dolayı Allah beni kendine dost edinmiştir. Allah'ın emrini başkasının emrinden üstün tuttum. Allah'ın bana garanti ettiğinin gerçekleşeceğinden asla kaygı duymadım. Akşam ve sabah yemeklerini hiçbir zaman misafirsiz yemedim.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Allah'ın düşmanlarını unutmayınız. Onların sizi sevmediğini bilin ve ona göre hareket edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: الشيطان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
1: يا رحمن.
2: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel FM
3: 103.2
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Köklerine bağlı, dünyaya yön verecek nesiller yetiştiren bir okul düşünün. İşte o okul biziz. Çünkü biz, güzel ahlaklı ve kaliteli eğitim almış çocuklarımızın yarının umudu olacağına inanıyoruz. Erkam Kolejleri 0554 128 98 91 Ataşehir ve Avcılar'dan sonra Sakarya'dayız.
7: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
8: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
9: Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90.
10: Eğitim Derneği çevrimiçi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534-245-1808. İşte bu kadar.
11: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
12: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
9: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri

0: istikamette. Heyecanımızsa ilk günkü gibi. 1995'ten bu yana gönüllere dokunuyoruz. Radyonuz Özel FM yeni program ve programcılarıyla yeni yayın döneminde de siz kıymetli dinleyicileriyle beraber olacak. Bizi dinlemeye devam edin. Çünkü yeni sezonda yine
1: daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: 103.2 Özel FM.
1: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Özel FM 103.2. Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
1: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki programımıza Hepimiz İmtihandayız başlıklı bölüm ile başlıyoruz. Ebu Hureyre rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu. Mümin kişinin benzeri bir sap üzerinde biten taze ekin gibidir. Rüzgar ona hangi taraftan gelirse onu eğer de yaprağı diğer tarafa döner, meyleder fakat o yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin kişi de böyledir. O da bela sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Hak'tan yüz çeviren kafir kişinin benzeri ise sert ve dimdik duran çam ve dağ servisi gibidir. Nihayet Allah onu dilediği zaman bir seferde kırar devirir. Bu hadisin faydalı bilgilerden oluşmuş şerhini nakletmek yerinde olur. Böylece yeni nesillere kültür aktarılması gerçekleşir. İlim ve irfan mirasımızdan bir hikmeti bulduğumuz yerde sahip çıkıp değerlendirmemiz gerekir. Reddi miras yapan milletler köksüz veya kökü kurumuş ağaca benzerler. Dışarıdan bakan onu ne kadar görkemli görürse görsün, kökü olmadığı ve beslenemediği için çok kısa bir zaman sonra büyük bir gürültü ile devrilip gider. Muvahhid müminler reddi miras yapamaz, selefleri olan mümin Müslümanların onlara bıraktığı İslam mirasının en küçük bir parçasını bile yabana atamaz, sahip çıkar ve değerlendirirler. Böyle kök, gövde, dallar, yapraklar, çiçekler ve meyveler arası sağlam bir ilişki kurulmuş olur. O ağaç yaşar, kendinden bekleneni yerine getirir ve var olma gayesini gerçekleştirir. Malum hadisin şerhinde şöyle denilmektedir. Hadis metninde mümin benzeri olarak zikrolunan hame, ekinlerin çimen halinde bir sap ile ilk çıkış şeklidir. Zümrüt gibi yeşil bir sak ile yerden fışkırıp çıkan ve yükselen çimenin hatifi lisan ile Sadi merhum, her kıyahi ki zemin rü'yet vahdetuhu la şerike lehu guyat diye tevhid sadası terennüm etmiştir ki, yerden bir sak ile çıkan her çimen Allah birdir, ortağı ve benzeri yoktur der demektir. Müminin hadiste bildirilen buna benzerliğine gelince, düzgün bir sak ile çıkan ekin her zaman sakin bir hayata malik değildir ki esen rüzgarla o kah eğilir, kah doğrulur, bir zaman yeşillik taravetiyle yaşar, bir zaman sonra zamanın inkılabatıyla sararır. Fakat o rüzgarların şedaidi ve dehrin inkılabatları karşısında eğildiği halde hiçbir zaman devrilmez, yine doğrulur ve Allah birdir, eşi ortağı yoktur diye ilanı ubudiyet eder. Mümin de böyledir. Hastalık, hüzün, keder, zulüm gibi zamanın bir takım bunaltıcı ahvali karşısında sağa sola sarsılsa da bir türlü yıkılmaz, Allah'a kulluktan ayrılmaz. Fasık ve facir de serviler gibi ne kadar metin ve boylu poslu olursa

0: olsun, günün birinde Allah onu fısk ve fücuru sebebiyle yere serer. Amel konusunda hangisi daha iyi davranacak diye kulları için ölümü ve hayatı yaratan Rabbimiz Allah, ilahi hikmeti icabı insan kullarını imtihan etmektedir. İmtihan için dünyaya gelen insanlar kendilerine akıl, idrak ve şuur veren Allah tarafından peygamberler ve kitaplar gönderilerek irşad edilmişlerdir. Onlara bu vasıtayla hak, doğru ve güzel olan yol gösterilmiş ve bu yoldan yürümeleri için emrolunmuşlardır. Batıl, kötü ve çirkin olan yolun durumu da anlatılmış ve bundan çekinmeleri emredilmiştir. İnsanlar kendilerine verilen irade ile bu iki yoldan hangisini isterlerse tercih etmekte serbesttirler. Seçtikleri yol ve yaptıkları hal hareketten dolayı sorgulanacaklardır. Hesap gününde imtihan sahası olan dünyada yaptıklarının karşılığını hiçbir zulme uğramadan tam adalet ile göreceklerdir. İmtihan edilen insanların şükürleri ve sabırları ölçülmekte, çeşitli belalar ve musibetlerle denenmektedirler. Katıksız iman edenler ve salih amel işleyenler varlık verilmekle şükürleri denenirken, sıkıntı verilerek sabırları denenmektedir. Kendilerine şiddetli bela ve musibet fırtınaları gelen muvahhid müminler, ihsan makamında bulundukları ve imtihan halinde bulunduklarının farkına vardıkları için yeşil ekin gibi olurlar. Fırtınanın şiddeti karşısında hafif eğilir veya yatarlar fakat kökü sağlam, sabrı kuvvetli olduğu için sökülüp atılmazlar. Bela ve musibet fırtınaları geçince tekrar kökü üzere sapı dimdik olan yeşil ekin gibi canlanır, dimdik olurlar. Ebu'l-Heysem der ki, bela iyi de olabilir, kötü de olabilir. Bunun asıl anlamı mihnet demektir. Yüce Allah kulunu onun şükrünü sınamak üzere iyiliklerle iptila ettiği gibi sabrını sınamak üzere hoşuna gitmeyen şeylerle de iptila eder. O bakımdan iyi olana da güzel olana da bela, kötü olana da bela denilmiştir. Kullarının itaat ölçüsünü, sabırlarını ve şükürlerini denemek için onları çeşitli vesilelerle imtihan ettiğini ve edeceğini beyan eden Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Andolsun biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. Onlara bir musibet isabet ettiğinde derler ki, biz Allah'a aidiz ve şüphesiz ona dönücüleriz. Rablerinden bağışlanma ve rahmet bunların üzerindedir ve hidayete erenler de bunlardır. Rabbimiz Allah korkuyla kullarını imtihan eder, açlıkla imtihan eder, mallarını ve gelirini noksan kılmakla imtihan eder ve canıyla imtihan eder. Mümin Müslüman kul bu halde isyan mı edecek yoksa itaat edip şükrünü devam ettirirken güçlü bir sabırla isyan etmemek için ayak mı diretecek? Mümin Müslümanın tavrı, karakteri, hali ve durumu böylece apaçık ortaya çıkmış olur. Ezeli ilmiyle kulu nasıl davranacağını bilen Rabbimiz Allah, onun şehadet ortamında da apaçık görünmesini dilemiştir. İmtihanın peşinen bildirilmesindeki hikmeti İmam Fahruddin Er-Razi şu şekilde beyan eder. İmtihanın açıkça anlatılmasındaki hikmete gelince, bu hususta bazı görüşler vardır ki, birincisi, bu imtihan bilfiil tahakkuk ettiği zaman insanların nefislerinde ona karşı sabrı iyice yerleştirmek içindir. Böylece bu daha çok feryadu figan etmekten onları uzaklaştırmış ve bela geldikten sonra belayı onlara kolaylaştırmış olur. İkincisi, onlar başlarına böyle belaların geleceğini bildiklerinde endişeleri artar ve artan bu endişe onlarda hemen imtihan edilme isteği uyandırır. İşte bu sebeple de daha çok mükafat hak ederler. Üçüncüsü, kafirler Hazreti Muhammed ile ashabını dinlerinde sebatlı ve son derece zarar, mihnet, açlık üzere olmalarına rağmen, o dinde kararlı olduklarını görünce, onların kesin kes bu dinin sıhhatine inandıkları için onu tercih etmiş olduklarını anlarlar. Bu durum o kafirleri İslam dininin delilleri hususunda daha ciddi düşünmeye sevk eder. Açıkça bilinen hususlardaki birine tabi olanlar, önderlerini sürdürdüğü davadan ötürü çok büyük meşakkatler içinde olmasına rağmen, yine de o yolda kararlı görürlerse bu durum onların kendisine uymaları konusunda daha etkin olur. Aksine onu refah içinde zahmetsiz gördüklerinde aynı durum hasıl olmaz. Dördüncüsü, Allah Teala bu imtihanın daha olmadan önce olacağını haber vermiştir. Böylece o kimse bu haberi veren zatın doğru haber verdiğini görür, bu da bir gaipten haberdir. Bu sebeple de bu bir mucize olur. Beşincisi, münafıklardan Hazreti Peygamber'den mal ve bol rızık umarak ona uymuş olduğunu söyleyenler vardır. Cenab-ı Hak böyle bir belayı indirmekle kullarını denediği zaman münafıklar, münafık olmayanlardan ayrılır. Çünkü münafık bu haberi duyduğu zaman peygamberden uzaklaşır ve dini terk eder. Böylece bu imtihanla işte bu fayda elde edilir. Altıncısı, insanın belalar karşısındaki ihlası ve Allah'a yönelmesi, dünyanın o insana yönelmesi halindeki ihlasından daha çoktur. İşte bu imtihanın hikmeti budur. Bu konuda Kurtubi tefsirindeki bilgilerin bir kısmını buraya aktarmak yerinde bir hareket ve faydalı bir hal olur. Anlamı, andolsun ki önceden de belirtildiği gibi karşılığını vermek söz konusu olsun diye ortaya çıkarmak anlamında, mücahitlerle sabredenleri bilinceye kadar sizleri imtihan edeceğiz. Konu ile ilgili şöyle denilmiştir. Bu şekilde onların imtihan edilmeleri kendilerinden sonrakiler için bir alamet olsun diyedir. Böylelikle onlar da hak kendileri için apaçık belli olunca bu imtihanlara sabrettiklerini bilsinler diye. Yüce Allah'ın bu hususa onlara böyle bir sınanmanın mutlaka gelip kendilerine isabet edeceğini yakinen bilsinler diye bildirmiştir. Bu suretle kendilerini böyle bir imtihana hazırlamış olurlar ve bu imtihan dolayısıyla sarsıntıya uğramaktan uzak kalırlar. Ayrıca bu buyrukta azimli olmaya ve insanın kendisini hazırlamasına karşılık Yüce Allah'ın sevabını acilen verdiğine de işaret vardır diye açıklanmıştır. Biraz korku, İbn Abbas'ın açıklamasına göre düşman ve savaş korkusudur. Şafii de şöyle demiştir. Buradaki korku Yüce Allah korkusudur. İbn Abbas'ın görüşüne göre kuraklık ve kıtlık dolayısıyla meydana gelecek açlıkla, Şafii'ye göre ise Ramazan ayındaki açlık ile olmak üzere açlık, kafirlerle savaşla uğraşıldığından bir görüşe göre malları telef eden türlü musibetlerle, Şafii'ye göre farz kılınan zekatla mallardan, İbn Abbas'a göre cihatta öldürülmekle ve ölmekle, Şafii'ye göre türlü hastalıklarla, canlardan Şafii'ye göre kişinin yavrusu kalbinin meyvesi olduğundan dolayı çocuklarının ölümüyle, İbn Abbas'a göre ise bitkilerin azlığı ve bereketlerin kesilmesiyle mahsullerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabredenlere sabrın sevabını müjdele. Rabbimiz Allah yeryüzüne gönderdiği kullarını uyarmak, bilgilendirmek, başlarına gelecek şeyleri onlara haber vermek suretiyle onları imtihana hazırlamıştır. Yeryüzündeki imtihanlarında başarılı olsunlar diye insan kullarına bunca yardımlarını esirgemeyen, merhameti çok bol olan Rabbimiz Allah, kullarının ayağının kaymamasını dilemektedir. Onların dosdoğru hak yolu üzere olmalarını, batıla sapmamalarını ve dünya hayatında yaratılış gayelerine uygun yaşamalarını istemiştir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Size apaçık belgeler geldikten sonra yine ayağınız kayarsa, bilin ki Allah gerçekten üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Muvahhid müminler şuur ve idrak sahibi, izzetli ve şahsiyetlidirler. Kendilerine Rableri Allah tarafından gelen apaçık belgeleri kabul etmiş, idrak ederek şuurlanmıştır. Böylece Rableri Allah'a itaat etmiş ve ayakları kaymaktan kurtulmuş, hak yolu üzere sapasağlam olmuştur. Muvahhid müminler her hallerinde imtihan üzere olduklarının farkında oldukları için varlıkta şükürlerine devam ederken yoklukta sabır silahına sarılıp apaçık düşmanları olan şeytanla yaptıkları savaşta galip olmuş, Allah'ın izniyle zafere ulaşmışlardır. Şehirlisinden köylüsüne, gencinden ihtiyarına, erkeğinden kadınına, aliminden bilgisi az olanına kadar bütün mümin Müslümanlar üzerlerinde borç olan kulluk vazifelerini imkanları dahilinde yerine getirmeleri, imtihanlarını başarı ile bitirmelerine yeterli gelir. Eğer anın vacibi olan kulluk vazifelerini yaparlarsa her hal ve hareketleri, her durumları onlar için hayırlı olur. Suhayb'in rivayetiyle şöyle buyurur önderimiz Resulullah. Müminin içine şaşırırım. Gerçekten onun bütün işleri hayırlıdır. Bu müminden başka hiçbir kimse de yoktur. Kendisine varlık isabet ederse şükreyler. Bu onun için hayır olur. Darlık isabet ederse sabreyler. Bu da onun için hayır olur. Şu olayı Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah bir kabir yanında ağlamakta olan bir kadının yanından geçti de o kadına Allah'a ittika et ve sabreyle buyurdu. Kadın benden uzaklaş, sen benim musibetimle musibetlenmedin dedi. Kadın Resulullah'ı tanımıyordu. Kadına o zat Resulullah'tır denildi. Bunun üzerine kadın Resulullah'ın kapısına geldi. Kadın Resulullah'ın kapısı önünde bekçiler bulmadı. Resulullah'ın yanına girdi de ben seni bilemedim dedi. Resulullah sabır ancak musibetin birinci darbesi sırasındadır buyurdu. Muvahhid müminin Rabbi Allah'a tevekkül edişinin en belirgin özelliği başına gelen belanın ilk darbesinde göstereceği sabırla ortaya çıkar. Başına musibet gelince imanının gereği olarak ilk sığınacağı merci Rabbi Allah'tır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Böyle diyen ve böyle davranan mümin Müslüman çok sağlam bir sabırla sabretmeyi becermiştir. Allah Azze ve Celle onun bu sabrının mükafatı olarak kendisine en güzel hayrı verir ve onu mutlu eder. Müminlerin annesi Ümmü Seleme anlatır. Ben Resulullah'ı şöyle söylerken dinledim. Başına musibet gelip de biz Allah'a aitiz ve ancak ona döndürüleceğiz. Allah'ım musibetim hakkında bana ecir ver ve onun ardından bana daha hayırlısını ihsan eyle diyen hiçbir kul yoktur ki musibeti hakkında Allah ona mükafat vermesin ve onun arkasından daha hayırlısını kendisine ihsan buyurmasın. Ümmü Seleme demiştir ki Ebu Seleme vefat edince Resulullah'ın bana emrettiği gibi söyledim. Daha sonra Allah bana ondan daha hayırlısını Resulullah'ı ihsan buyurdu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Mümin Müslümanlar tamamen Allah'a ait olduklarının ve dönüşün ona olacağının tam farkına varabilseler birçok meselelerini halledeceklerdir. Allah için olmak ve ona dönmek. İmtihan alanı olan dünya hayatında Allah'a ait olmak, bütün varlığıyla Allah'a teslim olmak demektir. Dönüşün Allah'a olması, ondan başka hiçbir Rab, Melik ve İlah bulunmayışı, ona karşı sorumlu olmak ve yalnızca onun hesap soracağına inanmak demek olup, hesap gününe alnı ak olarak hazırlanmak demektir. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Her nefis ölümü tadıcıdır. Kıyamet günü elbette ecelleriniz noksansızca ödenecektir. Kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa artık o gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız emirleri olan azimdendir. Doğmak ölüm için, yapmak yıkmak içindir. Her doğan canlı ölecek ve her yapılan bina da günün birinde yıkılıp viran olacaktır. Her canlı ölümü tadacaktır, ölümün tadını alacaktır. Ölümden ve ölmekten zevk alanlar kendilerini ölüme ve ölüm sonrasına iyice hazırlayanlardır. Ölüm onlar için korkulacak bir şey olmadığı gibi onların Rableri Allah'a kavuşma vesilesi ve anıdır. Bundan dolayı İslam üzere mümin Müslüman olarak yaşadıkları hayattan daha çok mümin Müslüman olarak Rableri Allah'a kendilerini kavuşturacak ve buna vesile olacak ölümü severler. Çünkü katıksız ve şüphesiz bir imanla inanırlar ki imtihan sahası olan dünyada yaptıkları hayırların, işledikleri salih amellerin ve Allah için olmanın karşılığını noksansız göreceklerdir. Alemlerin Rabbi Allah, muvahhid mümin ve muttaki Müslüman kullarından razı olmuş, onları razı etmiş olduğu halde cennetine sokacaktır. Ateşten uzaklaştırılmış ve Rableri Allah'ın verdiği cennet nimetlerinin içinde bütün salih kullar bir arada. Aldatıcı dünya metaına meyletmemiş, dünyalarını ahireti kazanmak için sarf etmiş, ahireti dünyaya tercih etmiş, fakat dünyadaki payını da unutmamış olan salih kullar gerçekten kurtulanlardır. Allah kullarını canları ve mallarıyla imtihan etmektedir. Bu imtihan arasında gerek ehli kitap, gerekse müşrik kafirlerden birçok eziyetlerin geleceğini haber veren Rabbimiz Allah, sabreder ve takva sahibi olanların Allah'a kul olmak konusunda azimli olduklarını beyan buyurur. Küfür tek millettir. Küfür milleti tevhid milletine amansız düşman oluşu onun karakterinin bir gereğidir. Küfür milleti mümin Müslümanları kendisine döndürünceye veya en azından kendisine karşı çıkmayacak zararsız hale getirinceye kadar onlarla savaşır. Küfür milletinin İslam milletine karşı olan kin ve düşmanlıkları tarih boyu her asırda ve her çeşidiyle gündeme geldiği gibi zamanımızda da aynı gaddarlığıyla devam etmektedir. Çünkü böyle davranmak küfür milletinin müzminleşmiş değişmez karakteri olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Suyun uyuduğu ve düşmanın uyumadığı gerçeği hatırdan çıkarılmamalıdır. Gerek Resulullah ve ashab-ı kiramdan önceki peygamberler ve ümmetleri olan mümin Müslümanlara, gerekse asr-ı saadette yaşayan Resulullah ve ashabına karşı olan küfür cepheleri, gerekse onlardan sonraki asırlarda yaşayan ve yaşadığımız çağdaki küfür cephesi bu düşmanlığını en acımasız bir şekilde ortaya koymuştur. Küfür cephesinin bu düşmanlığı, bu gaddarlığı ve bu acımasız işkenceleri İslam milletini oluşturan mümin Müslümanlar için birer imtihandır. Muvahhid müminlerin iman derecelerinin ölçülmesi, amel konusundaki dirençlerinin belirlenmesi için birer imtihandır bunların cümlesi. Bizden önce yaşayan mümin Müslümanların başlarına birçok musibetler gelmişti. Onlar sabredip direnmişlerdi. Böyle bir dirençle imtihanlarını başarı ile bitirmiş ve zafere ulaşmışlardı. Rabbimiz Allah bu değişmez sünnetullahı beyan ile şöyle buyurmaktadır: "Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluk, öyle dayanılmaz bir zorluk çattı ve öylesine sarsıldılar ki sonunda Resul beraberindeki müminlere Allah'ın yardımı ne zaman diyordu: dikkat edin, şüphesiz Allah'ın yardımı pek yakındır. Çünkü Allah çok yakındır. Hem de insanın şah damarından çok daha yakın. Allah muvahhid mümin kullarının yegane yardımcısıdır. Muvahhid müminler de Allah'ın dini İslam'a ve diğer mümin Müslüman kardeşlerine yardım etmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmiş ve yardımcı olmuşlardır. Mümin Müslümanlar bütün parçalarıyla tek millet olan küfür cephesinin müşriklerinden, kafirlerinden ve kitap ehli olanlarından birçok eziyetler görmüşler, işkenceler çekmişler, öldürülüp şehit olmuşlardır. Aynı korkunç durum işgal altındaki İslam topraklarının birçok bölgelerinde esaret altındaki mustazaf mümin Müslümanların durumu olarak gündemdedir. Meydana gelişinden ders ve ibret alınması gereken örnek bir olayı Sahih-i Buhari'den rivayet olunduğu gibi buraya alıyoruz. Önderimiz Resulullah ile mümin Müslümanların başından geçenleri, onların imtihanlarını ve uğradığı musibetleri okumak ve bilmek, hikmetini idrak etmek, imtihanımızda sabırlı olup direnmek için teselli bulduğumuz şeylerdir. Usame bin Zeyd anlatıyor. Resulullah Bedir vakasından önce bir gün fedek dokuması kaplı, saçaklı bir palan vurulmuş bir merkep üzerine bindi ve Usame bin Zeyd'i terkisine aldı da Haris bin Hazreç mahallesindeki evinde hasta bulunan Sa'd bin Ubade'ye hasta ziyaretine gitti. Usame dedi ki, giderken yolda Abdullah bin Ubey bin Selul'un içinde bulunduğu bir meclise uğradı. Bu vaka Abdullah bin Ubey Müslüman olmazdan evveldi. Bu mecliste Müslümanlardan puta tapan müşriklerden, Yahudilerden karışık bir takım kimseler vardı. Abdullah bin Revaha da bu mecliste bulunuyordu. Merkebin kaldırdığı toz meclisi kapladığı için Abdullah bin Ubey kaftanıyla burnunu kapadı. Sonra "Bizim üzerimizi tozutmayınız" dedi. Resulullah onlara selam verdi. Sonra da durup merkepten indi ve onları İslam'a davet etti ve onlara Kur'an okudu. Bunun üzerine Abdullah bin Ubey, "Ey kişi, bu söylediklerin hak ve gerçekse bunlardan güzel bir şey olmaz. Fakat bizim meclisimize gelip de bizi bununla ezalandırma. Kendi menziline git, sana gelen olursa ona anlat" dedi. Bunun üzerine büyük şair Abdullah bin Revaha, "Ya Resulallah, İbni Ubey'e bakma, meclisimizde bizi Kur'an ile ört, onun nuruyla bürü. Biz duanızı, Kur'an okumanızı çok severiz" dedi. Bunun üzerine Müslümanlarla müşrikler, Yahudiler dövüşmeye başladılar. Hatta birbirlerine saldırıp öldürmeye yaklaştılar. Resulullah ise onları devamlı sükunete kavuşturmaya çalışıyordu. Nihayet yatıştılar. Sonra da Sa'd bin Ubade'nin evine varıp içeri girdi. Resulullah Ensar'ın Hazreç kolunun büyüklerinden olan Sa'da, "Ey Sa'd, Abdullah bin Ubey'i kastederek Ebu Hubab'ın ne söylediğini duymadın mı? O şöyle şöyle söyledi" diye biraz önce geçen vakayı anlattı. Sa'd bin Ubade de, Ya Resulallah, sen İbni Ubey'in kusurunu affet, biraz da onu mazur gör. Sana Kur'an indiren Allah'a yemin ederim ki Allah'ın iradesi senin üzerine indirdiği hakkın gelmesi suretiyle tecelli etmiştir. Halbuki şu beldecik halkı İbni Ubey'in başına taç giydirmeye, üzerine de melike mahsus sarık sarmaya hazırlanmışlardı. Allah sana ihsan buyurduğu peygamberlik hakkıyla onların tasavvurlarını imkansız bir hale koyunca, bu mahrumiyetle İbni Ubey mahzun ve kederlenmiş oldu. Ya Resulallah, Abdullah bin Ubey işte bu kederle gördüğün çirkin harekette bulunmuştur dedi. Resulullah da onu affetti. Esasen Resulullah'la sahabileri Allah'ın emri veçiyle gerek müşriklerin gerek ehli kitabın kusurlarını affedip ezalarına sabrediyorlardı. Çünkü aziz ve celil olan Allah şöyle buyurmuştur. Andolsun mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve şirk koşmakta olanlardan elbette çok eziyet verici sözler işiteceksiniz. Eğer sabrederseniz ve sakınırsanız emirleri olan azimdendir. Ve Allah şöyle buyurdu. Kitap ehlinden çoğu kendilerine gerçek hak apaçık belli olduktan sonra, nefislerini kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi inkara döndürmek arzusunu duyarlar. Fakat Allah'ın emri gelinceye kadar onları bırakın ve ilişmeyin. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Resulullah bu affı Allah'ın kendisine emrettiğine tevil ediyordu. En sonunda Allah onlar hakkında izin verdi. Bu izin üzerine Resulullah Bedir Savaşı'na çıkıp da Allah İslam ordusu eliyle Kureyş müşriklerinin büyüklerini öldürünce Abdullah bin Übey bin Selul ile onun müşriklerden ve puta tapanlardan olan mahiyeti artık Bedir vakası Müslümanlığa yönelip yüzünü göstermiş açık bir zaferdir dediler ve Resulullah'a İslam üzere beyat edip Müslüman oldular. İster kitaplı gayrimüslimler olsun, isterse kitapsız gayrimüslimler olsun, tevhid cephesini oluşturan muvahhid müminlere ezadan başka hiçbir zarar veremezler. Onların ezalarına dayanmak, sabretmek ve mücahedeye devam etmek, Allah'ın izniyle mümin Müslümanları apaçık bir zafere ulaştırır. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Onlar size ezadan başka kesinlikle bir zarar veremezler. Eğer sizinle savaşırlarsa size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Rabbimiz Allah tarafından kendisine hikmet verilmiş, salih ve sadık kullardan biri olan Lokman, gün görmüş birçok denemelerden geçmiş, tecrübeler edinmiş ve yeryüzündeki imtihanını başarıyla sonuçlandırmış bir muvahhid mümin kul şahsiyetini kazanmış ve böyle vasıfları üzerinde bulunduran bir veli, bir baba sıfatıyla oğluna şöyle nasihat etmektedir. Hani Lokman oğluna öğüt vererek demişti ki, ''Ey oğlum, Allah'a şirk koşma, şüphesiz şirk gerçekten büyük bir zulümdür.'' ''Ey oğlum, namazı dosdoğru kıl, marufu emret, münkerden sakındır ve sana isabet eden musibetlere karşı sabret. Çünkü bunlar azmedilmesi gereken işlerdendir.'' Maddi ve manevi varlığıyla Allah'a ait olan ve dönüşü de Allah'a olacak muvahhid mümin Müslümanlara, Allah'a şükretmesi için kendisine hikmet verilen Lokman'ın diliyle nasihat edilmektedir. Mümin Müslümanlar kendilerine ait değillerdir. Onlar mallarını ve canlarını kendilerine bahşeden yegane Rab Allah'a karşılığında cenneti almak üzere mallarını ve canlarını satmışlardır. Bundan dolayı kendilerine ait değildirler. Zaten herhangi bir insan katıksız iman edip mümin Müslüman olduktan sonra öz varlığını korumak kaydıyla ümmet okyanusuna bir damla misali karışır ve ümmetin bir parçası olur. Bundan sonra bir bütünlük içinde inanır, düşünüp ve hareket eder. O ümmetten sorulur, ümmet de ondan sorulur. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için gerçeği gün yüzüne çıkar ve amel sahasında yerini alır. Rabbimiz Allah'ın beyan buyurduğu üzere mümin Müslüman kul Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmaktan, böyle korkunç bir zulüm işlemekten alabildiğine sakınacak, şirki hayalinden bile geçirmemeye gayret edecek kadar hassas davranacaktır. Şirksiz, küfürsüz, bidatsız ve hurafesiz olan katıksız imanını salih amel ile besleyecek, kuvvetlendirecektir. Dosdoğru namaz kılacak, iyiliği emredecek ve yaptıracak, kötülükten sakındırıp vazgeçirecek, ve onun imtihanı için, onun olgunlaşması için başına gelen bütün musibetlere karşı ayağını diretip sabredecektir. Mümin Müslümanın bu hali onun izzet ve şeref sahibi şahsiyetinden beklenen azimet halidir. Çünkü muvahhid mümin bilir ki Rabbi Allah her halinden kendisini sorguya çekecektir. O halde niçin iman ve azimet üzere olmasın ki? Allah hem mümin Müslümanlara soracak hem de onlara İslam'ı tebliğ etmesi ve öğretmesi için gönderdiği peygamberlere soracaktır. Her insan bir çobandır ve güttüklerinden mesuldür. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Andolsun kendilerine peygamber gönderilenlere soracağız ve onlara gönderilenlere de elbette soracağız. Rabbimiz Allah kullarını bilgilendiriyor ve uyarıyor. Bizim sizi boş bir gaye uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Elif Lam Mim. İnsanlar sadece iman ettik diyerek sınanmadan bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun onlardan öncekileri sınadık. Allah gerçekten doğru olanları da bilmekte, gerçekten yalancıları da bilmektedir. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Ehliyet sahibi olup emaneti yüklenen her mükellef insan her zaman ve her mekanda imtihan edilmektedir. Varlıkla imtihan edilmektedir, yoklukla imtihan edilmektedir. Allah yeryüzünde imtihan ettiği kulları arasında en çok sevdiği mümin muttaki kullarına, onların hayrını dilediği için kendilerine musibet vermektedir. Böylelikle mümin Müslümanlar sabır gösterip Allah'a itaat ve ibadete devam eder, imanları kuvvetlenir, amelleri salihleşir, dolayısıyla çokça sevaba nail olup günahlarından arınırlar. Mümin Müslümanların başına gelen musibetler onlar için hayır olup onların bir arınma vesilesidir. Elbette her aklı başında olan ve Allah'ın verdiği aklı kullanabilen muvahhid Müslüman idrak eder ki hiçbir zaman musibetin kendilerine gelmesi istenmez, Allah'tan böyle bir şey dilenmez. Fakat Rabbimiz Allah, mümin Müslüman kulunu imtihan için bir musibet vermişse o kul imtihan halinde olduğunu idrak edecek, imtihan anında sızlanmayacak, sabırsız davranmayacak ve şikayetçi olmayacak. O anda Allah ve Resulü kendisine ne emretmişse, kulluk vazifesi gereği nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranacak ve herhangi bir taşkınlıkta bulunmayacak, aşırı gidenlerden olmayacaktır. Ebu Hureyre'nin rivayetiyle Resulullah şöyle buyurur. Allah kime hayır murad ederse ona musibet verir. Bu konuda Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah'a iman ederse Allah her şeyi bilendir. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız artık elçimiz üzerine düşen yalnızca apaçık olan bir tebliğdir. Peygamberler de ümmetleri de mesul olup sorgulanacaklarını beyan eden Allah Azze ve Celle hem peygamber kullarını hem de onların kendilerine gönderildiği ümmetlerini imtihan etmektedir. Musibetlerin ve belaların en ağırı peygamberin başına gelir, ondan sonra sırasıyla diğer kullara imanları ölçüsünce nasip olur. Çünkü Allah kime hayır murad ederse ona musibet verir diye buyurmuştur Resulullah. Sa'd şöyle demiştir. Ya Resulallah, insanlardan hangisinin belası daha ağırdır dedim. Resulullah şöyle buyurdu. Peygamberler ve onların peşinden en liyakatlisi. Kişi dindarlığı derecesinde belaya uğratılır. Şayet dininde sağlamsa belası ağırlaşır ve eğer dininde gevşeklik varsa dindarlığı nispetinde belaya uğratılır. Nitekim bela bir kuldan ayrılmayacak, neticede onu üzerinde herhangi bir hata olmaksızın yeryüzünde yürür duruma getirir. Katıksız bir şekilde iman eden salih amel ve takva ile imanını kuvvetlendirip Rabbi Allah'ın rızasını kazanan, onu razı edip ondan razı olan muvahhid mümin kul açısından durum böyledir. Mümin Müslümanlar fert fert imtihan edildikleri gibi bu fertlerden oluşan ve Allah'ın sevdiği İslam toplumu da imtihan edilmiş ve edilmektedir. Enes bin Malik'ten Resulullah şöyle buyurmaktadır. Sevabın çokluğu belanın büyüklüğüyle beraberdir. Allah bir toplumu sevdiği zaman şüphesiz onları imtihan eder. Artık kim bir imtihan edildiği bela ve musibetlere rıza gösterirse Allah'ın rızası ve bol sevabı o kimseyedir. Kim de imtihan edildiği bela ve musibetlere öfkelenir, ilahi hükme rıza göstermezse Allah'ın gazabı o kimseyedir. Gerek Allah'ın en seçkin kulları olan peygamberler, gerekse mümin Müslümanlardan oluşan ümmetleri ilahi kader ve değişmez sünnetullah gereği bela ve musibetlere uğrar, denenir ve bol mükafat ile karşılık bulurlar. İmanları sapasağlam olup sabır ve dirençleri kuvvetli olduğundan dolayı imtihan sırasında alınların aklarıyla çıkmayı becerirler. Elbette bütün işlerin Allah'ın izniyle olduğunu ve Allah yardım etmezse kul hiçbir şeyi başaramaz gerçeğini unutmamak gerek. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Resulullah huma hastalığından yataktayken yanına girdim. Sonra elimi onun üzerine koyunca hararetini örtünün üstünde ellerimde hissettim ve ya Resulallah ateşinin şiddetine hayret ederim dedim. O biz peygamberler böyleyiz. Bizim için bela kat kat fazla olur ve sevabı da bizim için bu oranda kat kat fazla olur buyurdu. Ben ya Resulallah hangi insanlar en şiddetli belaya uğrarlar diye sordum. O peygamberler buyurdu. Ben onlardan sonra kimler dedim. O sonra salih insanlar. Onlardan herhangi biri fakirliğe cidden öyle müptela olur ki büründüğü abadan başka hiçbir şey bulamaz ve birinin mutlulukla sevindiği gibi onlardan herhangi birisi belaya uğramakla cidden sevinir buyurdu. Fakirlikle, darlıkla, yoklukla ve hastalıkla imtihan olunan mümin Müslümanların izzetli ve şerefli şahsiyetleri, sabırlı ve dirençli karakterlerini beyan eden, nasıl davranacaklarını buyuran yegane önderimiz Resulullah'ın şu hadislerini de buraya alıyoruz. İbret dolu, hikmet dolu bu beyanlardan ders alıp payımıza düşenle amel etmeliyiz. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Her kime geçim darlığı iner ve o da bu geçim darlığını insanlara indirirse onun ihtiyacı kapatılmaz. Her kime bir geçim darlığı iner ve o da bunu Allah'a arz ederse Allah ona er veya geç bir rızık ihsan eder. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan Resulullah şöyle buyurdu. En zorlu imtihan malın az, geçimiyle yükümlü bulunduğun fertlerin çok olmasıdır. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Mümin kulumu belaya uğrattığımda kendisini ziyaret edenlere benden şikayet etmezse onu uğradığı felaketten kurtarırım. Sonra eti yerine evvelkinden daha hayırlı et, kanı yerine evvelkinden daha hayırlı kan veririm. Artık o taptaze günahtan azade olarak işe başlar. Muvahhid mümine geçim darlığı indiği zaman bundan şikayet etmeyip halini önce Rabbi Allah'a arz ederek ondan yardım talep etmeli, sonra insanlar arası ilişkilerdeki sünnetullah gereği hareket etmelidir. Halini, her şeyini bilen, gören, duyan ve her şeye kadir Allah'a arz eden kişi, Rabbini ve başvurulacak merciyi bilmiş, ona inanmış ve ona güvenmiştir. Allah da kendisine bir çıkar yolu gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Durumunu, sıkıntısını Rabbi Allah'a arz edip onun yegane yardımcı ve rezzak olduğuna iman eden mümin muvahhid kul, daha sonra Rabbinin nizamındaki esaslar çerçevesinde hareket eder. Çalışır, helal yoldan kazanmaya cehd ve gayret eder. Diğer mümin kardeşlerinden borç alır, sıkıntısını giderir, kazanır ve borcunu güzellikle öder. Allah Azze ve Celle mümin Müslüman kulun bu samimiyetinden dolayı kendisine ummadığı yerde ummadığı vasıtalarla yardımcı olur. Çünkü o mümin Müslüman Allah'ın gaybi yardımına iman etmiştir. Bu sıkıntılar, bu belalar, bu hastalıklar onun için bir imtihan olduğunu, günahlarına kefaret olacağını bilir ve bunun Allah'ın izniyle gerçekleşeceğine iman eder. İmtihan musibetlerine sabretmek ve o sırada emrolunduğu gibi, yani Allah ve Resulü nasıl emretmişse o şekilde davranmak, o mümin Müslümanın kurtuluşuna vesiledir. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Mümin ve mümine üzerinde herhangi bir hata olmaksızın Allah'a kavuşuncaya kadar gerek nefsinde, gerek çocuğunda ve gerek malında bela kendisinden ayrılmaz. Alemlerin yegane Rabbi Allah, insan kullarını darlıkla, yoksullukla imtihan ettiği gibi, bollukla ve zenginlikle de imtihan eder. Bu konudaki en ibret verici ve çarpıcı örnek, Kur'an kıssasıdır. Kur'an-ı Kerim'den ve tefsirlerden okunması tavsiye olunur. Muvahhid müminler, fert fert imtihan olurken, İslam milleti de imtihan olunmaktadır. Resulullah'ın ümmeti bir zamanlar üç kıtaya Allah'ın hükümleriyle egemen iken ve hakimiyet Allah'ın, iktidar mümin Müslümanlarınken imtihan olunuyorlardı. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurdu. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emrederler, münkerden sakındırırlar. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Ümmet dün üç kıtaya Allah'ın hükümleriyle hükmederken yüzyıllardan beridir ki yerli ve yabancı İslam düşmanları tarafından ülkeleri işgal edilmiş, kendileri egemen tağutların esareti altında İslam toprakları parçalanmış, her parçası bir kukla yönetici tağut tarafından idare edilmektedir. Mümin Müslümanlar için bütün emniyetlerin ortadan kaldırıldığı ve mustazaf kılındıkları bir dönemde yaşanmaktadır. Bu yokluk dönemini tekrar varlık dönemine çevirmek için İslam'ın değişmez Rabbani metoduna sarılmak gerekir. Bu böyledir. Sevgili dinleyenler, hepimiz imtihandayız başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Böylece bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya Selam Vahdetin Kaynağı başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir hafta sonra görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz, selametle ve sağlıkla kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir? Allah.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kahve, çay ve benzeri uyarıcı meşrubatı çok içmekten uzaklaş. Zaruret olmadıkça bunları içme. Sigara içmekten kesinlikle sakın.
1: Sözünüzde durun ve anlaşmalarınıza önem verin. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Osman radıyallahu anh şöyle demiştir. Dünya hayatına yönelik tasa ve keder, kalbe karanlık ve gam getirir. Ahiret hayatına yönelik tasa ve kederse, kalbe nur ve huzur getirir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kızgın kumlarda yatan Habeşli Bilal gibi. Ahadun ahadde, sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: düşünen insanlar için.
1: Kardeşlik bizim için bir edebiyat değildir. Sadece vaazlarda, sohbetlerde, kürsülerde anlatılacak bir mesele değildir. Kardeşlik bizim için namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi üzerimize farz kılınmış, hatta efraz diyoruz, farzlar üstü farz kılınmış bir yükümlülüktür. Eğer Kur'an Hucurat suresinin 10. ayetinde innemel mu'minune ihvetun diyorsa, müminler sadece kardeştirler, ya da bir başka çeviriyle, bir başka meallendirmeyle müminler ancak kardeş olabilirler diyorsa, bizim bundan başka bir meseleyi konuşmaya hakkımız yok. Müminler diyor orada. Orada bir ırk demiyor, bir kabile demiyor, bir kavim demiyor, bir cinsiyet demiyor, bir yaş demiyor. Neresi olursa olsun bütün müminleri kucaklayacak bir kardeşlikten bahsediyor. O kardeşliğin içerisinde eğer la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen birisi varsa, rengi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, yaşı ne olursa olsun, cinsiyeti ne olursa olsun, benim iman kardeşimdir ve ben onunla kardeş olmak zorundayım. Aslında Kur'an bunu bana söylüyor. O kardeşliliği adeta zihnimize nakşediyor.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Furkan 64-66. Müminlerin duası. Ve onlar ki gece boyunca Rablerini secdeye varıp kıyama durarak anarlar. Yine onlar şöyle derler:
2: cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu onun azabı pek korkunç, pek dehşetlidir. Orası cidden ne kötü bir uğrak, ne kötü bir konaktır.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Karayollarımızda egolarımızı tatmin için hırsla, hırçınlıkla savaş tankları gibi taşıt kullanmıyoruz.
0: Özel efendim. 103.2

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o, hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
1: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
0: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: İlah Allah, Önder Resulullah, Din İslam'dır, Anayasa Kur'an diyen, 355 gün iyiliği emreden, kötülüğü nehyeden özel bir radyom var. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan, iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Okuma ve yazmanı sağlamlaştır. Müslüman kardeşlerin risale, gazete ve dergilerini çokça mütalaa et. Yaptığınız iyilikleri unutun ve geçmişte işlemiş olduğunuz günahları hatırlayın. Küçük de olsa kendine ait bir kütüphanen olsun.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: sus da müminler dilinden emin olsunlar. Büyük alimlerden Süfyan bin Uyeyne bir gün bakar ki adamın biri oturmuş bir meclise, yanına toplanmış insanları onun bunun gıybetini yapıp duruyor. Süfyan bin Uyeyne sorar: "Hiç doğuda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam "Hayır" der. "Peki hiç batıda kafirlerle cihat ettin mi?" Adam yine "Hayır" der. Bunun üzerine İmam Süfyan bin Uyeyne der ki: "Desene, doğudaki ve batıdaki bütün kafirler senin elinden emin. Bari biraz sus da müminler de senin dilinden emin olsunlar." Bu hikmet yüklü kıssayı neden hatırlattım? Geçen haftaki yazımızda din dilimizin, özellikle de medyaya yansıyan davet dilimizin ciddi sorunlar taşıdığına dikkat çekmiştim. Her önüne gelenin dış politika, iç politika, spor, ekonomi ve benzeri konularda ulu orta ahkam kestiği ülkemizde din-İslam konusunda da ağzı olan konuşur hale geldi. Dinin medya araçları üzerinden ne kadar sağlıklı öğrenilebileceği ayrı bir tartışma konusu. Ancak asıl sorun muhataplarının konumlarını, seviyelerini, ihtiyaçlarını ya da beklentilerini hiç hesaba katmadan din adına rastgele konuşan, adeta ahkam kesen bir dini okuyan medya müdavimleri. Bugünün şartlarında konuşulması gerekenlerle konuşulmaması gerekenleri birbirinden ayırmadan, hele hele sadece özel ortamlarda ve ehil olanlarla tartışılması gereken ve halkın önünde konuşulup tartışılması halinde kafaları karıştırması ya da din hakkında ciddi tereddütler ve olumsuzluklar doğurması kuvvetle muhtemel olan konuları özensizce konuşup duran hocalar, uzmanlar, yazarlar, ilahiyatçılar. Bunlara bir de özellikle dini anlayışını yahut çizgisini beğenmediği diğer hocaları eleştirmek için ekranlara çıkan, sosyal medyada arz-ı intam edenleri eklersek, ortalık iyice toz duman oluyor. İslam adına konuşanların ağızlarından duyulmaması gereken ağır eleştiri ve itham cümleleri, hatta hakaretler, suçlamalar ve neredeyse tekfire varan sözler. Böyle bir ortamda hikmet, hakkaniyet, merhamet, mülayemet, basiret, feraset kayboluyor. Arada bir kendi görüşlerine dayanak olarak aktarılan ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler ve kelam-ı kibarlar tesirini kaybediyor, kaynıyor. Kelam-ı kibar, kibar-ı kelam, büyüklerin sözleri, sözlerin en kibarıdır sözüyle meseleye yaklaşırsak, kibarlık, nezaket, zarafet, letafet de yerini kabalığa, sertliğe, çirkinliğe bırakıyor. Hoş bir kıssaya yer vermenin tam zamanı. Kamil Efendi at bakıcısıdır. Bir cuma günü camiye gelir. Bakar ki hiç kimse yok. Vaazı hazırlanan hoca cemaat olmadığını görünce Kamil Efendi'ye sorar: "Senden başka kimse yok. Ne dersin, vaaz edeyim mi yoksa etmeyeyim mi?" Kamil Efendi: "Ben seyisim. Bu işlerden anlamam. Benim 20 atım var. Hepsi kaçıp gitse, biri kalsa onu ihmal etmem, yine bakarım" der. Bunun üzerine mesajı alan hoca uzun uzun vaaz eder. Namaz sonrası Kamil Efendi'ye sorar: "Nasıl, vaazımı beğendin mi?" Kamil Efendi şöyle der: "Ben seyisim, vaazdan anlamam. Ancak ben 20 atın suyunu ve yemini bir ata verip de onu çatlatmam." Kamil Efendi örneğindeki gibi insanlara İslam'ı tebliğ edeceğiz derken ya ifratlar ve tefritlerle, uç ve uçuk yorumlarla ya da ihtilaflı ve genellikle de hayatta karşılığı olmayan konularla neredeyse yeni nesli dinden nefret ettirecek veya çatlatıp patlatarak "bari sus hocam" dedirtecek haldeyiz ve selam. Oysa genç kuşaklar başta olmak üzere tüm insanımız İslamiyet'i bütün güzellikleriyle öğrenmeye aç ve açık durumda. Öyleyse gelin emri bil maruf ve nehyi anil münker, tebliğ ve davet görevimizi Kur'an ve sünnette yer alan ebedi ilkeler çerçevesinde en güzel tarzda yerine getirmeye çalışalım. Abdullah Yıldız, Yeni Akit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini.

0: Özel FM.
1: Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah innallâhe basîrun bil ibad. Radyo Dershanesi'ni çok değerli dinleyicilere, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Hepinize en samimi duygularımla, hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim. Radyo Dershanesi Orta Düzey Dersler'de programımızın yeni bir bölümünde daha sizinle birlikteyiz. Bu bölümde inşallah ders kitabınızın 215. sayfasında yer alan 3 numaralı alıştırma ve devam üzerinde duracağız. Malumunuz derslerimizde Durusullugatil Arabiyye li gayrin natıkine biha adlı seriyi takip ediyoruz. Medine İslam Üniversitesi yayınlarına olan bu serinin ikinci kitabında sayfa 215'te 3. alıştırmadayız. Bu alıştırmanın başlığı şöyle: Va fil feragi fi kulli cümletin mimma ye'ti el fi'le yezhebu el muzari'a ba'de isnadihi ila zamiril münasib. Buna benzer bir talimat yukarıda sayfa başında 2 numaralı alışmada da geçmişti hatırlarsanız. Şimdi bu talimatı, 3 numaralı alışmanın talimatını anlayalım. Va fil feragi fi kulli cümletin mimma ye'ti el fi'le yezhebu el muzari'a. Zafil feragi boşluğa yerleştir fi kulli cümletin her bir cümlede mimma ye'ti aşağıdaki cümlelerin her birinde boşluğa yerleştir. Ne yerleştireyim? El fi'le yezhebu el muzari'a yezhebu muzari fiilini yerleştir. Ba'de isnadihi ila zamiril münasib uygun olan zamire isnad ettikten sonra. Cümletul ula, birinci cümle. Ahmedu ve İbrahimu, ben doğrudan cevap vermek istiyorum. Yezhebani ilel mel'abi kulle yevmin. Ahmet ve İbrahim her gün oyun sahasına, stadyuma giderler, oyun alanına giderler. Cümle 2. Eyne tezhebani ya veledani. Karşımızda bulunan iki çocuğa, iki erkek çocuğuna hitaben böyle bir soru yönelttik. Eyne tezhebani ya veledan. Hey iki çocuk gibi düşünebilirsiniz bunu. Yani çocuklar veya nereye gidiyorsunuz? Eyne tezhebani? İkiniz nereye gidiyorsunuz? Anlamında bir cümle. El cümletü thalise. Et talibetanil cedidetani tezhebani ilel musalla. İki yeni kız öğrenci namazgaha gidiyorlar. Anlamında bir cümle. El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Meta tezhebani ile saydeliyeti ya uhtani. Karşımızda iki kız var. Bunlara hitaben bacılarım anlamında eczaneye ne zaman gidiyorsunuz, ne zaman gidersiniz anlamında bir cümle. Birinci cümlede boşluğa yezhebani, ikinci cümlede hatta 2, 3 ve 4'te tezhebani sigalarını yerleştirdik. Tabi birinci cümledeki yezhebani müsenna gaib siga. İkinci cümledeki tezhebani müsenna veya tesniye muhatap siga. Birinci cümledeki yezhebani için Ahmet ve İbrahim yezhebani ilel mel'abi kulle yevmin cümlesindeki yezhebani için müsenna gaib siga dedik. İkinci cümledeki eyne tezhebani ya veledan cümlesindeki tezhebani müsenna muhatap siga. Üçüncü cümlede talibetanil cedidetani tezhebani il musalla cümlesinde yer alan tezhebani müsenna gaibe siga. Dördüncü cümledeki meta tezhebani ile saydeli yeti ya uhtan cümlesindeki tezhebani ise tesniye muhatabe siga. Peki efendim, bu açıklamalardan sonra dördüncü alışmaya geçelim. Da'u fil feragi fi kulli cümleti mimma ye'ti fi'lel emri izheb ba'de isnadihi ila zamiril münasib. Uygun olan zamire isnad ettikten sonra izheb emir fiilini aşağıdaki cümlelerin her birinde boşluğa yerleştir anlamında bir talimat görüyoruz. Birinci cümle ya ehevani izheba ilel mescidil ane. Evet, karşımızdaki iki erkeğe hitaben kardeşlerim izheba ilel mescidil ane, şu anda camiye gidin anlamında bir cümle. İzheba ilel mescidil ane. Peki emir fiilin çekiminde müsenna muhatap sıyga izheba. İkinci cümlede yer alan ya bintani diye başlayan ifadede boş bırakılan yere de yine izheba'yı getireceğiz. Ya bintani izheba ila mektebil mudirati. Karşımızdaki iki kıza hitaben ikiniz müdirenin ofisine, çalışma odasına gidin anlamında efendim bir cümle. Bu cümlede de boşluğu müsenna muhatabe sigayla tamamlamış olduk. Sayfa 216'ya geçelim şimdi sevgili öğrencilerim. 216. sayfada, sayfa başında 5 numaralı alıştırmayı görüyoruz. Emame kulli cümletin mimma yeti fiilun mudari'un merfu'un ekmil bihil cümlete ba'de tagyiri ma yelzem. Bu okuduğumuzu anlamaya çalışalım şimdi. Emame kulli cümletin mimma yeti fiilun mudari'un merfu'un. Aşağıdaki cümlelerin her birinin önünde merfu muzari bir fiil bulunmaktadır. Ekmil bihi el cümlete, cümleyi kendisiyle tamamla. Ba'de tağyiri ma yelzem, gerekli olan değişikliği yaptıktan sonra. Gerekli olan değişikliği yaptıktan sonra parantez içerisinde verilen fiillerle cümlelerde boş bırakılan yeri tamamla anlamında bir talimat görüyoruz. Peki ماذا يريد الطالبان الجديدان؟ İki yeni öğrenci ne istiyorlar anlamındaki bu soruya bakalım nasıl cevap verilmiş. Cümle 1. يريدان أن يذهبا إلى المهجع, yurda gitmek istiyorlar. Burada boş bırakılan yeri yezhebani, verilen yezhebani fiiliyle gerekli değişikliği yaparak tamamlamamız istendi. Yuridani'den sonra efendim eni maslariye diye adlandırdığımız bir nasb edatı olan eni getirdik yezhebani'nin başına. Sonundaki nunu düşürdük başına en gelmesi sebebiyle ve ortaya en yezheba şeklinde bir ifade çıktı. Yuridani en yezheba ilel mehca'i, yurda gitmek istiyorlar. Cümle 2. Yuridani en, verilen fiil yel'abani, başında nasb edatı bulunan enin bulunması münasebetiyle biraz sonra karşı sayfada, sayfa 217'de biraz daha detaylı bir şekilde ele alacağımız efali hamse diye adlandıracağımız sigalardan birisinin burada parantez içerisinde verilmiş olmasından hareketle söz konusu 5 fiilin nasb alameti sonunda yer alan nunun hazfidir, düşürülmesidir açıklamasıyla, izahatıyla efendim birazdan sizi buluşturacağız nasip olursa. Yel abani'nin sonundaki nunu düşürüyoruz ve en yel aba şeklinde okuyoruz. Yuridani en yel aba kürates selleti. Peki iki yeni öğrenci ne yapmak istiyorlarmış? Basketbol oynamak istiyorlar. Yuridani en yel aba kürates selleti. Cümle 3. Yuridani en, verilen fiil yeşrabani, sonundaki onu düşürüyorum. En yeşraba el kahvete, kahve içmek istiyorlar. Cümle 4. Yuridani en, verilen fiil yesmeani, sonundaki onu düşürdüğümüz zaman geriye kalan ifade yesmeadır. Yuridani en yesme'a el ahbara. Haberleri dinlemek istiyorlar. Cümle 5. Yuridani en yeclisa emamel mudarrisi. Öğretmenin önünde oturmak istiyorlar. Verilen fiil yeclisani. Sonunda yer alan nunu nasb alameti olarak düşürelim. Ve dolayısıyla geriye ne kalsın? Yeclisa kalmış olsun. Peki yeclisa'nın nasb olma sebebi eni mastariye, başında bulunan en nasb edatı. Nasb alameti ise nunun düşürülmesi, nunun hazfi. Birazdan detaylandıracağım bu hususu inşallah. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim. Ders kitabınızda sayfa 216'da yer alan 6. alıştırmaya kadar geldik. 6. alıştırmanın başlığı şöyle. Ekmil kulle cümletin mimma yeti bi damirin münasibin. Peki aşağıdaki cümlelerin her birini uygun bir zamirle tamamla anlamında bir başlık var. El cümletul ula, birinci cümle. Bu alıştırma da yine size zamirlerin müsenna kiplerini öğretmek, bu kipleri hatırlatmak amacıyla buraya alınan bir alıştırma. Muhatabımıza şöyle bir soru yöneltiyoruz. Erra'eyte talibeynil cedideyni. İki yeni öğrenciyi gördün mü? Muhatabımız bizim kendisine yönelttiğimiz bu soruya evet ben o ikisini gördüm anlamında ne'am ra'eytuhuma şeklinde cevap verir. Cevap vermelidir. Burada ra'a fiiline bitiştirdiğimiz huma zamiri soru cümlesinde yer alan et-talibeynil cedideynin yerini tutar. Yani iki yeni öğrencinin yerini tutar. Peki iki öğrencinin yerini tutan huma zamirini ra'aya naam ra'eytuhuma şeklinde bitiştirdik. Evet o ikisini gördüm. Cümle 2 eqara'te hateynil mecelleteyni. Bu iki dergiyi veya şu iki dergiyi okudun mu? Peki evet o ikisini okudum anlamında cevabımız şöyle olmalı. Naam qara'tuhuma. Evet o ikisini okudum. El cümle ise 3. cümle. Qalel müderrisu li Hamidin ve sadiqihi. Öğretmen Hamid ve arkadaşına şöyle dedi. Ra'eytukuma fil mescidil barihate. Dün ikinizi camide gördüm. Ra'eytukuma fil mescidil barihate. Dün ikinizi mescitte, camide gördüm anlamında bir cümle. Bu cümlede ra'a fiiline bitiştirdiğimiz küma zamiri Hamid'i ve arkadaşını karşılıyor. Hamid'in ve arkadaşının yerini tutuyor. El cümle rabia, dördüncü cümle. Qaletil mudiratu li Zeynep ve Meryem'e. Qaletil mudiratu li Zeynep ve Meryem. Müdire hanım Zeynep ve Meryem'e şöyle dedi. Uridu en es'elekuma an beledikuma. Ben ikinize ülkeleriniz hakkında soru sormak istiyorum. Memleketiniz hakkında soru sormak istiyorum. Uridu en es'elekuma an beledikuma. Peki bu cümlede yer alan ve se'ele fiiline es'ele küma şeklinde okuduğumuz fiile bitişen küma zamiri Zeynep ve Meryem'in yerini tuttu. Aynı şekilde an beledi küma ifadesinde belet kelimesine bitişen küma zamiri yine Zeynep'in ve Meryem'in yerini tutuyor. Alıştırma 7.

sonrasında. Cümle 1. Meta haraca Ahmedu ve ehuhu minel fasli. Ahmet ve kardeşi sınıftan ne zaman çıktılar anlamında bir soru. Ahmet ve onun erkek kardeşi sınıftan ne zaman çıktı? Ne zaman çıktılar? Bu soruya cevap olarak haraca denilmiş, boşluk bırakılmış. Burada istenen o ki anladığım kadarıyla tesniye kipler kullanılsın isteniyor. Bu sorulara vereceğimiz cevaplarda tesniye kipleri, tesniye sigaları kullanalım isteniyor. Haraca, ben dördüncü dersten sonra çıktılar demeyi tercih ettim. Siz başka bir ifadeyi tercih edebilirsiniz. Haraca ba'del hissati rabi'ati, dördüncü dersten sonra çıktılar veya ikisi çıktı. Haraca ba'del hissati rabi'ati. İkinci soru. Meta zehebtuma ila Mekke'te. Mekke'ye ne zaman gittiniz? Bu sorunun cevabını ben şöyle verdim. Zehebna ila Mekke'te fi şehri Ramazan. Fi şehri Ramazan el mübarek de diyebiliriz. Mübarek Ramazan ayında gittik. Meta zehebtuma. Tabi buradaki zehebtuma'nın ikiniz gittiniz anlamına geldiğini biliyoruz. O halde soruyu meta zehebtuma ila Mekke'te sorusunu ikiniz Mekke'ye ne zaman gittiniz diye anlarız. Bu soruya verecek olan cevaptaki zehebna'yı da yine müsenna mütekellim siga olarak düşünürüz. Veya tesniye mütekellim siga diğer adıyla. Zehebna ila Mekke'te fi şehri Ramazan el mübarek. Üçüncü cümle. Mâdâ şeribet Zeynebu ve Suadu. Zeynep ve Suat ne içtiler? Peki bu sorunun cevabını ben şöyle verdim. Huma şeribeta el kahvete. Kahve içtiler. Siz Zeynep ve Suat'a çay içirmek istiyorsanız huma şeribeta, eğer çay içeceklerse, çay içtilerse eşşay, limonata içmiş olmalarını düşündüyseniz, düşünüyorsanız huma şeribeta asira leymoni şeklinde cevap verebilirsiniz. Dördüncü cümle. Eyne yedrusu Hamidun ve Halidun. Hamid ve Halid nerede okuyorlar? Ben bu soruya şöyle cevap verdim. O ikisi tıp fakültesinde okuyor anlamında bir cümleyle huma yedrusani fi kulliyeti tıbbi dedim. Huma yedrusani fi kulliyeti tıbbi. Cümle 5. Mâzâ tâgsilû âminetu ve ummuha. Âmine ve annesi ne yıkıyorlar? Ben şöyle cevap verdim. Huma tâgsilâni el melâbisel kadîmete veya el melâbisel vesihate. İkisi de olur. El melâbisel kadîme dersek eski elbiseler, el melâbisel vesiha dersek kirli elbiseler olur. Huma tagsilani el melabisel vesihate. O ikisi kirli elbiseleri, kirli çamaşırları yıkıyorlar anlamında bir cümle. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızda sayfa 216'da yer alan alıştırmaları bitirdik. Şimdi sayfa 217'ye, karşı sayfaya geçelim. Sayfa başında 8. alıştırma teemmel ma ye'ti başlığını taşıyor. Aşağıdakileri incele. El-Muzari'ul Merfu'u, El-Muzari'ul Mansubu ve El-Muzari'ul Meczumu başlığı altında verilen fiiller var. Yukarıdan aşağıya yezhebani yezhebune, tezhebani tezhebune ve tezhebine şeklinde sıralanmış. Peki yezhebani, bunun siga bakımından adını koyacak olursak bu nedir? Müsenna gaib sigadır. Müsenna gaib sigadır. O ikisi gidiyorlar, giderler anlamında. Bunun altında yer alan yezhebune cem gaib sigadır. Altında yer alan tezhebaniyi hem müsenna gaibe siga olarak düşünebiliriz hem de müsenna muhatap ve muhatabe siga olarak düşünebiliriz. Her üç durumda da tezhebani kullanılır. Yani hem müsenna gaibe sigada hem müsenna muhatap ve muhatabe sigada bu zikrettiğim üç kipin üçünde de fiil tezhebani şeklinde kullanılır.

Tezhebune cem muhatap sıygadır. Siz gidiyorsunuz, gidersiniz anlamında. Sonra son olarak tezhebine müfret muhatabe sıygadır. Sen gidiyorsun, gidersin anlamında. Peki bu sütunda yer alan yezhebani'yi ikisi gidiyorlar, giderler anlamında tercüme ederiz. Yezhebune'yi hemen onun altında ikinci satırda yer alan yezhebune'yi onlar gidiyorlar, giderler. Yezhebani'ye ne dedik? Yezhebani o ikisi gidiyor, gider. Yezhebune onlar gidiyorlar, giderler. Sonra tezhebani yerine göre bunu o iki bayan yani bayan sıyga için o ikisi gidiyorlar, giderler şeklinde anlayabileceğimiz gibi karşımızdaki iki erkek şahıs ya da iki bayan şahsa hitaben ikiniz gidiyorsunuz, gidersiniz şeklinde de anlayabiliriz. Tezhebune, siz gidiyorsunuz, gidersiniz karşımızdaki erkekler topluluğu için ve son olarak tezhebine, karşımızdaki bir bayan için sen gidiyorsun, gidersin anlamını taşıyan müfret muhatabe sıyga. Efendim burada ef'ali hamse diye adlandırılan bir konu size verilecek. Bu başlıkta bir konunun bilgisi size kazandırılacak. Şimdi ef'ali hamse konusuna sadece yalın, sade bir giriş yapmış olalım. Ancak bu konunun detaylarını programımızın gelecek bölümüne bırakalım. Gelecek bölümde bu sayfada, sayfa 217'de, sayfa başında yer alan 8. alıştırmada inşallah ef'ali hamse diye adlandırılan Arapça gramer kitaplarında el-ef'alul hamsetu başlığıyla verilen ve dilimize 5 fiil anlamıyla tercüme edilen konuyu inşallah size vereyim. Bu konuyu gelecek bölüme erteleyeyim. Programımızın gelecek bölümünde sayfa 217'de 8 numaralı alıştırmada buluşmak umut ve duasıyla fiil

0: düşünen insanlar için.
1: Aleyhisselatü vesselam Efendimiz dönmüş gelmiş, Hayber fethedilmiş, çiban başı olan Yahudinin beli iki yerden kırılmış. Allah bir daha bu cihanda da kırsın inşallah. O gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescidine giriyor. Hep yaptığı bir iştir. Seferden salim bir biçimde döndüğü için iki rekat şükür namazı kılacaktır. Sonra biliyorsunuz evleriyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mescidi yan yana, evine gitmiyor. Onun her zaman için yaptığı bir şey var. Kızı, can parçası Fatıma'sını ziyarete gidiyor. Fatıma anamız o gün Medine'nin içlerinde bir yerde oturuyor. Babam bana doğru gelecektir muhakkak düşünerek, babam yorulmasın, uzun bir seferden geldi diyerek o da babaya doğru yürüyor. Baba kız ikisine de canlar feda, yolları Medine'nin ortasında bir yerde kesişiyor. Sarılıyorlar birbirlerine. Fatıma anamız bir taraftan babasının üstünde yolculuktan olan tozu toprağı silkelerken bir taraftan da şöyle bir söz söylüyor. Baba diyor, hiç mi rahat yüzü göremeyeceksin? Başkaları ne hallerdeler? Sen hiç rahat edemeyecek misin? Duygulanıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kızının gözyaşlarını siliyor. Sonra kendi gözyaşlarını siliyor. Sonra o mübarek bakışlarını şöyle semada yoğunlaştırıyor ve şöyle bir söz söylüyor. Sabret kızım. Yakın bir gelecekte Allah babanın adını yeryüzünde kıldan tüyden yapılmış her çadıra, kerpiçten kiremitten yapılmış her eve ya izzetle ya zilletle sokacaktır.
0: Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel FM.
4: Özel FM.

Çocuklarımızı okullara binbir umutla gönderiyoruz. Bugün eğitimin lüzumunu artık herkes kabul ediyor. Fakat hangi eğitim? Nasıl ve niçin eğitim? Bilginin kıymetini herkes takdir ediyor. Fakat hangi ilim, hangi bilgi? Bu sorular etrafında evlatlarımızın günümüz eğitim ve öğretim anlayışıyla gerçekten ihtiyaç duydukları edep ve terbiyeyi, manevi ilmi tahsil edebileceklerinden emin miyiz? Yoksa ışıltılı, yaldızlı maskesiyle kanlı, acılı, abuz çehresini kapatan tek dişi kalmış canavarın, kapitalist, materyalist medeniyetin daha fazla sömürmek ve daha fazla semirmek için vasıta gördüğü tek kanatlı, manadan koparılmış, kupkuru bilgisini edep ve terbiyeden, şükür ve tefekkürden mahrum halde kitap yüklü merkepler gibi yüklenmeye mi yolluyoruz onları? Kur'an ilmi dahi dilden, boğazdan aşağıya, sineye, gönle inmezse sahibine lanetten başka bir şey getirmiyor. Günümüzde bilgi, eğitim, tahsil diye sarıldığımız, yücelttiğimiz, her duada arzu edilen faydalı ilim mi, her nefes Allah'a sığınılan faydasız ilim mi? Bu sorular etrafında maskeli medeniyete dikkatinizi çekmek istiyoruz. Deccal'in sahte cenneti gibi, ışıltısıyla nesillerimizi kandırmaya çalışan, faydasız, edepsiz, maneviyatsız ilim ve akıbetine. Bizim medeniyetimiz maske değil, edep tacını takar, terbiye hırkasına bürünür, takva libasını kuşanırdı. Onun ilim ve irfanı, kalbe inen ve gönle sinen ve insanı kamil insan olma yolunda tekamül ettiren bir vasıftaydı.

0: erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle demiştir: Allah katında insanların en iyisi ol. Kendi gözünde insanların en kötüsü ol. Halkın arasındaysa onlardan herhangi biri ol.
2: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Vaktinizin bir kısmını mutlaka Allah'ın rızası için ayırın. Haftanın belli gecelerini Allah'ın dinini öğrenmek, öğrendiklerinizi başkalarına öğretmek ve insanları Allah'ın dinine davet etmek için tahsis edin ve çocuklarınıza da bunu öğretin. Bunun zaruretine onları inandırın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Amelin az da olsa devamlı olanı makbuldür. Onun için hizmetlerimizde, kulluk vazifelerimizde devamlılık ve sürekliliğe özen gösterelim.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Yeryüzünde de kesin inananlar için ibretler vardır. Nefislerinizde de birçok ayetler vardır. Görmüyor musunuz? Gökyüzünde de rızkınız ve o vaad olunduğunuz var. İşte o gökyüzünün ve yeryüzünün Rabbine yemin olsun ki bu vaad olunan sizin konuşmanız gibi bir gerçektir. Zariyat 20 21 22 23.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 39-40.
2: Hazreti Peygamber'in duası. O peygamber,
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardımcı ol,
2: dedi. Allah şöyle buyurdu: pek yakında onlar pişman olacaklar.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli kardeşler, davet fıkı dersini işliyorduk. Bu derslere devam ediyoruz. İşlediğimiz kitap Davet Fıkı, Abdurrahman Hasan el-Meydani'nin kitabı. Beşinci söz, altıncı söz, yedinci söz, sekizinci ve dokuzuncu söz kaldı. İnşallah bunlara devam edelim. Beşinci söz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen, çeşitli tariklerle, yollarla rivayet edilen bir hadis. Hepsini okuyalım. Bir tanesi bu.

göre galip olmaya devam ederler. Onlara yardım etmeyenler onlara zarar veremezler. Onlar bu hal üzere devam ederken Allah'ın emri gelir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine Buhari, Müslim ve İmam Ahmet'in Muaviye'den rivayet ettiği Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in buyurduğu, ümmetimden bir topluluk Allah'ın emrine göre hareket etmeye devam edecektir. Onlara yardım etmeyen ya da muhalefet edenler onlara zarar veremezler. Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlar üzerinde galiptirler. Bu ve benzeri hadisler kardeşler, İslam ümmetinin, Müslümanların neden en hayırlı ümmet olduğunu, hangi kriter onları en hayırlı yapıyor, bunu ortaya koyuyor. Nedir o? Hak üzere olmak, hak üzere devam etmek. Yardım etmeyenler, onlara muhalefet edenler olacaktır ki oluyor da, özellikle hak suretinde, yani sureti haktan gözüküp muhalefet çok daha çetin bir şekilde olabiliyor Müslümanlar için. Bu topluluk ne yapar? Yani hak üzere olan topluluk öncelikle hal diliyle, sonra da muhakkak sözleriyle, aktiviteleriyle iyiliği emreder ve kötülükten alıkoyarlar. Dolayısıyla bu konuda aslında insanlara bu bağlamda hakkı emretmek, hakkı hakikati hatırlatmak, iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak konusunda onlara yardımcı olurlar. İnsanlara bu konuda tebliğ ederler. Dolayısıyla bu insan en hayırlı insandır. Böyle bir grup en hayırlı gruptur doğal olarak. Allah-u Teala daha önce de konuştuğumuz gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine bu sorumluluğu vermiştir. Bu gerçekten Müslümanlar için, Müslümanlara özel çok önemli bir misyondur. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da mirasıdır. Altıncı söze geçelim. Veda haccında şöyle buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Burada olanlar olmayanlara bu sözlerimi iletsin. Sözün kendisine iletildiği nice insan sözü bizzat dinleyenden daha anlayışlıdır. Aleyhisselatü Vesselam burada, yani bunu kavram olarak, bu hadisi hangi kavramla ilişkilendiririz dersek, bu özellikle tebliğ. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk başta ne söylediğini lafız olarak, kelam olarak ne konuştuğunu iletmek en başta. Bu özellikle budur. Çünkü ola ki siz aktarırsınız o sözü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o sözünü muhafaza edersiniz ki özellikle muhaddisler, rivayet ilminin mütehassısları bu konuda çok adı üstünde hassaslardı. Ve dolayısıyla bunu gerçekleştirdiler. Kendileri bu rivayetleri korudular, naklettiler ve bazen ve çoğu zaman belki naklettikleri fakihler, alimler onlardan belki daha fazla derinine vakıf olup onun üstünden, bu hadisler üstünden, nas üstünden, naslar üstünden fetvalar verdiler. Bir diğer söz, yedinci söz ki bu sözle, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ emriyle bağlantılı, tebliğ teşvikiyle özellikle bağlantılı ki nitekim kardeşler, hani sahabelerin özellikle bir kısmı işte Ebu Hureyre gibi, Hazreti Ayşe gibi, Abdullah bin Ömer gibi, Enes bin Malik gibi sahabeler bu tebliğ, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduklarını birilerine iletme, diğer Müslümanlara iletme noktasında çok hassaslardı, çok fazla bu konuda çaba sarf ediyorlardı. Dolayısıyla bu hadisler ve şimdi okuyacağımız hadis, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı ve sünneti nakletme, iletme, tebliğ etme, ulaştırma, çünkü ilk başta en başında o kelamın, lafzın ulaşması gerekiyor. Ondan sonra zaten anlama, amele dökme, vakıf olma, derinleşme ondan sonra gerçekleşecek. İmam Ahmet, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin tahriciyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah Teala benim bir sözümü duyup ezberleyen, idrak edip onu başkalarına ileten kimsenin yüzünü ağartsın. Fıkıh öğrendiği halde fakih olmayan pek çok kimse vardır. Yine fıkıh öğrenip onu kendisinden daha kavrayışlı olanlara ileten nice kişi.

0: şeyler vardır. Bu özellikle yüzünü ağartsın teşviki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la rivayet edilen iki mütevatir hadisten birisidir kardeşler. Aynı zamanda burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine o beşeri gerçeğe temas ediyor. Hakikaten birileri daha anlayışlı olabilir. O ilmi okuyan, onu ezberleyen, yani belli bir müktesebata erişmiş kişiden daha anlayışlı, daha kavrayışlı olabilir. Daha örneğin bir ayetteki, bir hadisteki hükmün illetini daha ince bir şekilde kavrayabilir. Biliyorsunuz fıkıh, yani nası, ayetleri ve hadisleri hayata aktarmak, hayatta İslam'ı yaşamak ilmi fıkıhtır, ilmi haldir bir diğer adı, biliyorsunuz daha inceltilmiş hali. Dolayısıyla fıkıh için en önemli kavram illettir. İllet kavramı, yani ayet ve hadislerdeki hüküm ne üzere bina edilmiştir? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misal işte alkol haramdır, içki haramdır, neden haramdır mesela? Hangi illet üzere haramdır gibi, çünkü fıkıh böyle olur. Bu neye yarar, bu neyi getirir? Dolayısıyla hayatta karşımıza çıkan yeni olaylarda ve olgularda onların taşıdıkları illet üzere İslami hükmünü vermemizi sağlar. Eğer illet bilinmezse, dolayısıyla karşımızdaki olayın, olgunun hükmünü sağlıklı veremeyebiliriz. O illet bağlantısını düzgün kuramadığımız için. O yüzden derin kavrayış sahibi olmak ve bunu İslam için kullanmak çok çok önemlidir. Fıkıh Müslümanların sekülerleşmesinin önündeki en önemli engeldir. Sekülerleşmeye karşı, hani hep konuşuluyor ya işte, sekülerleşme, dünyevileşme. Bu fıkıhın bu illet merkezli dinamik karakteriyle ancak mümkün olabilir. Bunun için iki şey gerekir. Bir, nas bilgisi gerekir. Yani Kur'an ve sünnet. İki, olayın, yani vakanın ya da vakanın, olgunun diyelim, bir olayın ya da bir olgunun bilgisi gerekir. İşte bu iki bilgiyi illet bağlantısı üzerinden, aynı illeti taşıyorlarsa Kur'an ve sünnetteki hükmü vermek veya bu olay veya olgu hangi olaya benzetilebilir, buna nasıl bir hüküm verilebilir, İslami olarak buna ne söz söylenebilir, bu derin kavrayış sahibi olan fakihlerin işi olacaktır. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buna temas etmesi, yani sadece hadisi nakletmek değil, sadece bilgiyi nakletmek değil, aynı zamanda o bilgiyi iyi işlemek. Yani sadece belleğe değil, zekaya, sadece hafızaya değil, işlemciye tabiri caizse. O bilgiyi doğru, nitelikli, kaliteli, incelikli işlemeye de temas etmesi bizim açımızdan çok önemlidir kardeşler. Bunlar işte birisi tefsir, hadis ilmine, ötekisi de belki fıkıh ilmine tekabül eden, çeşitli ilim dallarına işaret eden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikleridir. Bu şekilde anlayabiliriz kardeşler. Evet, bir diğer söze geçiyoruz. 8. söz, ondan sonra 9. söz var. Böylelikle bitiriyoruz bu bölümü. Müslim ve İmam Ahmet Ebu Hureyre'den rivayet ediyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Hidayete davet eden kimseye kendisine tabi olan kişinin ecri kadar ecir verilir ve bu onun ecrinden hiçbir şey eksiltmez. Hidayete davet ediyorsanız eğer, sizin davetinize bir kişi icabet ederse onun aldığı ecir kadar ecir kazanacaksınız ve onun ecrinden bir şey eksilmeyecek, yani çoğaltılacak. Dalalete çağıran kimse de yine kendisine tabi olan kişinin günahı kadar günah sahibi olur ve bu onun günahlarından bir şey eksiltmez. Gördüğünüz gibi hidayete davet etmenin, tebliğ etmenin, nasihat etmenin, insanlara irşad etmenin, hakkı hakikati ulaştırmanın, o bilgiyi ulaştırmanın ne kadar ciddi bir faydasının olduğunu çok net bir şekilde görüyoruz. Müthiş bir ecir kaynağı, hatta belki bitmeyecek bir ecir kaynağı. Eğer bu davet, kişi bu davetini kıyamete kadar sürecek şekilde yaparsa, mesela bir kitap yazmak gibi, kıyamete kadar bir şey söz konusu, sadaka-i cariye, yani kıyamete kadar devam eden bir amel, bir tabiri caizse kıyamete kadar amel işliyormuş gibi, kıyamete kadar ibadet ediyormuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Bu gerçekten çok çok önemli, çok güzel bir şey. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bununla alakalı hadisi de zikredelim. Kişi öldüğünde şu üç şey dışında ameli sona erer. Sadakayı cariye, işte bunun gibi bir şey. Mesela bir kitap yazdınız. İnsanlara tebliğ ve davet amacıyla, tebliğ ve davet, Allah'ı hatırlatacak bir şey yaptınız yani. Ve somut bir şekilde kaldı o. Kitap yazdınız, bir şey, bir şey ortaya koydunuz, bir ürün ortaya koydunuz. Bu sadaka-i cariye veya işte klasik eskiden işte çeşme yaptırıyorlar vesaire. O dolayısıyla uzun yıllar devam eden bir ecir kaynağı oluyor. Kendisiyle faydalanılan bir ilim ve ebeveynine dua eden salih bir evlat. İşte bu da aynı şekilde bu üçü de tebliğ, davet, nasihat, irşat kapsamında değerlendirebileceğimiz üç maddedir aslında kardeşler. Yani iyi bir emri bil maruf, nehi anil münker şuuru bu üç konuda da, bu üç alanda da, yani bir sadaka-i cariye, kendisiyle faydalanan bir ilim zaten söz konusu. Ebeveynine dua eden salih bir evlat da o evlada nasihatin ve irşadın neticesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu hadisteki müjdeye, bu hadisteki berekete nail olma fırsatı söz konusu olur. Evet, son söz, yani dokuzuncu söz. Evet, bu irşadı, nasihati, tebliğ, emri bil maruf, yani münker, bu bir eğitim aslında. Bunu aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Yani bu bizim aynı zamanda karşı tarafa bir borcumuz gibi. Yani o kişi, mesela kişiler sizdeki bilgiye ulaşmadıkları için, siz o bilgiyi paylaşmadığınız için aslında mahrum kalacaklar. Bu bizim üzerimizde. Bilgiye sahip olan, hakkın bilgisine, hakikatin bilgisine sahip olanların üstünde ciddi bir sorumluluktur, bir borçtur, adeta bir zekattır derler ya, ilmin zekatını vermek diye. Buhari'de ve Müslim'de İbn Ömer'den rivayet edilen, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyuruyor: her biriniz birer gözetici, birer koruyucusunuz ve idarenizde bulunanlardan sorumlusunuz. İmam, yani devlet reisi, devlet başkanı, imam, halife, gözeticidir ve idare ettiği kimselerden sorumludur. Erkek, evinin gözeticisidir ve eli altındakilerden sorumludur. Kadın, kocasının evinin koruyucusudur ve ondan sorumludur. Hizmetçi, efendisine ait malın gözeticisidir ve ondan sorumludur. Her biriniz birer gözeticisiniz ve idarenizde bulunanlardan sorumlusunuz buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sorumluluk en önemli sorumluluk zaten. Eğer sizin, size bakan, sizin ağzınızın içine bakan, sizin gözünüzün içine bakan birileri varsa, onlara karşı en büyük sorumluluğunuz onlara doğruyu, hakkı, hakikati söylemek, onları ateşten korumak, onları ahlaksızlıktan korumak, onları yanlıştan korumak, onların ahmakça bir şirk pisliği altında boğulmalarının önüne geçmek. Bu bahsettiğim bir metafor değil, gerçek, yaşanan bir gerçek maalesef. Dolayısıyla hele ki şu an günümüzde çok büyük bir hakikatsizlik, çok büyük bir ahlaksızlık anaforu içerisinde böyle savrulan bir durumdayken, özellikle yani elimizin altındakiler ya da yanımızdakiler ya da arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız, bu konuda kesinlikle sorumluyuz. Bu konuda mükellefiz. Onlara elimizden geldiğince, yeri geldiğinde sık sık, bıktırmadan ama kolaylaştırarak, zorlaştırmadan, müjdeleyerek, onlardan nefret ettirmeden onları hatırlatmak en büyük borcumuz, en büyük görevimiz. Biz bundan en hayırlı ümmet olmak istiyorsak biz bundan sorumluyuz kardeşler. İnşallah bir sonraki ders, Allah izin verirse, kendilerine tebliğin ulaştığı kimselerin din gününe şahadet etmeleri konusuna gireceğiz inşallah. Bu konu ile alakalı bir ders yapacağız. Belki bir ya da hatta belki birkaç, bir iki tane ders yapacağız ve bu konuyla alakalı nasları inşallah değerlendireceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فكان مما قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. رواه مسلم.
1: Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhu rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bize hutbe verdi. Hutbede şöyle demişti: kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Muhakkak ki sizler onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Ve onların ırz ve namuslarını Allah'ın ismiyle kendinize helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerine olan haklarınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izinsiz evlerinize almamalarıdır. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

0: Özel FM hatırlatıyor. İstişaresiz iş yapmayın. Her hususta başarılı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmak için kardeşlerinizle istişare etmeyi alışkanlık edinin ve bunu etrafınıza öğretin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Özel FM uyarıyor. Güzel ahlak demek, Kur'ani ve Muhammedi ahlak demektir. Bu ahlakta ahlaklanmayanlar meyvesiz ağaca benzerler. Onun için hem kendimizi hem nesillerimizi Kur'ani ve nebevi ahlakla ahlaklandırmaya çalışalım. Kibir, ucub, haset, kin, yalan ve iftira, cimrilik, acelecilik, hırs, içten pazarlıklı olmak azgın şeytanların ahlakındandır. Bu gibi kötü ahlaklardan şiddetle sakınalım.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim gülerek günah işlerse muhakkak Allah onu ağlar bir halde cehenneme atar. Kim de ağlayarak Allah'a kulluğunu yerine getirirse muhakkak Allah onu güler bir halde cennete koyar. Özel efendim.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel efendim. 103.2

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: O gün muhakkak bütün nimetlerden hesaba çekileceksiniz.
2: Özel FM hatırlatıyor. Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

Erdem yolcusuna öğütler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki davranış vardır ki o ikisinden daha güzel bir şey yoktur. Bunlar Allah'a iman etmek, Müslümanlara faydalı olmaktır. İki davranış daha vardır ki o ikisinden daha kötü bir şey yoktur.

0: düşünen insanlar için.
1: Yeri geldiği zaman elhamdülillah dolu dolu Allah'ı seviyoruz deriz. Çünkü o Allah'a inanıyoruz. Peki inanıyoruz, bu inandığımız Allah'ı seviyor muyuz? Elhamdülillah Allah'ı da seviyoruz. Allah'ı sevdiğimiz nereden belli olacak? Allah'ı sevdiğimizin, sevmemizin ölçüsü nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ı sevmenin ölçüsünü belirtirken, bir insan Allah'ı seviyorsa dönsün baksın Allah'ın değeri nedir yanında? Veya Allah beni seviyor mu? Ben Allah'ı seviyorum. Allah beni seviyor mu acaba? Allah'ın yanında benim durumum nedir? Derse dönsün baksın Allah'ın durumu onun yanında nedir? Yani Allah'ın değeri o insanın yanında nedir? Ki o insanın Allah'ın yanındaki değerinin ölçüsü budur. Allah denildiği zaman Allah için ne yapabiliyoruz? Veya Allah'ın dışında sevdiklerimiz için ne yapabiliyoruz? Allah'ın dışında mahlukat olan sevdiklerimiz veya tutkularımız için ne yapıyoruz? Allah Celle

0: Celaluhu'nun rızası için ne yapıyoruz? İşte Allah'ın sevgisi budur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lilmuttaqin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Allah bazı peygamberlerine vahiy yoluyla şöyle bildirmiştir. Emrettiğim hususlarda bana itaat et. Tavsiye ettiğim hususlarda da bana karşı gelme. Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması iki şeyle mümkündür. Allah'ın rızasına itaat edip bağlanmak, öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmak. Denilmiştir ki, erdemli insan için hiçbir yer gurbet olmaz. Cahil kişi içinde vatan bulunmaz.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır. Bakara suresi 185. ayet.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM hatırlatıyor. Alim ve faziletli insanların kıymetini bilin. Çocuklarınızdan birisinin mutlaka İslami ilimlere tahsil etmesi için yardımcı olun ve onları teşvik edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Yeah.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fatır 36-37. Cehennemliklerin duası. İnkar edenlere gelince onlara cehennem ateşi vardır. Hüküm verilmez ki ölsünler. Kendilerinden biraz azap da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. Onlar orada şöyle feryat ederler:
2: Ey Rabbimiz, bizleri çıkar, yapa geldiklerimizden başka salih bir amel yapalım.
1: Onlara size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı da gelmişti. O halde azabı tadın. Çünkü zalimleri kurtaracak yoktur denir.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Biz Kur'an'ın hadimleri, pür imanlı ve izindeyiz.